ulaştırır. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından seviliyorsunuz, çok seviliyorsunuz. Çünkü siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna merci olan, Allah'ın ruhunu içinde barındıran tek mahluk insandır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürerek insanları bu büyük şerefe nail kılmıştır. İnsan olarak yaratılan bütün mahlukata Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. Öyleyse bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı unsurdan oluşur. İşte kişinin ruhu Allah Teala'nın emriyle Allah'a iade edilmelidir. Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim edilmelidir. Ancak bu standart içinde bir insan huzura kavuşabilir, mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde yerli yerine oturtmuş ki biz insanlar Allah'a sadece hayran olabiliriz. Hoşlanmak var, sevmek var, aşık olmak var. Ama daha ötesi hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir gelişim söz konusudur. Biz insanlar Allah'a layık olmak mecburiyetindeyiz. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemedikçe Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Kişi böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cehennemden kurtulamaz. Her şey bir insanın cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Böyle bir talep yoksa o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte İslam aleminin 7 safa ve 4 teslimi yaşadığı bir dönemden sonra İslam aleminin İslam'ın 5 şartına kilitlenmesi, hapsedilmesi, şeytanın İslam alemine oynadığı en büyük oyundur. Sevgili kardeşlerim, tekrar tekrar söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Ama bir, Allah'a ulaşmayı dilemek bütün insanları cehennemden mutlaka kurtarır. İyi ama o zaman adaletsizlik olmuyor mu diyenler olabilir. Hayır, olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mürşidine ulaştırıyor. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Eğer bir evin kapısını açmazsanız, başka bir giriş yolu yoksa, o evin içine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. İşte

0: Allah'ın cennetinin kapısının açılması da bir dileğe bağlı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir talep bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum. Bir gün daha sizlerle birlikte olduğumuz için sizlere Allah'tan bahsetmek imkanını Yüce Rabbimiz bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın hepinizi birbirinizi en çok sevenler kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ve sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz zülmani ilimler. Bu ilimlerin başında transandantal meditasyon geliyor. Her şeyden evvel şunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Transandantal meditasyon bir sahtekarlıktır. Zikir sahtekarlığıdır. Şeytanın insanlara dikte ettiği bir sahtekarlık. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü zikir insanların nefslerinin kalbine Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki tane nurunu ulaştıran özel bir vasıtadır. Ve bu nurlar bir insanın kalbinde yerleştikçe o insanın kalbindeki afetler, nefsin afetleri yavaş yavaş hükümranlıklarını kaybederler. Ve kişi hayatı boyunca devam ettirdiği bu statü içerisinde her geçen gün biraz daha nefsinin hakimiyetinden kurtulur. Bunun anlamı mutluluktur. Nefse yarı yarıya hakim olmak, nefse hakimiyetin yarıyı açması o kişiyi cennet saadetine ulaştırır. Hakimiyetin tamamlanması, nefsin bütün afetlerinin yok olması ve ruhun bütün hasletlerinin nefsin afetlerinin yerini alması halinde ise kişi dünya saadetine de ulaşır. Ahiret saadetine bir de dünya saadeti ilave olunur. İşte meseleye bu açıdan baktığımız zaman gördüğümüz odur ki kişinin Allah ile olan ilişkilerinde olay son derece net olarak sergileniyor. İnsanoğlu nefsine hakimiyeti öğrendikçe adım adım bu istikamette başarıya doğru yönelecektir. Ve cennet saadetine bir de dünya saadetini ekleyecektir. Bunun temelinde ise zikir yatmaktadır. Zikir nedir? Allah kelimesinin birbiri ardından tekrarı. Kim bu kelimeyi tekrar ederse bu kelimedeki ilahi sır tecelli eder. Allah kelimesi Arap harflerinin öyle bir şekilde bir araya getirilmesidir ki bu harflerin birbiri ardınca gelişindeki melodi, bu harflerin birbiri ardında oluşmasının vücuda getirdiği değişik titreşim sayıları bir anahtar teşkil eder ve Allah'ın katından iki tane nurun harekete geçmesini temin eder. Bu nurlardan birinin adına rahmet diyor Allah-u Teala, birinin adına da fazl diyor. İşte bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla açıklanmış. Gerçekten Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum sümme tel'inu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Allah Teala buyuruyor ki Allah ihdas ettiklerinin, vücuda getirdiklerinin ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak, kitapta anlattığına paralel olarak, kitapta anlattıklarının aynı olarak ikişer ikişer indirir, inzal eder. Ne yapar bu Allah'ın katından inen, ikişer ikişer inen bu nurlar? O kişinin tüylerini ürpertir, derilerini ürpertir ve kişiyi huşu sahibi kılar. Sonra Allah'ın zikriyle bu olayı tahakkuk ettikten sonra o kişinin hem vücudu, derileri hem de kalbi Allah'ın zikrinden titrer. İşte Allah Teala ve Tekat Hazretleri burada Allah'tan inen iki tane nurun bir insanın nefsinin kalbinde nelere sebebiyet verdiğini açıklamış durumda. Gerçekten Allah'ın nurları bir insanın kalbini mutlak aydınlığa ulaştırır. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri ve'llezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati." Allah Teala buyuruyor ki Allah amenu olanların, ilk yedi basamağı aşanların dostudur. Onların kalplerini, nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfür üzere olanlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından, onların da nefslerinin kalpleri tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Demek ki nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birinci kapı Allah'ın yukarıdan inen, inzal edilen, indirilen nurlarını kalbimize almak istikametinde geçerlidir. İkincisi ise şeytanın karanlıkları ve nefsimizin zulmani kapısından içeri girip nefsimizin kalbini kapkaranlık edecektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bir insanın nefsinin kalbindeki bu iki tane kapısı son derece önemli iki tane rol oynar. Rabbani kapıdan, Rahmani kapıdan, rahmet kapısından Allah-u Teala'nın nurları, rahmet ve faz girecektir, kalbi aydınlatacaktır. İkinci kapı olan zulmet kapısından da şeytanın karanlıkları girecek, kalbi zulmete, karanlıklara boğacaktır. İşte Allah-u Teala'nın ismi tekrar edilip de Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin zikretmesi halinde, bu zikrin devamı halinde devamlı Allah'ın katından rahmet, faz isminde iki tane nur inecektir. Ne olacaktır bu nurlar? Bu nurlar o kişinin göğsüne inecektir. Ve göğsünden kalbine bir yol açılmadıysa tekrar göğsünden Allah'ın katına geri dönecektir. Kişinin iç aleminde hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Ama eğer bir kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a çevirmişse, eğer Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin ve fazlın girmesi için bir rahmet yolu açmışsa, bir de kişinin kalbine imanı yazmışsa, bu kalpteki dört şart her kimde oluşmuşsa, o zaman o kişi zikrettiği zaman nefs tezkiyesi diye bir olay tahakkuk eder. Ne olur? Her nefsin kalbinde mutlaka bir mührün bulunduğunu söylüyor Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlüdür. Yani kısaca her kim nefsine tabi ise, henüz mürşidine ulaşmamışsa, o kişi için Allah-u Teala'nın söylediği şey son derece açık. O kişi nefsinin hevasına tabidir ve kalbi de mühürlüdür. Ama Allah-u Teala bir kişinin nefsinin kalbinin içine imanı yazmışsa, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince وَاكَتَبَ فِي كُلُبِهُمِ الْاِيمَانِ buyuruyorsa, o kişinin nefsinin kalbinin içine yazılan iman bu mührü, kalbin rahmani kapısını, rabbani kapısını, rahmet kapısını örten mührü hareketli hale geçirir. İşte bu kalbe iman yazılması olayından evvel kişi zikir yaparsa, eğer o kişinin göğsünden kalbine yol açılmışsa, üç çarp varsa o kişine, Yani kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kalbi, nefsin kalbini, Rabbani kapısını Allah'a döndürmüşse ve Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmışsa, o takdirde Allah'tan gelen, zikir üzere gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden kalbine ulaşır ama kalbi mühürlüdür kişinin. Bu sebeple bu kalbin içine rahmet sızabilir, giremez. Ancak sızıntı şeklinde girebilir, sızabilir. Tabiatıyla rahmetin aydınlığı, hafif bir aydınlığı vücuda getirecektir o insanın kalbinde. Konunun sonrasına baktığımız zaman bu aydınlığın o kişinin kalbinde %2 çevresinde oluşması halinde kişiyi huşu sahibi ettiğini görüyoruz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikri ile ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, rahmetle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbinde oluşan bu huşudan sonra kişi hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini soruyor. Kim kendisini hidayete erdirecekse onu soruyor Allah-u Teala'dan. Allah'ta hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah onun kalbine imanı yazıyor. Ne olur bir kişinin kalbine Allah imanı yazarsa? Şu olur, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından inen rahmet ve faz kişinin göğsüne iner. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalpteki mühür artık hareketli hale gelmiştir. Ve rahmet kapısının üzerinde bulunan bu mühre baskı yapan rahmet ve faz isminde iki tane nur, o mührü kalbin derinliklerine doğru itmeye başlar ve zulmani kapıya kadar iter. Orada kilitlenen bu mühür, zikir boyunca Allah'ın nurlarının hep o kalbin içine girmesine sebebiyet verir. Ama şeytanın zulmani kapısı bu mühür tarafından kilitlendiği için, kapandığı için şeytan karanlıklarını o kalbe ulaştıramaz. O kalbe şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değildir. Öyleyse burada Allah'ın rahmetinin ve fazlının mürşide de ulaştığına göre salavat isimli bir üçüncü nurun daha kişinin kalbine ulaşması söz konusu. Eğer söz konusu olan şey böyle bir olaysa, o zaman Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde yeni bir olay vardır. Burada artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri nefs tezkiyesinin başladığını, bir kişinin nefs tezkiyesine ulaştığını bir açık şekilde ifade buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Nur suresi 21. ayet-i kerime buyuruyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَهَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey burada son derece açıktır. Kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girebilmesine bağlı. İşte kişi bu dört şartın sahibi ise, yani kalbine hidayet konmuşsa, kalp Allah'a dönmüşse, göğsünden kalbine yol açılmışsa ve kalbin içine Allah imanı yazmışsa, bu dört şartın tahakkuku halinde o kişi zikir yaptığı zaman demek ki kişinin nefsinin kalbinden içeri, rahmet kapısından içeri rahmet, fazl ve salavat isminde üç tane nur birden giriyor. İşte bu nurlardan ikisi bile, yani rahmet ve fazl bile kalbin içine girebilirse o kalpte nefs tezkiyesinin başladığının kesin işaretini taşıyor. Ne demek nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi demek nefsin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girip orada kalıcı unsurlar olarak yerleşmesi hali. Neyi sağlar? Kişiyi nefsinin hakimiyetinden kurtarmayı sağlar. Bu kalıcı nurlar nefsin 7 kademesinde %7 nispetinde artacaktır. Nefsi emmare başlangıç kademesidir. Burada şerri emreden bir nefs kademesi vardır Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Kişi bunu aklayabilecek olan seviyeye kadar zikrini çıkardığı zaman bu seviyede o kişinin kalbinde nefsi emmareyi tamamlaması sebebiyle %7 kalıcı nur oluşur ve yerleşir. %2 nur da başlangıçtaki kişiyi huşu sahibi etmek istikametinde o kalpte yerleşmişti. Öyleyse kalbindeki nurların yüzdesi %9 olur kişinin. Nefsi emareyi tamamladığı zaman. Ve kişi daha zikrini artırmaya devam eder. İkinci kademede nefsi levvamede kalbindeki nurlar %16'ya yükselir, %7 daha artar. Nefsi levvame levmedilen, kınanan bir nefs kademesi demek. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Ondan sonra kişi zikrini daha çok arttırır. Nefsi mülhimeden kaynaklanan bir üçüncü sonuca ulaşır. Nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlayan bir nefs kademesini ifade eder. Bu kademeye ulaşan daha üst seviyedeki zikir o kişinin kalbinde %23 Allah'ın nurunu yerleştirir. Daha sonraki kademe nefs-i mutmainne adını taşıyor. Kişinin nefsindeki hırs afetini yenerek nefsinin mutmain olması hali, doyuma ulaşması hali. İşte bu nokta o kişi için bir mutlak huzur sağlar. Kim nefs-i mutmainneye ulaşmışsa artık mutmain olur, doyuma ulaşır. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunu farkına varır. Bu nokta onun kalbinde %30 nurun birikmesi demektir. Ve kalıcı nur olarak kalır bunlar. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Ve %7 daha artacaktır. %37 olacaktır. Sonra Allah da ondan razı olacaktır. 6. basamak. Ve %7 nur daha artacaktır. Sonra o kişi nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbindeki Allah'ın nurları da %50'yi yarıyı aşacaktır. %51'e ulaşacaktır. İşte bu noktada o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani Allah'ın nurlarını şeytanın karanlıklarına hakim kılmıştır. Bu nokta o kişinin cennet saadetine ulaştığı noktadır. Çünkü Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani ezelde Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etme yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Allah'a ezelde verdiğin misaki yerine getir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. İşte o zaman kişinin Allah'ın kullarının arasına girmesi ve Allah'a verdiği, fizik vücudunun verdiği ahdi gerçekleştirmesi söz konusu. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bunun sonucunu söylüyor Allah Teala ve tuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği bu üç yemini yerine getirirse mekanı cennet. Görüyorsunuz ki bunun da odak noktasında nefsin tezkiyesi var. Nefsin tezkiyesi ise zikre dayalı bir konu ve kişiyi her geçen gün şeytanın hakimiyetinden biraz daha kurtarıyor. Ve Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de İçki ve kumar şeytanın pisliklerindendir. Şeytan içki ve kumarla sizin dostlarınızla aranızı açmak ister. Bir, ve sizin zikrinize mani olmak ister. İki, neden şeytan zikrimize mani olmak istiyor? Çünkü zikrimiz şeytanın hakimiyet sahasını nefsimizin kalbinden ebediyen adım adım söküp atacak olan Allah'ın nurlarının kalbimize girdiği bir sistemdir. İşte bu nurların gelişini sadece bir tek ibadet gerçekleştirebilir, zikir. Zikir, bir insanın nefs tezkiyesini ve nefs tazkiyesini gerçekleştiren yegane anahtardır. İnsana evvela nefs tezkiyesi adı verilen mutluluğun yarısına, sonra da nefs tazkiyesi adı verilen mutluluğun bütününe ulaştırır. Mutluluğun yarısında Allah cennet saadetini de hediye olarak veriyor. Mutluluğun bütününde ise cennet saadetine bir de dünya saadeti ekliyor. Görüyoruz ki bütün bu hedeflere insanı ulaştıran şey zikirdir. İşte şeytan bu büyük gerçeği çok iyi bildiği için insanlara onları zikirden uzaklaştırmak için farklı bir yöntemi uygulatmaya çalışıyor. Bu yöntemin adı transandantal meditasyon. Ne yapıyorlar? Sizlere bir kelime veriyorlar. Bu kelimelerin çeşitli isimleri var. Mesela Sanskritçe bir kelime Om veya başka bir kelime. Bu kelimelerin hepsinin müşterek adı mantradır. bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelimenin üzerinde konsantre olmaya çalışacaksın. Bu kelime üzerinde dikkatle duracaksın. Bütün düşünce sistemini bunun üzerinde yoğunlaştıracaksın. Eğer böyle yapabilirsen ferahladığını hissedeceksin. Bu bir vaka mıdır? Kısmen. Çünkü bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine temerküz ettirebilirse, yoğunlaştırabilirse, o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistemin üzerinden kalkıyor. Ve o zaman stresleri oluşturan, o arkadaki sıkışık kalmış olan sistem harekete geçiyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. İşte hepsi bu kadar. Bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlara bu rahatlamayı vücuda getirecek olan sistemin sanki her şeymiş gibi, bunun ötesinde de pek çok şeyleri halledecekmiş gibi bir tanıtmasını yapıyor. Öyle lanse ediyor insanlara. Ve ne yazık ki üniversitelerimizde, dünya üniversitelerinde parapsikolojik bilgilerin bir bölümünü transandantal meditasyon oluşturuyor. Ve insanlar bunun gerçekten çok faydalı bir şey olduğuna inandırılmış durumda. Oysa ki transandantal meditasyon hiç kimsenin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Bir defa bu insanlarda, transandantal meditasyon yapan insanlarda ne Allah kalbe hidayet koymuştur, ne bu hidayet o kalbi Allah'a çevirmiştir, ne o kişinin göğsünden kalbine yol açılmıştır, ne de Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştır. Öyleyse bu kişilerin kalplerine Allah'ın nurlarının bir zerresinin bile girmesi mümkün değildir. Ne olur? Transandantal meditasyon yapan bu kişinin kalbinde meditasyona başladığı sırada A kadar karanlık varsa, meditasyonun sonunda bu karanlık A artı B kadar olacaktır. Daha da artacaktır. Ama nur C kadarsa zaten nur C kadar olamaz. Nur daima sıfırdır. Nurda hiçbir artış olmayacaktır. Sıfır nurun ötesinde hiçbir nur bu kişinin kalbine giremez. Öyleyse transandantal meditasyon hiç kimsenin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Ve kişinin nefs tezkiyesini yapmasını, nefsine hakim olmasını sağlayan hiçbir sonuç doğuramaz. Ama aynı süre içerisinde belli şartlara sahip olan, söylediğimiz dört şarta sahip olan bir kişi eğer zikir yaparsa 20 dakika, bu zikrin sonunda o kişinin kalbinde C kadar aydınlık varsa mutlaka D kadar daha artacaktır. 20 dakikalık bir süreç içinde bile o kişinin nefsinin kalbindeki aydınlıklar o süre içindeki zikir sebebiyle mutlaka D kadar artacaktır ve kişinin 20 dakikalık seansın sonunda öyle olduğunu kabul ediyorsunuz eşit şartlar içinde. Bu seansın sonunda o kişinin kalbindeki aydınlıklar artık C kadar değildir, C artı D kadardır. Öyleyse başka bir söz söylemeye gerek yok. Transandantal meditasyon niçin bir zikir sahtekarlığıdır? Zannediyorum hepiniz anladınız. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Hepinizi mutluluğa davet etmek için, mutluluğu yaşamaya sizin de hakkınız var. Sevgili kardeşim, kim ben mutsuzum diyorsa sözümüz onlarıdır. Mutsuzsunuz çünkü doğru tercihi yapmadınız. Yani ne demek istiyorsun diyecek birileri bize. Şunu demek istiyoruz. Mutluluğunuzun iki tane yolu yok. Üç tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Tek bir yol. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyeceksiniz. Tek bir yol. Başkası yok. Dilemediniz. Dilemezseniz şimdiki gibi mutsuz olmaya mahkumsunuz. Hepsi bu kadar. Neden mahkumsunuz? Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Hepimiz, sizler ve biz sadece ve sadece birer yaratıkız, mahluk. Bizi yaratan Allah. Onu tanımayan, onun hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlara hep acıyoruz. O Allah ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi ve ölümden sonra da cennette mutlak olarak sonsuza kadar bir mutluluğu yaşamanızı ister Allah Teala. İşte sizlerden istediği şey bu kadar. İndirdiği bütün mukaddes kitaplar, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil ve nihayet kainatın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim bütün insanları sadece mutluluğa davet etmektedir. Öyleyse bir sualimiz var. Acaba biz insanları yaratarak hepimizi mutluluğa davet eden Allah mı bizim nasıl mutlu olacağımızı bilir? Yoksa bizim sevgili psikiyatrist ve de transandantal meditasyoncu öğütçüler mi? Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle hepimiz sadece birer yaratıkız, mahlukuz. O yaratmış. Ve yarattığı bu mahlukunun, insan adı verilen bu mahlukunun sadece ve sadece mutlu olmasını istiyor. Başka hiçbir gayesi yok sevgili kardeşlerim. Hiçbir emri yok. Bütün dizayn sizin mutlu olabilmenizi temin etmeye dayalı. Sadece onu isteyen bir Rabbiniz var. İnananlar, inanmayanlar, Allah'a tabii inananlar ve inanmayanlar, hepinize sözümüz. Ateist de olsanız mutlu olmayı istersiniz. Yani Allah'a inanmasanız da mutlu olmayı istersiniz, öyle değil mi? Ey sevgili ateistler, Allah'a inanmayan sizlere bir çift sözümüz var. Aynaya bakın. Ne göreceksiniz? Aynada kendinizi göreceksiniz. Bir kişi, bir ünite, bir tek varlık. Siz
tepeden tırnağa kadar bir insan olarak yaratıldınız. Tamam, yaratıldığınıza inanmıyorsunuz. Ama varsınız. Öyle değil mi? Peki 70 trilyon hücrenin sahibi olduğunuzu biliyor muydunuz? Her hücrenizde 23 çift kromozom olduğunu, bu 23 kromozomun, 23 çift kromozomun yani 46 kromozomun her birinde 20 binden fazla parçacık olduğunu biliyor muydunuz? Bunları çarpın birbirine, ne buldunuz? 1.2 katrilyon. Yuvarlak hesap 1 katrilyon diyelim. Aynaya baktığınız zaman 1 katrilyon kendinize bakıyorsunuz. Eğer bir zerre kadar küçülebilseydiniz, kendinizin bir kainat olduğunu görecektiniz. 1.2 katrilyondan oluşan siz. O 1 katrilyondan fazla parçacıklarının her birinin en zeki insan kadar duyarlı olduğunu, aktif hareket ettiğini ve en az onlar kadar zeki olduğunu, hayatta kalabilmek için insanın zihninin ulaşamadığı çok özel işlemleri tahakkuk ettirebildiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız tıbbi gelişmeleri dikkatle izleyin. Aranızda doktor olanlar varsa hep bana o ateist kardeşimizi hatırlatıyor Ankara'daki. Birkaç saatlik bir konuşmadan sonra bizim ateist kardeşimiz kalktı yerinden, ben dedi gidiyorum. Neden dedik? Daha sözümüzü bitirmedik. Ama dedi bitirirsen inanacağımı zannetmeye başladım. Ben dedi ateist kalmak istiyorum ve gidiyorum. O giden kardeşimize de selam olsun. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yoktan var olmaz. Siz de var olmadınız. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yazdıklarına dikkatle bakın. Varoluşunuz bir anne babadan. Ve Allah-u Teala anne karnında hangi işlevlerden geçtiğinizi bütün boyutlarıyla anlatıyor. Aynı işlevlerden hepiniz geçtiniz ve doğdunuz. İnsan olarak, insanın yaratılışı, doğumu başlı başına bir mucizedir. Sevgili kardeşlerim, benim zavallı ateist kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Çünkü o zaman Allah'ı göreceksiniz. Göreceksiniz ve ona diyeceksiniz ki ya Rabbi, beni yeniden gönder yeryüzüne de hangi Resulü orada Resul kıldıysan ona tabi olayım. Allah Teala diyor ki bizimle karşılaştıkları zaman bize bir Resul gönderseydin de ona tabi olsaydık ve yeryüzünde rezil olmasaydık diyenler, bütün insanların Allah'a söylediği, ölümden sonra söylediği söz bu. Beni tekrar dünyaya gönder, Resulüne tabi olayım ve sana nasıl hizmet ettiğimi o zaman göreceksin. Aynı sözü Firavun da söylüyor. Ve Firavun'a Allah Teala diyor ki seni diyor bu şimdi bulunduğun secde vaziyetinde bırakacağım. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olman için. 3000 yıldır o vaziyette. Hiçbir işlev görmemiş cesedi ama aynen duruyor secde vaziyetinde British Museum'da. Benim sevgili kardeşlerim,
İlme bu kadar az mı değer veriyorsunuz? İnsan yaratılışı bir harika değil mi? 1,2 katrilyon parçadan oluşan, hem de her parçasında sizin kadar zeki davranan, o kadar parçayı bir arada tutan siz, bunun kendi kendine oluşabileceğine ihtimal veriyor musunuz? 1,2 katrilyon parçanın her biri en zeki insanın davranış biçimlerini uyguluyor. Takip edin tıp ilminin yeni getirilerini, yeni verilerini. Ediyorsunuz ve susuyorsunuz. Neden susuyorsunuz? Söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu birer birer görüyorsunuz. Peki ne yüzle çıkacaksınız Allah-u Teala'nın karşısına? Bakın bir defa daha tekrar ediyorum. Her ölen kişi mutlaka Allah'ı görür. Allah ona mutlaka zatını gösterir. Ve o kişi o zaman birdenbire aklı başına gelen bir standartta büyük bir pişmanlık içerisinde Allah-u Teala'dan yardım ister, tekrar dünyaya gönderilmek üzere. Ama geri döndürülmez. Öyle bir takım üçkağıtçıların iddia ettiği gibi dünyaya defaatle gelinmez sevgili kardeşlerim. Bir defa gelinir. Hepiniz bir defa geleceksiniz ve gideceksiniz. Hiç kimse buraya kazık çakamaz. Bu dünyada kimse kalmamıştır. Herkes gitmiştir. Ha, ölmeyen iki kişiden mi bahsedeceksiniz? Hazreti İdris ile Hazreti İsa'dan mı? Onları Allah-u Teala katına kaldırmış. Onların haricinde herkes yaşamış ve ölmüş. Kaldı ki Hazreti İsa da yeniden inecek, bu dünyada da ölecek. Ölümden bahsetmek güzel bir şey değil ama öldüğünüz zaman ne olacağını Allah Teala orada açık açık anlatıyor. Onu göreceksiniz. Gördüğünüz zaman hayatınızın en büyük pişmanlığını yaşayacaksınız. Belki de aranızda şu anda iyi de bizimle bu kadar uğraşmaya değer mi diyenleriniz çıkacaktır. Evet, değer. Siz o yarım aklınızla birazcık ilim sahibi oldunuz diye Allah'ın koyduğu kanunlara karşı çıkanlar değil misiniz? İşte bir Darwin. Ne diyor Darwin Efendi? İnsan maymundan türemiştir. İnsanın atası maymundur. Hayır, değildir. İnsanın atası topraktır. Topraktan Allah Teala Hazreti Adem'i yarattığını söylüyor. Dikkat edin, Allah'ın Kur'an'da söylediği hiçbir şey bugüne kadar çürütülememiştir. İnsanlar sadece palavra atar. Birazcık ilme sahip olan, gene Allah'ın verdiği akılla birazcık ilim sahibi olan insanlar mutlaka Allah'a karşı çıkmak gereğini sanki şeytanın söylediğinin farkında değillermiş gibi onun emrine uyarlar. Gerçekten bir kısmı farkında değiller, kendi düşünceleri zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı o bütün kainatta değil, kainatları yaratan Allah'ı düşünün. 6 tane alem. Şu fizik vücudumuzun alemi, zahiri alem. Bu alem. İşte kalemi elime aldığım zaman bir şeyi tutabiliyorum. Bu bana göre fizik alem. Ama ben burada nefsimle olsaydım bu kalemi elime alamazdım. Elim bu kalemin burasından girerdi, bu tarafından çıkardı. Kalemi görürdüm ama ona dokunamazdım.
Hiç yaşamadınız böyle bir şey değil mi? Tabii yaşamazsınız. Ama bir gün aklınız başınıza gelir de Allah size tay mekan nasip ederse, o zaman bu zahiri alemde nefsinizle uçacaksınız, dolaşacaksınız, evlerin içinden bir duvarından gireceksiniz, öteki duvarından çıkacaksınız. Hiçbir şeye dokunamayacaksınız. Bütün insanların konuşmasını duyacaksınız. Hatta öfkelenip de cevap verdikleriniz olacak onlara. Ya da konuşmalarında güldüğünüz olacak. Kulak misafiri olacaksınız. Ama dikkat edin. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Zahiri alem sizin nefsinize göre fizik değildir de ondan. Ama o nefsinizle onun fizik alemine gidebilirsiniz. Bu berzah alemidir. Bütün sizden evvel ölenlerin orada yaşamakta olduğunu göreceksiniz. Ölümün bir son olduğunu, bir yok olma olduğunu zannediyordunuz, öyle değil mi? Ama son değil. Ölümle fizik cesediniz geçici bir uykuya girer. Hani kafatasları da kalırmış ortada, toz duman içinde olurmuş, toprak olurmuş hepsi. Ondan sonra nasıl dirilirmişmiş? Bunu mu anlatıyorsunuz bize? Bu masalları bize mi anlatıyorsunuz? Zamanın geriye döneceğini bilmiyor musunuz? Geçmişten geleceğe doğru ilerleyen zaman Allah'ın bütün gezegenleri birbirinden ayıran kinetik enerjisi sona erdiği zaman zaman duracak. O bir tek noktayı patlatarak gezegenleri vücuda getirmek üzere gönderdiği enerji partiküllerini Allah Teala orada elektronlara ve karşıt elektronlara çeviriyor. Enerji partikülleri nötrinolar ve karşıt nötrinolar. Bir çift nötrinodan bir çift elektron, bir çift karşıt nötrinodan bir çift de karşıt elektron oluşturan Allah Teala onları madde haline getiriyor. Ve zaman şu anda da devam ediyor. Gezegenler çok büyük bir süratle kendilerine verilen kinetik enerjiyle büyümeye devam ediyorlar. İnsan vücudu şeklindeki kainat da devamlı büyüyor. Bunlardan haberdar mıydınız? Sonra ne olacak? Sonra Allah'ın kinetik enerjisi bitecek. Ve kainat büyümeyecek. Büyüme durduğu anda zaman da duracak. Ama zamanın durması bir sona ulaşacak, kıyamet. Ve zaman o noktadan sonra gravitasyon hüküm ferma olacağı için büyük kitleler küçük kütleleri kendisine çekeceği için Kur'an'daki ifadeyle önce ay dünyaya çekilecek. Sonra ay ile dünya beraberce güneşe çekilecek. Bütün bizim güneş sistemimizin etrafındaki gezegenler güneşle birleşecek. Sonra da bu güneş diğer güneşlerle birleşecek. Ve her galakside bir merkezi noktada bütün güneş sistemleri bir araya gelecek. Sonra da galaksilerin birleşmesi, bütün bunlar o tek noktaya doğru hareket halinde gerçekleşecek. Sonra da o tek noktaya ulaşıldığı zaman bütün uzayları kalkmış olan sistem o tek bir noktayı yeniden oluşturacak. İşte böyle bir gidiş sırasında geriye dönen zaman evvela kıyamet günü
ölenlerin hayatta olduğu noktaya geri dönecek. Evvela onlar hayata geri dönecekler. Geriye doğru giden zaman parçası içerisinde zaman hangi zaman noktasına ulaşmışsa o insanlar ölmeden evvel zaten yaşıyorlardı. Hepsi yeniden canlanacaklar. Onlara sorarsınız ne kadar yaşadınız? Yarım saat ya da biraz daha fazla diyecekler. Sevgili kardeşlerim, yoksa masal mı anlatıyoruz zannediyorsunuz? Ölmeyeceğinizi zannediyorsunuz? Bunları yaşamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Kıyamet günü isteseniz de istemeseniz de hesaba çekileceksiniz. Muhteşem bir hesaba çekiliş. Önünüzde hologram sistemine çekilmiş bir görüntüler dizisi sergilenecek. Doğumunuzu da gösteren, doğumunuzdan başlayan ölümünüze kadar devam eden hayatınız, çocukluğunuz, gençliğiniz, orta yaşlılığınız, yaşlılığınız, ne kadar yaşamışsanız o hayatınızın her saniyesinde kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri yaşadığınız olaylarla göreceksiniz. Yetmez. Elinize verilen mizan sebebiyle hiçbir noktada size kıl kadar zulmedilmediğini göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra'dasınız. Avukatı mı var? Hayır. Hakimi mi var? Hayır. Savcısı mı var? Hayır. Davalısı mı var? Davacısı mı var? Hayır, hayır, hayır. Bu mahkemede ne yapıyorsanız o noktada hangi miktarda negatif veya pozitif derecat kazandığınız yazıyor hayat filminizde. Siz devamlı yaşıyorsunuz. Her hatanızda derecat kaybediyorsunuz. Her güzel davranışınızda derecat kazanıyorsunuz. Hepsini inkar edilemez bir biçimde göreceksiniz. Çünkü şu anda etrafınızda iki tane kiramen katibin meleği var. Ne yaparsanız yapın kapalı kapılar ardında her yaptığınız otomatik olarak filme alınıyor. İsteseniz de alınıyor, istemeseniz de alınıyor. Ve her an ya derecat kaybediyorsunuz her saniye ya da derecat kazanıyorsunuz. Şu dünyayı boşuna yaratılmış bir alem mi zannediyorsunuz? A benim sevgili kardeşlerim. A benim ilimlerine güvenip de Allah'ı boş veren kardeşlerimiz. Biliyor musunuz, eğer Darwin bu devirde yaşasaydı hayatta insanın maymundan türediğini iddia edemezdi. Biz maymunların gelişme sürecini inceledik. O gelişme sürecinde maymun türlerinde devamlı olarak ikişer kromozom artıyor. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift, 33 çift kromozom. Ve eğer insan maymun türünün bu gelişme süreci içindeki bir sonu olsaydı, o zaman 37 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Neden mi? Maymun türlerini incelediğimiz zaman uzun kuyruklu, bir maymun türünün giderek kuyruğunun kısaldığını, neticede sıfır kuyruğa ulaştığını görüyoruz. Ve gelişme süreci, yani genetik kodlamadaki yükselme bu seyri takip ediyor. Kuyruğun giderek kısalması ve yok olması, kuyruğun kısalmasına karşılık genetik kodların yükselmesi.
birbirini takip eden, takip ettiği kesin şekilde tespit edilen bir husus. Öyleyse bir ukala çıkmış diyor ki 33 çift kromozomda sirke sineği var. Öyleyse genetik kodlar bir şey ifade etmez. Sahi mi? Demek bir şey ifade etmez. Peki maymun türlerinde nasıl oluyor da giderek insana benzerlik oluşuyor ve bu insana benzerlik oluşurken kesintisiz ve hiçbir şekilde aksi iddia edilemeyecek standartta maymun türlerinin kromozom sayısı artıyor? Var mı bunun başka türlü bir izah tarzı? Hani bir eski bir başbakan, bir cumhurbaşkanı geldi aklımıza. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayal kurmayalım. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri de o daracık aklımızla, insan aklımızla yalanlamaya kalkmayalım. Yalanlamaya kalkarsak aksi her zaman ispat edilir. Öyleyse bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Darwin bugün genetik kodlarının şifresinin çözüldüğü bugün yaşasaydı kesinlikle böyle bir iddianın sahibi olamazdı. Maymunların çene kemiklerinin dizaynını gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir kurdun, bir tilkinin, bir köpeğin çene kemiğinin yapısıyla maymunun çene kemiği yapısı birbirinin çok benzeri standartlarda. Ama insan çenesi hiçbir maymunun çenesine benzemiyor. Daha çene kemiğinde büyük farklılık var. Hayvanla insanı birbirinden ayıran çok büyük bir farklılık. Maymun diyorsunuz adına ve bu maymunun bütün vücudu kıllarla kaplı. Bir hayvan nasıl baştan aşağı kıllarla kaplıysa maymun da o şekilde kıllarla kaplı. Ve bugün yaşayan maymunlar da aynı şekilde kıllarla kaplı. Maymun kadar kıllı bir insan olabilir mi? Çok kıllı insan olabilir, az kıllı insan olabilir. Ama maymun gibi her tarafı kıllarla kaplı bir insan gören olduysa bize de haber versin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Maymunların ayakları hala el hüviyetindedir. Yanlışımız varsa lütfen uyarın. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilen kimse var mı? En çok benzeyen şempanzede de gene ayaklar el hüviyetindedir. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bir maymunun beyninin vücuduna oranı bir insanın beyninin vücuduna oranının 1/5 kadardır. Yani oran maymunun aklının, maymunun beyninin insan beyninden 5 küçük olması değildir. Oran maymunun beyninin kendi vücuduna oranı A kadarsa bir insanın beyninin kendi vücuduna oranı 5A kadar. Öyleyse arada insanı insan yapan bir faktör var. Beyin. Nedir beyin? Siz beyninizi sizi kullanan, sizi idare eden bir varlık zannedersiniz. Öyle değil mi? Beynimiz dersiniz, bizi yaşatan, konuşturan, düşündüren, her türlü ilmi alan, hafızası olan, bizi yaşatan, aklımızı üretiyor, düşüncemizi üretiyor. Öyle dersiniz, öyle değil mi? Ama bilmiyorsunuz ki akıl beyninizi kullanıyor ve sizi akıl beyniniz vasıtasıyla yönetiyor. Hayır, siz akıl etmiyorsunuz. Akıl size kumanda ediyor. Akıl size beyninizi kullanarak kumanda ediyor. Hepimizin kullandığı şey aynı akıldır. Aynı aklı hepimiz kullanıyoruz. Hem de hepimize
eşit hüviyette geliyor. Ama herkesin beyni birbirinden farklı özelliklerle donatılmış olduğu için genetik kodları itibariyle herkes farklı bir zeka seviyesinde, farklı bir akıl seviyesinde, farklı bir muhakeme etme kabiliyeti seviyesinde, farklı bir hafıza seviyesinde, aklın kullanabildiği bütün sistemler sadece sizin beyninizin

Taş devri, Cilalı taş devri, bilmem ne taş devri. İnsanlık böyle başlamışmış. Siz bundan 20 bin yıl evvel gökyüzünde uçakların uçtuğunu biliyor muydunuz? Hem de bugünün uçaklarından daha mükemmelleri. Allah Teala ilk insan olan Hazreti Adem 1200 yıl yaşamış. Yani 25 yılı bir normal periyot olarak kabul ederseniz 100 yılda 4 nesil ortaya çıkmış. 1200 yılda 1000 yılda 40 nesil, 1200 yılda 40 48 nesil yuvarlak hesap 50 nesli görmüş Adem Aleyhisselam. İlk peygamber ve ilk insan. Hepsi ona tabi olmuşlar. Tabi olanlar tabi. Ama topraktan kerpiç yapmasını biliyorlardı. Evler yapıyorlardı. Çuval gibi de olsa elbiseler giyiniyorlardı. Hayvan gidiyorlardı. Buğday üretiyorlardı. Un yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı, ateşi biliyorlardı. Ve hiç de mağara hayatı yaşamadılar. Peki, nasıl oluştu şu mağara devirleri dediğimiz devirler? Kayaların üzerinde yapılan incelemeler, şu dünyada defaatle atom savaşları olduğunu ve iki tarafında birbirlerini yok etmek için bütün güçlerini kullandığını ifade ediyor. Ve de iki tarafta birbirini tamamen yok ettiğini zannediyor. Atom bombaları hiç insan dışarıda bırakmaksızın her tarafta patlıyor. Ve bu bombaların tesir ettiği insanlardan sağ kalanlar var. İşte o sağ kalanlar, o mağaralardaki hayatı yaşayanlar. Konuşamıyorlar. Çünkü atom bombasının bütün o hücrelere tesir eden yapısı onların beyin hücrelerinde dumura uğratmış. Konuşamıyorlar ve de orada her şeylerini kaybetmişler, çılçıplak mağarada kalmışlar. Yavaş yavaş mağaralarda bir yaşantının sahibi oluyorlar. Anlaşmaları ne kadar beyinleri zedelenmişse o kadar konuşmaktan mahrum olarak başlıyor her şey. O başlangıç insanların hayat başlangıcı değil. O başlangıç dünyadaki atom savaşlarından sonraki başlangıç. Atomların, atom bombalarının yapılacağı bütün tesislerin yok edildikleri, iki tarafın da birbirini yok ettiği bir devreden sonra insanlık yontma taş, cilalı taş, bilmem ne taş devirlerini yaşamış. Siz taş devrini yaşayarak hayata başlamadınız. Sevgili kardeşlerim, bir karış ilminizle Allah'a karşı çıkmayın. Bugün ilim adına neyiniz varsa onların hepsinin ötesi Allah'tadır. Bir damlacık ilmiyle şu dünyada neleri oluşturmuş Allah Teala, insanlara lütfettiği bir damlacık ilimle. Ve insanoğlu ilme sahip olur olmaz hemen Allah'ın yazdıklarına karşı çıkmış.
Adem Aleyhisselam topraktan yaratmamıştır. Adem Aleyhisselam

Ondan türemiştir. Hayır, topraktan yaratılmıştır. Ve de aksini iddia ettiğiniz zaman genetik kodlar size hayır der. Sen yanlış söylüyorsun. Hatta yalan söylüyorsun der. İşte 33 çift kromozomda sirke sineği varmış diye kromozomlarla maymunları, insanları birbirinden ayırmayın safsatası. Ne haber? Maymun türlerinin kuyruklarının giderek kısalması, çenelerinin yavaş yavaş değişmesi. Nereye kadar yürüyebilmiş? Bu değişmesi boyunca hep ikişer bin, ikişer bin, ikişer bin kromozom yükselmesi olmamış mı? Kim aksini iddia edebilir? O zaman nasıl kromozomlardan hareket etmezmişiz? Gelişme kuyruğun kısalmasını bütün boyutlarıyla ifade ediyor. Öyleyse giderek insana benzeyen bir yüz, bir şekillenme var diye maymunları insanın atası zannetmek, o ilmin zavallı, alim geçinen cahillerinin bir iddiası. Sevgili kardeşlerim, Allahsızlık öyle korkunç bir cinayet ki sadece bir intiharı ifade eder. İnsan kim inanmıyorsa o intihar etmiştir. Bütün intihar edenlerin gideceği yer cehennemdir. O insanın da gideceği yer cehennemdir. Aklını başına toplayamadığı takdirde. İşte size bir mutluluk mesajı veriyoruz. Bir yaratıksınız. Kabul etseniz de etmeseniz de bir yaratıksınız. Ve sizi yaratan o var ya yukarıdaki, o Allah, o sizi sadece bir sebebe dayalı olarak yaratmıştır. Mutluluğunuz için. Hangi şartların içinde olursanız olun, o sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. Negatif şartların içindesiniz. Mutsuzsunuz. Ama onun istediği şeyi yapmadığınız için. Sizi öyle yaratmış ki, orada Kur'an'da verilen emirlere ne kadar uygun davranırsanız, o kadar başarılı olursunuz. Zavallı insanlar ülkeler idare ediyorlar ve Allahsız bir ülke kurmaya çalışıyorlar. O devir geçti artık. Materyalizm tarihe karıştı. Artık komünizm yok. Artık sosyalizm yok. Onlar hayal ürünleriydi. Allah karşısında birer birer değerlerini yitirdiler. Hala o materyalizm felsefesiyle ülkeleri idare etmeye çalışan zavallı, eksik kafalılar. Hepiniz kendinize acımıyorsanız ülkelerinize acıyın. İşte Nazi Almanya'sı, bilmem kaç milyon ölü. İşte Rusya, aynı savaşta bilmem kaç milyon ölü. Ve komünizmin çöküşü. Kızılçin'dekine yavaş yavaş pek komünizm denmez gibi görünüyor artık. Akıllarını başlarına topladılar. Komünist olmayan bir ülke nasıl yönetiliyorsa onlar da öyle yönetiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı karşınızda değil, kalbinizde düşünün. O sizin düşmanınız değildir. O sizin dostunuzdur. Kendisine en çok düşman olanları bile cennetini almak için son güne kadar bekler. O kişinin, Allah'ın düşmanı olan o kişinin bir tek cümleyi söylemesini bekler. Ya Rabbi, ben sana
ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz bu kadar basit bir sözle sizi mutlu veya mutsuz kılabilir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz an mutluluğu yakaladınız. Hem de bir daha kaybetmemek üzere kalbinizden söylediyseniz bu söz Allah'a yeter. Sizin o sözünüzü çiğnemek imkanını vermeden sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 5-6 aylık bir süre. Ama o 5-6 aylık süre içinde pencereleri açıp etrafınıza mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Düşünemiyor musunuz hiç? 30 yıldır Allah ile birlikteyiz. 30 yıldır enine boyuna bize mutluluğu yaşattı. Her yerde. Hapishanede kaldık 90 gün. Hayatımızın en mutlu devresiydi. O kadar çok insanın derdine derman kıldı ki Allah Teala bizi. Ne yaptık? Onlar dertlerini bize anlattılar. Biz de ona anlattık. Oradan cevap geldi. Onlara ilettik. Tatbik ettiler. Ve de problemleri çözüldü. Sonra mı? Sonra etrafımızdan ayrılmaz oldular. Acaba niçin o kadar sevilmişiz o Ankara hapishanesinde? O devirlerde bizimle beraber olanlara bir sorun bakalım. Neden o kadar sevilmişiz? O insanlar problemlerinin Allah'ın yardımıyla çözüldüğünü görüyorlar. Elbette Allah'a bağlılıkları artacak. Elbette bizi dışarıda gördükleri zaman, çıktıktan sonra onlardan da tabii çok çıkanlar oldu. Dışarıda gördükleri zaman elimizi öperken, eğer biz sizi oraya girmeden evvel tanısaydık, hiç orada olur muyduk? Hocam demeleri size ne ifade ederdi acaba? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, hem mutlu olmak için o kadar kolay bir kapınız var ki, işte size, hepinize sesleniyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. En çok suları yukarı doğru akıtmaya çalışanlara acıyorum, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allahsız bir düzen kurmaya çalışanlara acıyorum. Kendi mutsuzluklarını bütün insanlara aşılamak için bir zavallı gayretin içindeki devlet kademelerinde bayağı ileri gitmiş insanlara acıyorum. Bir ölüyü hayata getirmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, materyalizm ölmüştür. Yeni bir devir başlamıştır. İnanç devri. Hayır, inananlar sizin adımlarınıza ayak uydurmayacaklar. Materyalist felsefenin zavallı esirleri. Kaç kişi kaldı dünyada sizin gibi? Neden bütün ülkeler demokrasilerle idare ediliyor? Neden bütün ülkelerde din alabildiğine insanlara mutluluk verirken bizim ülkemizde siz buna engel olmak cesaretini gösterebiliyorsunuz? 1920'li yılların o materyalist felsefesi hala ölmeyecek mi zannediyorsunuz? Kendi milletinize karşı değil misiniz şu anda? Verdiğiniz beyanatlara bakıyorum da sizlere acımamak elimden gelmiyor. Kendi mutsuzluğunuzu
ülkenin mutsuzluğuna dönüştürmek istiyorsunuz. Bunu yapamazsınız artık. Geçti artık. Siz en büyük kötülüğü Osmanlı'yı ortadan kaldırmakla yaptınız. Daha fazla kötülük yapacak olan imkanınız yok artık. Anlamıyor musunuz? Devriniz bitti. Eğer birazcık sizi tutanlar olsaydı, o zaman siz de Büyük Millet Meclisi'nde bir yerlere sahip olurdunuz. Ne kadar zavallı olduğunuzu hala hissetmiyor musunuz? ...1900'lü yılların başlangıcındaki bir felsefeyle hala yaşayabileceğinizi ve bir devleti yönetebileceğini mi zannediyorsunuz? Artık yok. İnanç devrine girildi. Birazcık inceleyin. Allah'a inanın ve ona ulaşmayı dileyin, mutluluğu yaşayın. Benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar büyük kötülük yaptığınızı ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Bunca mutlu insanın arasında ben nasıl bu kadar mutsuzluğu yaşadım ve de nasıl bütün insanları mutsuz kılmak için o kadar gayret sarf ettim. Sadece onların mutluluğuna engel olmaya çalıştım diyeceksiniz. Kuvvetin sahipleri hakkın sahipleri değildir. Hakkın sahipleri hakkın sahipleridir. Öyleyse siz öyle istiyorsunuz diye böyle devam etmez. Artık her şeyinizi kaybettiniz. Anlamıyor musunuz? O dünya artık değişti. Dünyada o felsefe artık yürümüyor. Artık inanç var. Mutluluğu yaşayan ülkelere bir bakın. Hepsi inancın standartları içinde mutlular. Bir deneseniz, bir Allah'a ulaşmayı dileseniz, yaşayacağınız mutluluğu gördüğünüz zaman, yaşadığınız zaman ne kadar büyük bir hatanın içinde olduğunuzu o zaman fark edeceksiniz. Ve bütün insanların hayatını zindan etmeye çalıştığınızı fark edeceksiniz. Ne kadar daha devam edebilirsiniz ki buna? Komünist ülkeler birer birer yok oluyor. Dünyada inanç devri başlamıştır ve sizler uyuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara bakın. Onların ibadetine engel olmaya çalışıyorsunuz. Onların Allah'la birlikte olmasına engel olmaya çalışıyorsunuz. Ne zamana kadar sürdürebileceğinizi zannediyorsunuz bunu? Eğer gücünüz olsaydı siz hakim olurdunuz duruma. Artık o şansınız bütün boyutlarıyla kaybolmuş durumda. Sizlerin ülkeye neleri kaybettirdiğinizi artık herkes biliyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. İlkokullarda bize Allah'ın olmadığını anlatmak için
Bütün ilkokulun kütüphanesi o tarz kitaplarla doldurulmuştu. Osmanlı tarihini karalayan sizlersiniz. Başka şeyleri bize şirin göstermek için. Osmanlı'yı yok eden de sizlersiniz. Öyleyse bir dünya hakimiyetini sizden insanlar kurdular. Adaletleriyle bütün dünyanın hayranlığını kazandılar ve sizler onların kökünü kazıdınız. Ama Osmanlılar hala yaşıyor. Biz de Osmanlıyız. Hala yaşıyoruz. Ve Osmanlı sizin bütün gayretlerinize rağmen tekrar dirilecektir. Dirilmiştir. Bütün milleti karşınıza alıp ahkam kesmenin size hiçbir faydasının olmadığı bir devreye girdik. Aklınızı başınıza toplayın. İnanç bu ülkeye dünyadaki en büyük nimeti kazandırmıştır, hükümranlık. Dünyadaki en büyük toprak fethini Osmanlı gerçekleştirmiştir. Bütün ülkelerde adaleti enine boyuna sağlayarak siz okullarda başörtülü insanların derslere kabul edilmemesini adalet mi sayıyorsunuz? Ve de insanları bu hakları olan nimetten mahrum etmekle mutlu mu oluyorsunuz? Bu adaletsizliktir. Dileyen insan başörtüsü giyer, dileyen kadın da giymez. İslam'da insanlara zulmedilmez. Eğer bir hanım başörtüsü takmayacaksa kimse onu zorlamak hakkının sahibi değildir. Allah Teala açık ve kesin olarak hükmünü koymuştur. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Ama siz şu anda Allah'a karşı bir savaş veriyorsunuz. Siz mutlu olamadığınız gibi başka insanları da mutsuz ediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar sadece kendilerine kötülük ederler. Nelerin nasıl değişeceğini göreceksiniz gelecek yıllarda. Bunlar da tarihe yaptıklarıyla ün kazanarak geçecekler. Nasıl bir ün olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk şarkısını beraber söylemek istedik sizinle. Kırık bir şarkı ama bir gün gerçek mutluluğun şarkısını söyleyeceğiz. Bütün insanlar hürriyet içinde olacaklar. Herkes kanunların nizamı içerisinde dilediğini serbestçe yapabilecek. Dinini yaşamak isteyen yaşayabilecek. Yaşamak istemeyene de kimse karışmak yetkisinin sahibi olamayacak. Osmanlı'da öyle değil miydi? Bütün dinlerin mensupları
Osmanlı için saygı değerdi. Hiçbirine diğerinden farklı bir muamele asla yapılmamıştır. Osmanlı'da zorla başını örtürme, zorla insanları ibadete sevk etme diye bir olay hiç gerçekleşmediği gibi dinini yaşamayan insanlar için de bir cezalandırma sistemi hiçbir zaman uygulanmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da İnsan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yularını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını

oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki, beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirganbaşı'ya, öyle miydi diye. Bezirganbaşı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işleriyle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirganbaşı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın. Bu demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış. Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem

ve ona tabi olanlar hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtlarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinlerse İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaydelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar. Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar.
Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Bütün Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık Nizami Alem unvanını koruyamadı ve Nizami Cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu büyük milletin ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı, bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve 1 yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada, bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihini okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının

Şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah-u Teala da diyor ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki amelü salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah-u Teala amelü salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amelü salihat ne demek? Amelü salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amelü salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah-u Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup, optimistler ve pesimistler, İkisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin.

0: Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi
1: o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini, ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi, yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetin de 4. katına. Sonra mı? Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür, pürü pak oluyor nefsinizin kalbi. Ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. Yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. Altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe, sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat ala mesale ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rahmül alemin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a dost olmanın o müstesna güzelliğini ve beraberliğini yaşıyoruz sizlerle biz. Onun dostuyuz. Sadece bunun için Allah-u Teala'ya ömrümüz boyunca hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmak. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. Herhalde birçok pesimist Allah'a dost olmak mı? Hiç Allah bizi dost kabul eder mi? Bunca günahımızla İbadet de yapamıyoruz doğru dürüst. Sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cennet ehli kılmış. Bizi mi dost edecek? Evet. Sizi. Sizleri. Hepinizi. Allah-u Teala hepinizi dost etmeye hazır. Hepinizin dostu olmaya hazır. Yeter ki siz isteyin. Allah'a dost olmayı isteyin. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna? Bizim gibi günahkar insanları. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış düşüncelerin içindesiniz. Biliyor musunuz? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Siz diyor Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı örtmekte kalmasın, bir de sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Diyeceksiniz. Ben size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Neydi konumuz? Allah'a dost olmak mıydı? Allah'ı sevmek miydi? Allah'ın kulu olmak mıydı? Hepsi. O büyük günahlarınızı Allah'ın affetmesi miydi? Hepsi dahil sözlerimizin içine. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Sormayacak mısınız? Madem affedecekmiş, affetmesi için ne yapmamız lazım? Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala ibadeti ben sevdireceğim der.
Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız şimdi, eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bütün bilmeceler çözülsün diyor. Gemi diyor iskeleden demir alsın, açılsın, 7 tane limana uğrasın. Siz diyor sadece bu üç kelimeyle ifade ettiğim şeyi yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Üç kelime. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Ha, size böyle bir şey söylemediler. Peki tamam. Onlar söylemesinler. Zaten bilmiyorlar. Ama biz söylüyoruz. Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Öyleyse, peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim? Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Öyle olduğunuz anda da diyor ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar! Takva sahibi olun. Eğer takva sahibiyseniz o zaman Allah size furkanlar kılar. Sizde furkanlar kılar ve sizin günahlarınızı örter. Ayrıca size mağfiret de eder. Allah Fazlül Azim'in sahibidir diyor. Ayet-i Kerime iki ayrı cepheden hüküm ifade ediyor. Evvela başlangıç safhasında eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala sizde furkanlar kılıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Ne yapıyor? Bütün insanlarda engeller var sevgili kardeşlerim. Hepinizde var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz boşuna bende yok falan demeyin. Hepinizde engeller var. Nasıl engeller bunlar? Bu engeller görme engeli, işitme engeli ve idrak etme engeli olarak ikişerli 7 tane kesim oluşturuyor. İki tane ikişerli, bir de üçlü. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde, Habibim sen onlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tekliğinden bahsederek okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz o Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla, ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız. Seni
buradaki Allah-u Teala'nın muradı, seni irşat makamı olarak göremezler. Bir. Onların diyor kulaklarına vakra koyarız. Seni işitemezler. Yani söylediklerinin manasına varamazlar. Manasına eremezler. Onların kalplerine ekinnet koyarım diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler. Seni fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle uzaklaşırlar diyor. Yani ne diyormuş? Engeller koyarım diyor gözlerine, hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet koyarım diyor. Bunlar engeller. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde buyuruyor ki, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple biz onların görme hastalarının, Basar isimli görme hastalarının üzerine gışave tatlı bir perde çekeriz. Yeter mi? Yetmez. Onların işitme hastalarını, sem'i hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini de mühürleriz diyor. Kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz manası var burada. Kalplerin mühürlenmesi. Öyleyse aslında Allah Teala başka bir ayet-i kerimede gözler içinde, affedersiniz, gözler içinde diyorum, görme hastası içinde, basar hastası içinde mühürlenmekten bahsediyor. Yani kişinin hastalarının üçü de mühürlü. Görme hastası da mühürlü, gışave tatlı bir mühürle, bir perdeyle kapalı. İşitme hastası mühürlü, idrak etme hastası, yani kalbi, o da mühürlü. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Hem görmeye, işitmeye ve idrak etmeye müteallik uzuvlar konusunda, organlar konusunda engeller var. Hem de bu organların ulaştıracakları bilgileri beyne iletecek sistemler hepsi kapalı. Kişi sağır, dilsiz ve kör sevgili kardeşlerim. Darılmaca, gücenmece yok. Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz üzülerek söylüyoruz ki siz sağırsınız, körsünüz ve Allah'ın söylediklerini idrak edemezsiniz. Ne Allah'ın söylediklerini işitebilirsiniz, ne idrak edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah'a ulaşmayı dilememiş birisine bizim söylediklerimizi anlatmamız da deveye hendek atlatmak kadar güç bir şey. Çünkü böyle bir dileğin sahibi olmayanların bütün uzuvları ve hastaları Allah-u Teala tarafından kapalı. Ne oldu şimdi? 6 tane müessese oldu. 3 tanesi uzuvlara ait. Görme uzvu göze ait. İşitme uzvu kulağa ait. İdrak etme uzvu kalbe ait. 3'ü de mühürlü. Aslında ifade yanlış oldu. Gözler hicab-ı mestüre ile örtülü. Kulaklar vakra ile kapalı. Kalp ekinnetle örtülü. Bunlar uzuvlar. Görme, işitme ve idrak etme uzuvları. Kalp, kulak, göz. Üçü de mühürlü. Böyle bir insanın gördüğünü zihnine ulaştırması lazım.
Ve oradaki görme merkezinde görüntünün tersken düzelmesi lazım. Bütün merceklerde oluşan ilk görüntü daima terstir. Yani bir merceği bir insan için kullanırsanız, o ışıklı bir yerdeyse arkaya koyacağınız bir beyaz kağıt üzerine onun görüntüsü mutlaka ulaşır. Ama göreceksiniz ki kafa aşağıdadır, ayaklar da yukarıda. Ters bir görüntü elde edilir. Ve bu gözlerimiz, hepimizin gözü, ters bir görüntüyü ulaştırır. Nereye? Görme merkezine. İşte ona Allah-u Teala görme hassası diyor, basar diyor. İşitme hassasına semi diyor, işitme hassası diyor. Kalpteki idrak hassasına fuat diyor. Efidet bunun çoğulu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kapalı hepsi. Kim bu insanlar? Hepsi aynı grup insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki doğuştan insanlar böyle mi? Hayır, hiç kimse böyle değil doğuştan. İyi de o zaman ne zaman? Ne zaman oluyor bu iş? Madde bir. Herkes bu konuda mutlaka tebliğe muhataptır. Şimdi sizler beni dinliyorsunuz ya sevgili kardeşlerim. Bu bir tebliğdir. Yani size Allah'ın hakikatlerini söylüyor. Allah'ın bir dostu, bir sevgilisi size bunları söylüyor. O mu, kim o mu diyeceksiniz? O biziz. Ve size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz bu engellerin hepsi sizden gidecek. Dilemezseniz ne yazık ki Allah'ın ölçülerine göre Allah'ın sözlerini işitemezsiniz, idrak edemezsiniz ve Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak göremezsiniz. O zaman ne mi olur? Oo, neler olmaz ki sevgili kardeşlerim. Evvela dalalettesiniz, madde bir. Sonra küfürdesiniz. Sonra tağutun, insan ve cin şeytanların dostusunuz. Yetmez. Gene insan ve cin şeytanların kulusunuz üstelik de. Yoksa bana kızmaya mı başladınız bunları söylüyoruz diye? Bunlar Kur'an hakikatleri. Bunları söyledik diye baştan din adamları da bize kızıyorlardı. Bunları öğrendikten sonra da kızanlar var. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, gönül dostlarım, can dostlarım, biz dostuz. Allah'ın dostuyuz, sizin de dostunuzuz. Ve sizi de Allah'ın dostu kılmak üzere emir aldık. Öyleyse biz size kurtuluşun yollarını sadece göstermeyiz, öğretiriz de. Son derece kolay bir yoldan öğretiniz. Çünkü Allah'ın öğretisi diğer üniversitelerde öğretilen ilme hiç benzemez. İnanılmayacak kadar kolay solüsyonlar, çözümler oradadır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse nerede kalmıştık? Bütün insanlar demek ki tebliğe muhatap. Hangi şartlar içinde olursa olsun, o kişiye mutlaka şu veya bu şekilde bu söylediklerimiz ulaşacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dile bak ha. Eğer dilemezsen dalalettesin, küfürdesin, gideceğin yer cehennem ifadeleri mutlaka ulaşır. O zaman o kendisine düşen tedbiri alır ya da almaz. O onun işi, onun problemi. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. O kişi mümin olamaz. İstediği kadar ben müminim diye mümin olduğunu iddia etsin, mümin olamaz sevgili kardeşlerim.
Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hadi bu kadar yeter. Daha 5-6 tane daha faktör var. Hepsini saymamız gerekmiyor. Ama bunlardan bir tanesi bile sadece bir dilekle sizi Allah-u Teala'nın nereden nereye ulaştıracağının kesin ispatını taşır. Öyleyse davete muhatap olup da eğer bir insan buna rağmen kardeşim bak Allah'a ulaşmayı dilemezsen demin saydığım şeyler mutlaka o kişiye ulaşmıştır. Küfürde, dalalette ve cehennemde olacağı ifadeleri bunların en mühimleri. Eğer o kişi buna rağmen bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman o kişi bunları hak etmiştir. Ve ne olur? Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre diye bir engel konulur Allah-u Teala tarafından. Kulaklarına vakra konulur. Kalbine ikinnet konulur. O kişi irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak göremez. Söylediklerini Allah'ın sözleri olarak kabul edemez. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, onun söylediklerini kalbindeki ikinnet sebebiyle idrak edemez. Allah onu kör, sağır ve dilsiz kılmıştır. Bunlar uzuvlar. Bir de Allah-u Teala bu kişinin görme hastasını, basar isimli görme hastasını engelliyor, görmekten men ediyor. İrşat makamına bakıyor o kişi ve o görmeyenlerin ifadesiyle o görmeyenlerin baktıkları gibi bakıyor ama görmüyor o kişiyi, irşat makamı olarak görmüyor. O bir şeyler söyleyen ama anlamadığı şeyler söyleyen, üstelik de olması mümkün olmayan şeyler söyleyen, vücut bulması imkansız olan bir takım masallar anlatan birisi. Hayır sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz size. Sizi o kadar seviyor ki Allah-u Teala bir dileğinizle sizi kurtarmaya hazır. Cennetine almaya hazır. Bakınız ne diyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin diyorum. Dilediniz. Ertesi günde öldünüz. Hayır, ertesi günü beklemediniz. O gün öldünüz. 5-6 dakika sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bu engeller vardı ya hani, görme, işitme, idrak etme, uzuvlardaki engeller, hastalardaki engeller, onların hepsini alıyor Allah Teala. Size 7 tane Furkan veriyor. Görme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. Gışavet isimli perdeyi açıyor. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. İdrak etme hastanızın kalbinizin üzerindeki mührü de açıyor. 3 mühür de açılıyor. Yeter mi yetmez? Sıra uzuvlarınıza geliyor. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ekinneti alıyor. Ve bu da yetmez. Kalbinize aldığı ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren artık siz muhbitsiniz. Yani sadece gören, işiten değil, gördüğünü ve işittiğini idrak edebilen bir yapının sahibisiniz. Yani kendilerine ilim verilmiş olanlar safına giriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi bana söyleyin bakalım daha kolay ne var? Allah Teala size diyor ki siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. 3 kelime. Eğer dilerseniz diyor, üzerinizdeki bütün engelleri kaldırırım.
Batman Demir. Kaldırıyor da ne yapıyor yani? Kaldırdığı zaman her birine derecat veriyor. Basit olarak düşünelim. Diyelim ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Günahlarınız mutlaka sevaplarınızdan fazla. Her halükarda gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın ölçüsü şu. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. İşte içinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala bu dileği bir, görür, iki, işitir, üç, bilir. Allah Teala her zerresiyle görür, her zerresiyle bilir, her zerresiyle işitir. Bizse mahlukuz. O yaratan. Biz mahluklar yaratılanlarsa gözle, bize verilen gözle görebiliriz. Kulaklarımızla işitebiliriz. Kalbimizdeki ihbatla idrak edebiliriz. Uzuvlara ve hassalara ihtiyacımız var. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar güzel dizayn edilmiş, hayranlık uyandıracak bir şey. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önce hastalar üzerindeki mühürleri açıyor Allah Teala. Sonra da uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor ve yerine ihbat koyuyor. Aldığı ekinetin yerine kalbinize ihbat koyuyor. Yani altıncısıyla engelli bütün engeller alınmış oluyor. Yedincisiyle de kalbinizdeki ekinetin yerine, engelin yerine idraki sağlayan bir ilahi kompütür yerleştiriliyor. Ne olur diyeceksiniz? O noktadan itibaren irşat makamını gören, irşat makamı olarak gören. Sonra söylediklerinin manasına varan, yani işiten. Sonra da kalbine indirdiği zaman onun söylediklerini idrak eden bir hüviyete kavuşuyorsunuz. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Peki ne yaptı? Sizi kör, sağır, bedilsiz ve ölüyken Allah-u Teala bütün insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar ölülerdir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nahl 36'da sen Enam 36'da sen o mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. O insanlar mezardaki ölüler gibidirler. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İşitiyor musunuz? Size ne söylüyorum? Kurtuluşunuzu Allah-u Teala, Allah'ın cennetine girmenizi o kadar kolay sebeplere bağlamış ki sizin yerinizde olsaydım koşa koşa giderdim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi mutluluğa çağırıyorum. Bir tek dileğiniz sözde ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demeniz yetmez. Buradan dileyeceksiniz. Kalbinizden dileyeceksiniz. Kalbinizle dileyeceksiniz. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama kalbinizle dilemişseniz neticeyi hemen alırsınız. Birdenbire namazı sevmeye başlarsınız. Birdenbire oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Birdenbire zekat vermek size hiç de ağır gelmez. Ve zikir yapmak büyük zevkler verir size. Kısaca ibadetler
bir angarya iken bir zevk haline dönüşür. Ne haber? Bütün bunlar sadece bir dileğiniz de oluyor. Şimdi Allah-u Teala'nın size 7 tane Furkan vermesi haline bakıyorduk. Bu Furkanların her birinde günahlarınızın, bütün günahlarınız esas alınır. Günahlarınızın 7'de biri kadar bir Furkan verilir. Görme hastanız açıldığında, mührü açıldığında. İşitme hastanız da 7'de bir daha sevap yazılır. Nereye yazılır? Sevap hanenize. Biliyorsunuz amel defteriniz 3 boyutlu bir hareketli sistemdir. Bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta hayat filminiz oynar. Bunun sol tarafı kırmızı rakamlarla yazılan negatif sonuçlardır. Yani günahlarınızdır. Sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılan pozitif rakamlardır. Yani sevaplarınızdır. Ve sevaplarınızın arasına Allah-u Teala her Furkan'ı açtıkça, ki hepsi 6-7 dakika içinde bütün film biter. Gözleriniz de açılır, kulaklarınız da açılır, kalbiniz de açılır, idrakiniz de açılır. Gören, işiten ve idrak eden bir insan olursunuz. Ve yazılan sevaplar da günahlarınıza eşit olur, yazılan kesim. Onun dışında da sevaplarınız var olduğu için siz artık o noktadan itibaren sevapları günahlarından fazla bir insan olursunuz. Gideceğiniz yerde Allah'ın cennetidir. Açık ve kesin olarak diyor ki Allah Teala müminin 102 kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Neden? Çünkü onun mizanında sevapları mutlaka günahlarından fazla. Hem de günahları ne kadar sevaplarından fazla olursa olsun başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları mutlaka örtülür. Bütün günahlar bunun içindedir. Allah Teala günahlarınızı örter. Sonra göğsünüzden kalbine, kalbinize nur yolu açar. Kalbinizin Allah'a döndürülmesi söz konusudur Allah Teala tarafından. Ve zikir yaptığınız zaman kalbinize rahmetle fazl-ı nurları Allah'ın katından ulaşır. Çünkü siz rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği birisisiniz. Ve mutlaka bu tecelli sizde bu güzellikleri oluşturur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar veya münip olanlar, iki isim de aynı manaya gelir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sizin kurtuluş reçetinizdir, beratınızdır. Berat verir mi Allah Teala kullarına? Herkese. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda beratı almıştır. Ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. 5-6 dakikalık bir zamanda Allah Teala onun bütün günahlarını örter. Ondan sonra ona verdiği diğer ihsanlarla o kişiyi onun talebi üzerine mürşidini göstererek, mutlaka onun seveceği bir mürşidi göstererek, mürşidi o kişiye mutlaka sevdirir. Bize karşı duyduğunuz sevgi Allah'ın size verdiği bir sevgidir. Sakın başka sevgilerle karıştırmayın. Bu sevgi ilahi bir sevgidir. Allah'ın verdiği sevgidir. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını mutlaka Allah'a çevirir. Mutlaka o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Rahim Esma'sı tecelli mutlaka bunları gerçekleştirir. O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet sızmaya, girmeye başlar. Bu giren rahmet %2'ye ulaştığı zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bunun yüzde sadece ikisi nur olduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaştığı zaman da hacet namazını kıldığında mutlaka Allah-u Teala ona onun ulaşabileceği yerde bir mürşit gösterecektir. Tayin Allah'a aittir. İşte o mürşidi sevecektir o kişi. Allah sevdirecektir. Bu sebeple mürşit sevgisi ilahi bir sevgidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Peki Allah-u Teala kişi hacet namazını kıldı, gösterdi mi?

bütün sahabe, kainatın en büyük mürşidine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olurmuş? Allah Teala size furkanlar verirmiş, bir 5-6 dakika içinde. Ve bu verdiği 7 furkan, her birini bir dakika içinde verdiğini kabul edelim. Çok daha kısa bir süre. Belki her bir furkan birkaç saniye içinde geliyor. Birer dakika düşünsek bile çok uzun bir zaman parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu zaman parçasında o kişi mutlaka 7 tane furkanı alır. O kişinin günahları tamamen örtülür. Ve o kişi sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaştırılır. Ulaştırılırsa ne olur? Hiç, cennetlik olur. Hani diyorlar ki, ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Onların da geri kalanının ne olacağı belli değil. Benim gibi günahkar birisini mi, hala namazı kılamayan, hala oruç tutamayan bir asi kulunu mu Allah-u Teala kendisine ulaştıracak, affedecek, cennetine alacak? Evvela şunu söyleyeyim ki, böyle söyleyen kişi her ne kadar Allah, ben bir Allah'ın asi kuluyum diyorsa da Allah'ın kulu falan değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. O sadece tağutun kuludur. Sevgili kardeşlerim, böyleyseniz üzülmeyin. Tağutun kulu olmaktan Allah'ın kulluğuna sizi ulaştıracak olan şey sadece bir tek direktir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Hepsi bu kadar. Bileti aldınız demektir. Oraya, cennete gitmek üzere. Tabii şimdi aranızdan birçok kişi sözlerimize inanmayacaktır. Ben mi diyecektir cennete gideceğim? Ben bu kadar günahkarken hiç kimseye söyleyemediğim şöyle bir sürü günahlarım, hatalarım, hatta suçlarım, kanun karşısında suçlarım varken ben mi cennete gideceğim? Evet, sen hangi günahların sahibi olursan ol, mutlaka Allah'a ulaşmayı şurandan dileyebilirsen, mutlaka Allah'ın cennetine gireceksin. Söylediğim gibi, dileyip dilemediğini anlaman da çok kolay. Çünkü çok bariz bir farklılık olur. Sen hiç Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olarak namazdan hoşlanmazken, zikirden hoşlanmazken, oruç tutmak sana ağır gelirken, bunların hepsinin yok olduğunu görmek. Mutluluğuna ereceksin. O zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksin. Hani bir şarkı var ya, bana ne oldu ben bilemem, eski halimi hiç göremem diye. İşte size ne olduğunu siz bilemezsiniz. Size ne yaptığını Allah bilir. Sizi adam eder. Kendisine layık kılar. Cennetine layık kılar. Allah'ın sizi cennetine layık kılmasının bedeli sadece bir dilekte bulunmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa hala dilemeyecek misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu arada sorayım unutmadan. Şeytan ne diyor size? O mu? O bir sahtekardır. Söylediği bütün sözler palavradır. Diyorsa, o zaman şu ihtarları gönderdiğimiz din adamlarımla bir konuşun. Onlar artık bize hiçbir şey söyleyemiyorlar. Gönderdiğimiz ihtarları 17 ayrı açıdan değerlendirdiler. Her birinin Kur'an'a %100 uygun olduğunu tespit ettiler. Bir kısmı bundan fena halde utandılar. Çünkü söyledikleri bunlara ters düşen şeylerdi, bu hakikatlere. Ve Allah'ın hakikatlerinden haberdar değildi. Ve de hatalarından dolayı üzüldüler. Ve kimseye çaktırmadan Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de

Allah'ın indinde aklandılar. Neden söylüyoruz kimseye çaktırmadan diye? Çünkü öyle bir zorba din adamları grubu türemiş ki kendilerinden olmayanı aforoz ediyor bu adamlar. Onlara kötü muamele ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, onun için hakikati anlayan din adamları şu anda iki grup oluşturuyor. Ne yazık ki büyük grup hakikati anlamış ama etrafındaki insanlara bunu söyleyemeyen ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. Şeytanın sizi belki en fazla yanılttığı yer o mu? O Kur'an-ı Kerim'i kendisine göre yorumlar. Siz diğer din adamlarının Kur'an-ı Kerim yorumlamalarına bakın, onlarla karşılaştırın derler. Ve hata orada başlar. Sevgili kardeşlerim, ya University of Allah'tan ya da www.mihir.com'dan bizim sitemizi bir arayın. Orada enteresan bir şey bulacaksınız. Hidayet kavramının gizlenerek insanların nasıl şu andaki mevcut 23 tane Kur'an tefsirinde cehenneme mahkum edildiğine dair 100'den fazla ayet bulacaksınız, hidayet ayetleri. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsini aldık. Bizim mealimiz de orada. Ve asırlardan beri insanların gözlerini boyayan bir takım insanların dini nasıl istismar ettiklerinin işaretini göreceksiniz orada. Hidayeti nasıl gizlediklerinin işaretini göreceksiniz. Hidayet ne mi? Onu mu soruyorsunuz? Tamam, duydum. O hidayeti Allah Teala tarif ediyor sevgili kardeşlerim. Hidayet. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hadi bir de Bakara 120'ye bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ne oldu? Sadece 100'den fazla ayet-i kerimeden 23 Kur'an-ı Kerim tefsirinin her birindeki ifadelerin gözlerinizin önüne serilmesinden onlar korkuyorlar. Bunları inceleyeceksiniz ve onları ayıplayacaksınız diye sizlerin hükmünden korkuyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz. Hidayet çağının içindeyiz. Ve Allah'ın üniversitesi bütün Kur'an hakikatlerini sizlere duyurmak üzere Allah'ın emri üzerine kuruldu. Öyleyse palavra geçirecek vaktimiz yok. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Ve siz kurtulabilecek hüviyetteyken, bu vasıflara sahipken bütün insanlar kurtuluşa müheyyadır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Hem de sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemenin bedeli 3. kat cennete ulaşmaktır. Nefsinin kalbinin yarısındaki afetlerin mutlaka temizlenmesidir. Bunu gerçekleştirecek olan siz değilsiniz. Allah. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı yehdi ileyhi men yunib. Diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor.
Mutlakayı da biz ilave ediyoruz. Mutlaka ulaştırır. Kainatta hiçbir güç Allah'ın o insanların ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz, yetmez. Şeytan da bütün avanesi de dahil, hiçbirisi buna engel olamaz. Yetmez. Bu insanların dünya saadetinin yarısına ulaşmasına da hiç kimse mani olamaz. Bu bir insanın cehennemden kurtulması, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka gerçekleşir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 10 dakika sonra öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve hepiniz için kurtuluş, elinizle uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerdeyken bundan haberdar değilsiniz. Çünkü size din öğretecek olanlar da bundan haberdar değillerdi biz bu açıklamaları yapmadan. Biz mi? İşte bir defa daha söyleyelim. Biz bu ilmi insanlardan öğrenmedik. Allah bize öğretti. Size garip gelmiyor mu? Bunca din adamının bilmediği şeyleri, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bunca hakikati biz nereden biliyoruz? Size biraz garip gelmiyor mu bu? Onlara da sorduk bunu. Bu sizin bilmediğiniz ilmi acaba biz nereden aldık? Ve siz o ilminizle cehenneme gidecekken, bu hakikatleri bilmediğiniz için sizi cehennemden kim kurtarmış oluyor? O Allah'ın dostu kurtarmış oluyor. O biziz. Bu hakikatler bir şakadan bahsetmiyoruz. Bir oyun, bir eğlence değil bu. Allah'ın Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Zamanımızın bütün üniversitelerinde öğretilmeyen bir Kur'an dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bir zibidi de çıkmış, Kur'an'daki İslam bu diye bir sürü saçmalığı insanlara aktarmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu söylediklerimiz bu kalpleri kapkaranlık olan insanlara hiç tesir etmiyor? Allah'ın bunca ayeti hepinizi kurtuluşa çağırıyor. Kur'an'daki İslam'a çağırıyor. Ve bu İslam'ın başlangıç noktası ve ruhu Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda sizin için cehennem kapısı tamamen kilitlenmiştir. O noktadan itibaren cennetin sahibisiniz. Evet, birinci kat cennet. Başlangıçta olay bu. Ama Allah-u Teala sizdeki Furkanları aldıktan sonra, mürşit sevgisini size verdikten sonra ona tabi olduğunuz gün ikinci kat cennet sizin. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecek. Bu nurların her %7 fazilet nurlarının, fazıl nurlarının artışıyla ruhunuz, sizden, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, Allah'a doğru yapacağı diğer ruhlarla beraber, yolda olan diğer ruhlarla beraber her zaman yol doludur. Saf halinde yükselirler. Birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, altıncı kata kadar yükselenler ayrı bir grup. Yedinci kata yükselebilenler ayrı bir grup olarak saf halinde yükselirler. Yedinci katın yedi tane alemini geçer bu ruhlar. Her bir alemde, yedi alemin her birinde bir süre oradaki ilim öğrenilir. Ve neticede Sitret-i Münteha'dan direkt bir yukarı doğru dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da kaybolur. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet isimli nurların birikmesiyle gerçekleşir.
O kişinin başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu ve şeytanın taleplerine %100 uyan afetler sizi hep huzursuz kılıyordu. Ama şimdi nefsinizin kalbinin yarısında afetler yok. Fazıllar var, fazilet sahibi yıkılmak üzere sizi. Nefsinizin kalbine yerleşmiş fazıllar ve %51 nur birikimi oluştuğu zaman 49 fazıl, %2 rahmet, %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti yok olur nefsinizin kalbinden. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken, tamamen afetlerde örtülüyken %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Artık siz duruma hakimsiniz. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e yükseldi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den 61'e kadar yükselme o anda gerçekleşmez, adım adım gerçekleşir. %61'e ulaştığınız zaman zaten ayrıca sizin ruhunuza, ikinci bir ruhunuza bir taht ihsan edecektir Allah-u Teala'nın katında. Ama sözümüz buraya kadar. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbi ne oldu? %51 nurlarla donandı. Öyleyse yapacağınız davranış biçimlerinin yarısı güzel davranışları oluşturur, yarısı da yanlış davranışları oluşturur. Çünkü iki denge unsuru, afetler ve faziletler birbirine çok yakın iki noktadadır. Güzellikler ve çirkinlikler, mutluluk ve mutsuzluk iç içedir. Ama dünya saadetinin yarısını bu noktada mutlaka elde ettiniz. Bu rakam %51'dir. Ne oldu? Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verdi. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinize ikinci kat cenneti verdi. Ruhunuz Allah'a ulaştığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı cihetle nefsinizin kalbi %51 nurlar donandığı için dünya saadetinin de yarısının sahibi kılındınız. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Ve biz size sadece bunu anlatmak istedik bugün. Bunu öğrenin ki hepiniz kurtulasınız. Sevgili kardeşlerim, yağma Hasan'ın böreği. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sadece günahlarınızı örteriz demiyor Allah-u Teala. Ayrıca mağfiret ederiz diyor. Yani sevaba da çeviririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Çok güzel bir duygu dizaynı içerisinde yad edeceksiniz. Allah'ın dostları ne kadar güzel şeyler söylemişler diyeceksiniz. Nasıl olmuş da diyeceksiniz, benim ömrümün bu kadar kısmı hiç bunları duymadan geçmiş. Siz bir şey misiniz kardeşlerim? Bütün bu din adamlarının hiçbirinin haberi yok bunlardan. Hayır, yoktu. Kur'an bütünüyle unutulmuş,
rafa kaldırılmış, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplar baş tacı edilmiş ve dinin bütün temel faktörleri 7 safhası da 4 teslimi de hepsi unutulmuş. İşte bu unutulan her şeyi yeniden diriltmekle, hayata geçirmekle vazifeliyiz. Bizi dinlerseniz seveceksiniz. Sonra çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra yaşamaya başlayınca çok seveceksiniz. Biz sizi zaten seviyoruz. O zaman da seveceğiz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Neyi öğrenmek istiyorsanız bize ulaşın. Her biri için 8-10 tane kaset mutlaka bulacaksınız. 3000 tane, 3000 saatlik öğreti orada. University of Allah'ın bünyesinde ve www.mihir.com'da. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-el-Müstakim, sırat-el-Ezine'l-Aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Vater.
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah-u Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Zikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanın için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle, bütün bu kainat. Evvela bu dünya. Siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayeti kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin Allah Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitin olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız, o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir, kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunu zanneden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan İnsanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devr kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi oldular. İki. Ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize, babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir cehennem, iki cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz, Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır, Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah-u Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinizi ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz gene 1'e 10 aldınız. Allah-u Teala'nın kanunu böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah-u Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız o noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuz da Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'an. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak bileceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah-u Teala'yı bilirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a olan ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. Yedi kat cennetin yedi tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsinizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde, faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz her şey ne kadar güzel? Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor, benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor, kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bodrumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinizde. Dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da
ahirette de

mutluluklar vardır diyor, müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o, siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız, daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden? Nasıl gidiyorlar? Allah Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki a benim canım kardeşim, Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik hüviyetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da
ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet saadet dediğin, ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedederiz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda
Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya, işte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka irşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikri olacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra
28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizlerle birlikteyiz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlere hitap ettikçe o iç huzurunu yaşıyoruz, mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönüle bir zaman parçasını kat edeceğiz. Küçücük bir zaman parçası. Ama bizleri mutluluğa taşıyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu arayanlar bilsinler ki mutluluk onların elindedir. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkaları için yaşamaya başlarsanız, onlara huzur vermek için her şeyinizde seferber olursanız, o zaman mutluluğu her açıdan yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin herkese ihtiyacı vardır. Hiç kimse her şeyi kendisi üretemez. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse birbirine muhtaç olan insanların asıl muhtaç oldukları Allah'tır. Allah'la iyi ilişkiler kurmaksa başka insanlara kendini adamakla en üst mertebeye ulaşır. İşte öyle bir gün gelir ki başkaları için yaşayan hayatını kendinin dışındaki bütün insanlara adamış olan bir insan olmak hüviyetine ulaşırsınız. İşte mutluluk oradadır. O ulaşılmaz gibi zannedilen, erişilmez zannedilen mutluluk oradadır. Karşılıksız vermek, karşılıksız sevmek. İnsanlar vardır, sizi severler. Siz de onları seversiniz. İnsanlar vardır, sizi sevmezler. Siz de onları sevmezseniz, o zaman Allah'ın size emrettiğini yerine getirmemiş olursunuz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi insanları sevdiler. Sahabeden sonra tabi'in, tabi'inden sonra tebe-i tabi'in insanları sevdiler. Birbirlerini sevdiler. Nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri zaman gördüler ki ufukları kapatan karanlıklar hep nefslerinin afetleriymiş. Ve dünyadaki en büyük sevgisiyle onlar tarafından vücuda getirildi. Birbirlerini en çok sevenler oldular.
Sevgi deyince hep Allah'ın bize yazdırdığı o cümleyi hatırlayın sevgili kardeşlerim. O cümleyi herhangi bir insanın kurması bize mümkün görünmüyor. Biz mi? Bizim de kurmamız mümkün değil. Şöyle diyor Allah Teala: En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Lütfen dikkat edin sözüme. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz. Ne harfiyle? R harfiyle, Rıza'daki R harfiyle değil, Nusret'teki N harfiyle. Seveniz. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. İşte Risalet nurlarından Allah Teala bunu yazdırdı bize. Baştan manasına varamadık. Sorunuz üzerine hayır, eyle değil, ne ile doğrudur yazdığın dendi. Sonra manasını izah etti Allah Teala. Eğer Allah Teala bize en çok seni severiz, seni en çok severiz deseydi ne olurdu? İkisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz. Bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Seni en çok severiz. Gene bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Ama sevgili kardeşlerim, en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında büyük farklılık var. En çok seni seveniz. Biz pek çok insanı severiz. Ama onların arasında, o sevdiklerimizin arasında en çok seni severiz. Seni en çok seveniz dediği zamansa Allah Teala seni sevenler çoktur ama o sevenlerin arasında en çok seni biz severiz demek. Birinde Allah'ın sevdikleri, o sevdiklerin arasında en çok sevilmemiz. İkincisi de bizi sevenlerin çokluğu ama sevenler arasında en çok Allah Teala tarafından sevilmemiz söz konusu. Öyleyse bir tek R harfinin N harfine dönüşmesi, Ra'nın Nun'a dönüşmesi ve ne çıkıyor ortaya? Ayrı ayrı iki cepheden bir mana değişikliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize sonsuz ve kesintisiz bir mutluluk nasip etti Yüce Rabbimiz. Katında kendimizi layık göremediğimiz bir makama oturttu bizi. Huzur namazının imamı kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala adım adım dünyamızı sevgiyle ördü. Ve bugün sevmediğimiz, nefret ettiğimiz insanlar mevcut değil. En çok sevdiğimizden en az sevdiğimize kadar bir sevdiklerimizin topluluğu oluştu. Hiç kimse bunun dışında değil. İnsanlar vardır, büyük suçlar işlemişlerdir. Ama bu onlarla Allah arasında bir ilişki. Allah Teala onları sever, sevmez. Allah Teala'nın bileceği şey. Ama biz o en çok suç işleyenleri de
Onları da sevmemiz sebebiyle çok acırız. Keşke olmasaydı deriz. Keşke bu büyük hataları işlemeselerdi. Allah inşallah onları af buyurur deriz. İçimizden bu geçer. Ama insanların, sevgili kardeşlerim, hayat filmi var. Her an hayatınızın her saniyesi filme çekiliyor. Üç boyutlu bir film, ne yaparsanız her saniye kazandığınız derece at ve kaybettiğiniz derece at, amel defterinize kaydolunuyor. Amel defteri dediğiniz şey bir defter değil, bir kitap değil. O hayat filminiz üç boyutlu olarak çekiliyor. Üstelik hem düşünceleriniz var, neyi tasarlayıp ne yaptığınızın ispatı olarak. İki grup melek, Kirabiyen Katibin melekleri, birinci grup sizin aksiyonlarınızı, davranış biçimlerinizi, neler yaptıysanız, fiillerinizi, efalinizi filme alıyorlar üç boyutlu olarak. İkinci grupsa düşüncelerinizi filme alıyor. Ne tasarladınız? Onun filmi. Öyleyse tasarladıklarınızla yaptıklarınız arasında bir illiyet rabıtası var. İnsan neyi tasarlarsa onu yapmaya çalışır. Yapabilir veya yapamaz. Ama tasarladığı şey önemlidir. Çünkü taammüt bununla ölçülür. Bir konuda birisine kötülük yapmak isteyen birinin hangi ölçüde bunu istediği, nasıl planladığı, onun düşünce sistemindeki üç boyutlu filmde belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutlu olmak isterseniz, o zaman başkalarına kalbinizden hep güzel bir bakış açısıyla bakmayı Allah Teala sizlere nasip etsin. İnsanların hatalarını, yaptıkları yanlışları görmezlikten gelseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Ne kaybedersiniz ki? Eğer mutlu olmak istiyorsanız, o zaman insanların güzel taraflarını görerek bunu başarabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olun ki size, sizinle kavga etmek için gelen kişi geriye dönerken arkasında çok güzel bir hatırayla dönsün. Sizi idrak etsin. Sizin Allah'ın dostu olduğunuzu ona ispat etmeniz, nefsinizin afetlerini yok etmenize bağlı. Nefsinizin afetleri yok olursa, öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, gayz, bu negatif faktörlerin hepsi nefsinizin daimi zikirle bütün afetler olarak yok olmasını sağlar. Daimi zikrin ötesi, insanın huzurudur, mutluluğudur. Daimi zikir
bir gün tesbihe dönüşecektir. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. O zaman irşad makamına tayin olacaksınız. İrşada mezun ve memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala sizi irşad makamına tayin edecek. O zaman o noktadayken insanları ne kadar çok sevdiğinizi hissedeceksiniz. İnsanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlara sadece acıyacaksınız. Neler kaybettiklerini fark edemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Hayatınızın her saniyesi filme alınır. Kaybettiğiniz ve kazandığınız dereceler her saniye kayda geçer. Öyleyse neden kaybedenlerden olacaksınız? Neden günahların sevaplarından fazla olup cehenneme gidecek olan insanlardan olacaksınız? Sevgili kardeşlerim, eğer sevmeyi öğrenirseniz, o zaman kıyamazsınız insanlara. Onlara kötülük yapamazsınız. Unutmayın ki bizler Osmanlıyız. Ceddiniz şu dünyada bütün dünyaya en üstün örnek olan bir 600 yıl yaşadılar. 600 yıl boyunca hep tasavvufu yaşadılar. Tasavvufu yaşamak, Kur'an'ı yaşamaktır. Kur'an, tasavvufu hayata geçiren muhtevayı taşır. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane de teslim görürüz. Bunların hepsinin farz olduğunu unutmayın. Eğer farzsa yaşamak mecburiyetinde değil misiniz sevgili kardeşlerim? Yaşadıkça daha üst boyutlarda, daha üst zikir seviyelerinde mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz. En sona daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Afet yoksa kin yok, düşmanlık yok. Herkes dostunuz olacak. Size ve çevrenizdekilere, zarar vermek isteyenlere sadece acıyacaksınız. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğini söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar hem nefs sahibidir, hem de ruh sahibi. Allah-u Teala ruh adı verilen emanetini hasletlerle doldurup sadece hasletleri oluşturan bir dizaynda insana vermiştir. Dengeyi sağlasın diye. Neden? Çünkü aynı kişinin nefsi var. Nefsinde sadece afetler var. %100 afetle dolu bir nefs kalbi, %100 hasletlerle dolu bir ruh kalbi. Denge tamam. Hani ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktası. Sıfır noktasından şu kadar aşağıda bir çizgi. Sıfır noktasından aynı miktarda yukarıda ikinci bir çizgi. Daima
karşıtlığıyla her şey dengede. Ne kadar elektron varsa o kadar karşıt elektron var. Ne kadar nötrino varsa o kadar antinötrino var. Her şey zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratılmış. Böyle bir denge içerisinde insanları düşünün, neden mutsuz insanlar? Başka birisi ona bir kötülükte bulununca intikam almaya çalışıyor. İntikam alamadığı sürece huzursuz, intikamını alsa o kişiye bir kötülükte bulunduğu için kalbi yeniden sızlayacak, gene huzursuz. Sevgili kardeşlerim, biz böyle bir toplum değildik. Bu dünyadaki en yüce soy sizlerin soyunuz. Osmanlılar. Neden Osmanlı'ya hayranız? Çünkü Osmanlı'da yükselme devresi boyunca en üstteki sınıf tasavvuftandı. Orta sınıf tasavvuftandı. Esnaf ve zanaatkar tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Herkes tasavvuftandı. Ve mahalledeki herkes birbirini çok yakından tanırdı. O mahallenin imamı aynı zamanda o mahallenin muhtarıydı. Herkesle ayrı ayrı yakınlığı söz konusuydu. Herkesi tanırdı. Herkesle en iyi ilişkiler içindeydi ve saygı görürdü. Herkesin birbirine sevgi duyduğu, hayranlık duyduğu, zayıfları koruduğu bir güzel statü hakimdi. Sevgili kardeşlerim, ceddiniz Osmanlılar 600 yıl şu dünyadaki örnek insanlar olmayı başardılar. Toplumun bütün kesimleri, belki ayrı ayrı tarikatların ama hepsi tarikatların o insanları sonsuz huzura ulaştıran mutluluğu içinde yaşadılar. Üst kademedekiler Mevlevi'ydi. Asker Bektaşi'ydi. Arada da diğer tarikatlar yer alırdı ve her birinin bol taraftarı vardı. Ve insanlar dostluğu öğrendiler tarikatlarda. Sevmeyi öğrendiler. Birbirlerine yardım etmeyi öğrendiler. Hercümerç içinde insanların büyük haksızlıklara maruz kaldığı koskoca Avrupa'da, Orta Çağ'da Osmanlı bir insanlık numunesiydi. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Mutluluğun bir tane yolu var. Sevmek. Seveceksiniz. Onlar sizi sevmese de siz sizi sevmeyenleri de seveceksiniz. Ve sevmeyi öğrendiğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman bütün insanlar sizin dostunuz olacak. Herkes sizi sevecek. Herkes tarafından sevileceksiniz. Herkese
yardım etmek için çırpınacaksınız. Çünkü siz o zaman başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. İşte Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği son hedef. Bu odur. Başkaları için yaşamak. İşte mutluluğun doruğuna orada çıkılır. O zaman Allah Teala sizi başkalarından daha çok sever. Çünkü siz Allah'ın size öğretisinin o üst noktasına ulaştınız. Ruhunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiniz. O zaman siz de başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Nefsinizin sadece afetlerinin kalmamasından değil, daha ötelere geçtiğiniz için, yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gördüğünüz için, yedi kat cehennemi, yedi kat cenneti gördüğünüz için, Allah'ın cemalini gördüğünüz için, Allah'ın zatıyla birlikte sırlar alemi sona erer. Sevgili kardeşlerim, daha büyük mutluluk olur mu? Allah Teala'nın cemalini, hayır bu gözlerde değil, şuradaki gözünüzde, kalp gözünüzde görürsünüz. Yunus dostu gördü diyor, gönül diyor. Gel dosta gidelim gönül diyor başlangıçta. Sonunda da dostu gördü diyor. Yani iradesini de Allah'a teslim ettiği kesinleşiyor Yunus'un. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel bir hayat vermiş ki Allah Teala nefsiyle ruhuyla dengede bir insan vücuda getirmiş. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse farklı bir dizaynı hemen Allah Teala vücuda getiriyor. O kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurunca o kişinin ruhunu alıyor Allah Teala kendisine. O kişinin ruhunu demekle herkes öyle söyler. Onun için biz de öyle söyledik. Aslında doğru değil. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ediyor. Ruh var bütün insanlarda. Nefs var, fizik vücut var. Bir üçlüyle yaratılmış insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ona, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala sevgili kardeşlerim. Allah ruhundan üfürüyor. Allah'ın ruhu işte o ruh hepinizde var ya da bir kısmınızda vardı. Çünkü siz o bir kısmı ruhunu Allah'a gönderdiği için ruhsuz. Sevgili kardeşlerim, o mutlu olmayanlara yaklaşmalısınız. Onların da mutlu olmasını sağlamalısınız. Onlar bilmiyorlar. Bu söylediklerimin hiçbirinden haberleri yok. İçinde yaşadıkları dünyada nefret var, kin var, düşmanlık var, haset var. İsyan var Allah'a. Neden öyle diyoruz? Allah ile bir sevgi bağı kurmak istikametinde gayreti olmayan toplumun büyük kısmı
Osmanlı'dan bu tarafa neler kaybetmişiz görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun için sizlere gece gündüz onu söylüyoruz, seviniz diyoruz. Atalarınız gibi olun. Osmanlı gibi olun. Osmanlı ne yaptı? Onlara ne söylendi? Sahabe gibi olun dendi. Biz sizlere hem sahabe gibi olun diyoruz, hem Osmanlı gibi olun diyoruz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü sahabe de ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Osmanlı'da da toplumun büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, her teslim sizi mutluluğa biraz daha götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Mutluluğunuz %50'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. %80'i aştı mutluluğunuz. Nefsinizi teslim ettiniz. %100 oldu. Ondan sonra iradenizi teslim ettiniz. %100'ün üstüne çok daha güzel bir şeyler ilave ettiniz. Rakamsal değer değişmedi ama sizin mutluluğunuz arttı. İnsanları daha çok sevdiniz. Daha çok insanın mutluluğu için kendinizi seferber ettiniz. Başkaları için yaşamayı öğrendiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, siz de aynı soruyu soracaksınız kendinize. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Çünkü o zaman siz etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışan özel bir hüviyetin sahibi olacaksınız. Bunu yaptığınız zaman hayatınızın her saniyesi dolu geçecek. Her saniye siz insanları sevmek konusunda yarışta olacaksınız. Herkesin bir açıdan sevilmesi mutlaka imkan dahilindedir. İnsanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, bir taraflarında onları sevebileceğiniz bir zemin bulabilirsiniz. Peki bu Allah-u Teala tarafından zorlandığınız bir husus mu? Hayır. Allah Teala zorlamaz. Allah Teala emreder, kanunlarını koyar. İnsanlar ya akıllarını başlarına toplarlar, itaat ederler ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah onları mürşidine ulaştırır. Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dünya mutluluğunun yarısına kavuşurlar. İsterlerse bir ömür boyu bunu devam ettirebilirler. İşte o zikir seviyesi 33 bin ise, 40 bin ise, her ne kadarsa o seviyeye ulaştılar mı, ruhlarını Allah'a teslim ettiler mi? O noktada, ruhun Allah'a teslim olduğu noktada o kişi dünya mutluluğunun yarısına ulaşmıştır. Öyleyse dünya saadetinin yarısı. Peki cennetler Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennet, 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği zaman emaneti o emanetin sahibine tevdi ettiği zaman, teslim ettiği zaman. Allah Teala ne diyor? Allah emanetleri o emanetlerin sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi emreder diyor.
İnnallâhe ye'murukum en tuaddül emanati ilâ ehliha. İnnallâhe muhakkak ki inne Allah'e muhakkak ki Allah şüphesiz ki Allah ye'murukum sizlere emreder. En tueddu tevdi etmeyi, teslim etmeyi, el emanati, tueddül emanati, emanetleri ila onlara ehliha, onun ehline ila arkadaki sondaki e2 Ahmet'e, Mehmet'e derken Allah Teala ilah kelimesini kullanıyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, vermenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki buradan sizlere hitap ederken öylesine içimiz sevgiyle doluyor ki hiç karşınızdan ayrılmak istemiyoruz. Keşke günün 24 saatinde sizlerle beraber olabilsek. Ama o kadar çok işimiz var ki sevgili kardeşlerim. Sizler için yaşıyoruz. İnsanları cehennemden kurtarmak için Allah Teala bizim hayatımızı ona vakfettirdi. Biz onun dünya üzerindeki telefonuyuz. Onun sesiyiz. Onun için herkesi severiz. Ve bu sevgi bir hayat boyunca bize hep Allah Teala bizi bunu öğrettiğinden beri nasıl kapladıysa, nasıl tepeden tırnağa kuşatmışsa, her tarafımızı Allah Teala sevgiyle doldurmuşsa, bu sevgi bir ömür boyu devam edecek. Nereden biliyoruz? Çünkü ipin ucu bizde değil, onda, sahibimizde. Nefsimizdeki bütün afetleri aldı. Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, can dostum.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti daha burada sona eriyor. Hepinizi öylesine çok seviyoruz ki aslında huzurlarınızdan ayrılmak istemiyoruz. Ama süremiz doldu. Ve sizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala hiçbirinizden bunun dışında bir şey istemiyor. Bütün hedefi sizi daha mutlu, daha mutlu bir hüviyette görmek. Bunun için yaratmış insanları. Mutlu olsunlar diye, huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye, ondan sonra da sonsuz bir cennet hayatının sahibi olsunlar diye. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala sizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bütün insanları seviyor. Ne yazık ki insanlar Allah'ın temel hedefi olan onları mutluluğa ulaştırmak hedefinin farkında değiller. Aslında sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak istiyor. Herkesin kalbinde bir mutluluk talebi yatar. Hani herkesin kalbinde bir aslan yatar derler ya, herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için ve ona nasıl ulaşılacağını bilmedikleri için insanlar hep mutsuzdurlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şeye gelin beraberce bir defa daha bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir her şeyden evvel. Çevreyle kişinin bir uyum halinde bulunması. Öyleyse bu uyumu her açıdan incelemek mecburiyetindeyiz. Evvela henüz tasavvufta değilsiniz. Biliniz ki bir nefsiniz var. Baştan aşağı afetlerle dolu. Bir ruhunuz var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında kesintisiz bir kavga var.

Nefsiniz geceyi temsil eder, kapkaranlıktır kalbi. Ruhunuz gündüzü temsil eder, pırıl pırıl bir kalbin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Nefsinizin kalbi öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik gibi 19 grup afetle doludur. Bunlar bir insanı mutsuz etmek için bütün şartlara haizdir. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri onu mutlaka yapmamak ister. Mutlaka Allah'ın emirlerine itaat etmemek ister. Diğer taraftan Allah'ın yasakları var. Emirler ve nehiler. Nehiler de Allah'ın yasakları. Nefsiniz mi? Ondaki afetler tam ona göre programlanmıştır. Neye göre? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye göre. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak ister. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmak ister. Nefsin afetleri Allah neyi emretmişse onu da yapmamak ister. İşte böyle bir nefsiniz var sevgili kardeşlerim. Nefsinizin muhtevasına baktığımız zaman sizin için söz konusu olan mutluluğu nefsinizle elde etmenizin mümkün olmadığını görüyoruz. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizdeki düşmanlık afetine karşılık ruhunuzda dostluk vardır. Nefsinizin kalbindeki nefrete karşılık ruhunuzun kalbinde sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde cimriliğe karşılık ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. Birinde dostluk, birinde düşmanlık. Öyleyse bu iki nesne birbiriyle dost olabilir mi? Biliniz ki ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Bir insan ne kadar tekamül ederse, son noktasına ulaştığı zaman hangi durumda olabilirse, ruhunuz o özelliklerin hepsinin birden sahibidir. Mutluluğunuz için bütün şartlar ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Mutluluğunuzu engelleyen ise nefsinizin muhtevasıdır. Nefsiniz, sevgili kardeşlerim, en büyük mutsuzluk vasıtanız. İşte bir insanın mutlu olabilmesi için, mutluluk hedefine ulaşabilmesi için nefsindeki afetlerden kurtulması temel şarttır. Ve bizleri mutlu olmak için yaratan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine nefsimizin afetlerinden nasıl kurtulacağımızı, ne yapmamız lazım geldiğini en güzel standartlarda yerleştirmiş. Kur'an-ı Kerim mutluluğun anahtarıdır. Orada bir insanın mutlu olması için bütün şartlar mevcuttur. Bütün ilim mevcuttur. Allah Teala insan olarak yarattığı mahluku kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Ve yetmez, en çok sevdiği mahluk. Neler var yarattıkları? Cinler var, şeytanlar var, melekler var, hayvanlar var, bitkiler var, canlılar deyince bu muhtevayı anlıyoruz. Uçan kuşlar var, suda yüzen balıklar var,
Ve insan var. İnsan kainatın en üstün varlığı. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kainattaki en üstün varlık olduğunuzu biliyor muydunuz? Bakınız ne diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey biz insanların emrine hasredilmiş. Emrimize amade kılınmış. Nereler nereler? Bütün gökler. Yedi gök katı. Allah'a kadar ulaşan yedi tane gök katı. Hepsi insanın emrine musahhar kılınmış. Hasredilmiş. Öyleyse en kıymetli mahluk insan değil mi? Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına bakıyoruz. Topraktan yaratılmış. Allah Teala ona can vermiş. Ondan sonra da ruhundan üfürmüş. Ve bütün meleklere ve oradaki iblise, şeytana demiş ki ona can verdim. Onu hayata getirdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Ne demek bu? İnsanın üstünlüğünün hayvanlardan, meleklerden, şeytanlardan üstün olduğunun en kesin delili. Allah Teala ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler diyorlar ki ey Allah'ım onu yeryüzünde kan döksün diye mi yaratacaksın? Biz ki seni her şeyden tenzih ederiz. Gece gündüz seni zikrederiz. Allah Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve yeryüzündeki halifeyi insanı yaratıyor. Her devirde yeryüzünde mutlaka bir halife vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ı insanların arasında temsil eden birisi. Allah'tan direkt olarak emir alabilen birisi. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevası bu standartlarda. Allah hepinizi çok ama çok seviyor ve insanı kainatın en üstün varlığı kılmış. Ve insanların çoğalması için de Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmış. Havva anamızı yaratmış. Ve oradan nesiller oluşmuş. Hazreti Adem'in hayatına baktığımız zaman 1200 senelik bir hayat görürüz sevgili kardeşlerim. 25 yılda bir nesil kabul ederseniz, her yüzyılda 4 nesil. Bin yılda 40 nesil, 1200 yılda 48 nesil. Yuvarlak hesap, Hazreti Adem ile beraber yaşayan onun çocukları, torunları, torunlarının çocukları, torunları, bunların toplamı 48 nesil oluyor sevgili kardeşlerim. Yuvarlak hesap 50 nesil. Ve Adem Aleyhisselam bütün çocuklarına Allah'ın güzelliklerini öğretmiş.
ilk insan ve ilk peygamber. Öğretebilmiş mi? Öğretebildiğini kesin olarak görüyoruz. Çünkü Habil'le Kabil'in kavgasını anlatıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İkisi de Allah'a kurban veriyorlar. Kabil'in kurbanını Allah kabul etmiyor. Habil'inkini kabul ediyor. Ve Kabil diyor ki seni öldüreceğim. Öz kardeşine seni öldüreceğim diyor. Habil'in dediklerine dikkatle bakın. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana el kaldırmam. Kendimi müdafaa da etmem. Eğer öldürmek istiyorsan buyur. Ama bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, kendisini öldürecek olan birisine karşı koymak veya onu öldürmek, onu en azından yaralamak, kendisini öldürüyor diye ona düşmanca bir tavır sergilemek, hayır. Habil'de bu yok. Demek ki selam makamının en üst noktasına iradesini de Allah'a teslim etmiş birisine ait bir görüntü bu. Yedi takvanın yedisinin de yaşandığı bir ortam Adem Aleyhisselam çağı. Ve sevgili kardeşlerim biz insanlar. İşte Allah Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim hepimiz Allah içiniz. Ve Allah için olmakta devam edebilmek mutluluğumuzu yakalamak için temel faktördür. Sadece Allah için olanlar sonsuz mutluluğa ulaşabilirler sevgili kardeşlerim. Bu sonsuz mutluluğa dikkatle bakın. Bir insanın iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olması lazım. Bu nefsiyle ruhu arasındaki kavgadır. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra nefsin kendi içinde arınabilen kısmıyla arınmayan kesiminin kavgasıdır. Evvela Allah Teala eşit şartlar içinde bütün insanları hayata göndermiş. Nefsinde ne kadar afet varsa yani karanlıklar, ruhunda da o kadar haslet var kişinin. Yani gündüz, nur. Ruh değişmez bir standartta yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Değişmesi söz konusu değildir. Zaten bütün hasletler ruhumuzun kalbinde mevcuttur. Öyleyse daha çok tekamül etmesi mümkün değil. Ama nefsimiz, afetlerle dolu olan nefsimiz, ruha paralel bir noktaya kadar gelebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın da bütün insanlardan istediği, onların sonsuz mutluluğu bu hedefe bağlı olduğu için, nefsin afetlerinin önce tezkiye edilmesi, yarısının yok edilmesi, sonra da tasfiye edilmesi, afetlerin hepsinin yok edilerek, yerine ruhun hasletlerinin bir benzeri olan faziletlerin getirilmesi. İşte insan hayatı bu gayeye matuf olarak yaratılmıştır. İnsan hayatı bu gayeye matuf olarak dizayn edilmiştir Allah Teala tarafından. Allah Teala ister ki herkes nefsini önce tezkiye etsin, nefsinin kalbine %51 nuru ulaştırsın, sonra da tasfiye etsin, daimi zikre ulaşmak suretiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etsin. Yok ettiği zaman ne olur? İnsanın kavgası biter sevgili kardeşlerim.
kavganız biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlık biter. Onlar size düşman olmakta devam edebilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşman olamadığınız için mutlusunuz. Hayatınızı başka insanlara adarsınız. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Bu öyle bir mutluluktur ki sevgili kardeşlerim yaşayan bilir. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız hayatınızın bir anlamı olacaktır. Bir manası olacaktır. Bir büyük hedef sizi sarıp sarmalayıp muhtevasının içine alacaktır. Sizden daha önemli olan idealinizdir. Başka insanların mutluluğu için yaşayacaksınız. O zaman mutluluğu, ha mutluluk buymuş diye bütün boyutlarıyla idrak edeceksiniz, hissedeceksiniz ve mutluluk sizden vazgeçmeyen bir parçanız olacak. Vazgeçmesi mümkün olmayacak. Çünkü daimi zikre ulaştıktan sonra bunun geriye dönüşü söz konusu değildir. İblisin gayretlerinin boşuna olacağını söylüyor Allah Teala. Sen benim muhlis kullarımı, ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Öyleyse insanların yoldan çıkabileceği bir takım merhaleler var. Her birinde tehlike var. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir insan kendisine 7 tane yer katı gösterilir. Yani 7 kat cehennem. Sonra da o kişi birinci gök katı gösterildiği andan itibaren muhlis olur ve 7 gök katını birer birer görür. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu, o sonsuz mutluluğun başlangıç noktası. Çünkü burada henüz ulul albab makamındasınız. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Ama kalbiniz müzeyyen olmaya daha yeni başlamış. Ulul albab makamında daimi zikrin sahibi olduğunuz ilk makamda nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuştur. Yerini %98 fazla %2'de rahmet nuruna bırakmıştır. Kısacası nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ama ilk 7 kademe kalbinizin müzeyyen oluşu ulul albab makamındadır. Burada sevgili kardeşlerim, kişi daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbi tamamen aklanmış birisidir. Ve de daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özelliği. Sonra bu afetlerin affından sonra yok olmasından sonra o kişi Allah'ın gösterdiklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp gözüyle görmek özelliğini kazanmıştır. Allah'ın söylediklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp kulağıyla işitmek özelliğinin sahibidir. Onun için Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Sevgili kardeşlerim, zikir ehli
daimi zikrin sahipleridir. Adları Ulul Elbab. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "O Allah ki size Kur'an'ı indirdi. Onda muhkem ayetler vardır. Onlar Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetler vardır. Müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka gerçek anlamını kimse bilmez. Kalplerine zevk olanlar o müteşabih ayetleri insanların arasına fitne sokacak şekilde mütalaa ederler ve insanların arasını bozmak isterler. Dinde kökleşmiş olan rasuhunse, rusuf sahipleri ise derler ki: inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetlerin gerçek anlamını anlayamazlar diyor Allah Teala. Tezekkür edemezler diyor. Ve konuyu şöyle bitirmiş: İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecek ki mutluluktan haykırmak isteyeceksiniz çevrenize. Ya Rabbi, beni bu büyük mutluluklara ulaştırdığın için ben ne yapacağımı bilemiyorum. O kadar çok lütfum var ki üzerimde, onları ben ne yapıp da ödeyebilirim ey yüce Allah'ım? Bunu söyleyeceksiniz Allah-u Teala'ya ömrünüz boyunca. Mutluluktan, huzurdan nasibinizi Allah'ın size verdiği o güzelliklerle bütün boyutlarda alacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman göreceksiniz ki insan olmak Allah'ın bir şerefidir. Allah'ın size verdiği bir muhteşem hediyedir, nimettir. Bir gün hasbelkader bir taraftan kendi gayretinizle ama onun çok ötesinde onun binlerce katı Allah'ın yardımıyla bu hedefe ulaşabilirsiniz. Niyetiniz halisse ulaşmamanız mümkün değildir. Bir gün siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu başkalarına anlatacaksınız. O güzelliği yaşamakta olan sizler, bu mutluluğu yaşayınca herkesin bu kadar güzel bir şey madem ki Allah Teala nasip kılmış, herkesin yaşamasını isteyeceksiniz. Bunu talep edeceksiniz Allah Teala'dan. Herkese bu müstesna güzelliği Allah Teala yaşatsın diye. O zaman iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri sıfıra inmiştir. Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kendi içindeki kavga bitmiştir. Başlangıçta nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasletler çatışır. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır diyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Bu sebeple insan huzursuzdur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra Allah Teala ona birçok güzellik vererek o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşıp da o kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse artık o kişinin vücudunda ruh yok. Allah Teala burada dengeyi sağlayıncaya kadar o kişiye bir imkan tanıyor. Hangi denge?
Başlangıçta ne vardı? Nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbinde %100 afet vardı. Karanlık taraf. Ne vardı? Ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbinde de %100 hasletler vardı. Nur tarafı, aydınlık taraf. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ne kadar nur varsa o kadar karanlık. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Her şey dengede. Bu başlangıç noktası. Sonra ne oldu? Mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Ayrılınca afetlerle karşı karşıya gelecek olan kuvvet artık içinizde yok. Nefsinizle afetleriyle karşı karşıyasınız. Ama Allah-u Teala devreye giriyor. Ve nefsinizin afetlerinin sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine mani oluyor. Ne zamana kadar? Allah'ın herkese verilmiş bir sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte mürşidinize ulaştığınız 14. basamaktan itibaren nefsinizin kalbinin aklanması söz konusu olacak. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar özellikle nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlarlar. Bu nefsinizin kalbinde aydınlığın, nurun başlamasıdır. Eskiden ruhunuzun eda etmekte olan fonksiyonu, yani afetlerle çatışmayı, afetlerin insanı huzursuzluğa sürüklemesine engel olmayı, artık ruhunuz yok, ruhunuz sağlamayacak. Nefsinizin kalbine ulaşıp, nefsinizin kalbindeki iman, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesine yapışan fazıllar sağlayacak. İşte ne zaman bu fazıllar nefsinizin kalbinde %7'ye ulaşırsa, vücudunuzdan ayrılarak mürşidinize tabi olduğu gün, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, zemin kattan birinci gök katına ulaşacak. İkinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde fazıl birikimi, iman kelimesine yapışma, nefsinizin kalbinde nurların giderek artışı, ikinci defa artış, İkinci gök katı. Nefsi levvame. Üçüncü defa artış. %7. Nefsi mülhime. Dördüncü defa artış. Nefsi mutmainne. Ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gök katlarında. Nefsi radiyede Allah-u Teala'dan razı oluyorsunuz. Nefsi mardiyede Allah sizden razı oluyor. Nefsi tezkiyede nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49'da fazılla nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşıyor. Başlangıçtaki durum neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Denge kurulmuştu. Yani nefsinizde ne kadar karanlık varsa ruhunuzda o kadar aydınlık vardı. Tam bir denge hali. Bu noktada söylediğimiz 7 tane gök katını ruhunuzun aşması, Allah'a ulaşması noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuyor. Sadece %51'i yok oluyor. %2 rahmet, %49'da fazıl birikimiyle ikisi de nurdur. Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla nurlarla kaplanıyor. Nereye getirdi Allah Teala sizi? Başlangıç noktasına tekrar getirdi. Başlangıçta size bir ruh verilmişti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarda da, dileyen insanlarda da bu ruh vardı. Dilemeyen insanın ömrü boyunca ruhu fizik bedeninde kalır. Ve de hep kavgasını yapar nefsle. O kişi hayatı boyunca mutlu olamaz. Devamlı bir kavga hali söz konusudur. Ama kim ruhunu Allah'a ulaştırıp da nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlamışsa, o kişi bu mutluluğu yaşadığı için bunun artışını talep edecektir. Bunun için
arttırmak durumu vardır ve zikrini arttıracaktır. İşte artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki fazıllar artmaya devam edecektir. Ve böylece bundan sonraki devrede o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den beka makamında %61'e çıkacak. Zühd makamında %71'e çıkacak. Ve %81'e çıktığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan olacak. Buradaki kişinin mutluluğu artık devamlı bir mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %18 karanlık olmakla birlikte bu kişi o karanlıkları hiç kale almaz, dikkate almaz, onları dinlemez. Nefsinin kalbindeki fazılların emirlerini gerçekleştirir. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği fiilleri de artık aşağı yukarı işlemeyen bir insan olur. İşte burada büyük mutluluğun başlangıcı söz konusudur. Eğer insan eski haline kalsaydı, %50 ruhundaki nurla, %50 nefsindeki afet devamlı birbirine çatışma halinde olacaktı. Çatışma burada bitmeye çok yaklaşmıştır, bitmiş gibidir. Ama bir sonraki kademe daimi zikirdir. Kişi daime zikre ulaştığı zaman ullelbap olmuştur. O noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi vardır artık. İşte sevgili kardeşlerim, o kişi asla Allah'ın yasak ettiği fiili işleme arzusu duymaz. Allah'ın emrettiklerinde mutluluğunun temel faktörleri olarak mutlaka yapmak ister. Engel de yoktur. Hep güzellikler işleyecektir. Sonra bu kişi ulul-albab makamını aşacaktır. İhlas makamını aşacaktır. Salah makamının muhtevasında iradesini de Allah'a teslim edecektir. O zaman sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır. Çünkü Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Allah Teala onu iradesine teslim almak suretiyle kontrol altına almıştır. Emirler verir, kişi o emirleri sadece yerine getiren, mutlak emirlere itaat eden, bu sebeple emirler Allah'tan geldiği için sadece onu mutlu edecek emirler gelecektir. Sonsuz bir mutluluğa ulaşan bir insan olacaktır. Burada irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Ne olmuştur sevgili kardeşlerim? İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın yerinde yerler esmektedir. Tam aksine ruhun bütün görevlerini nefs üstlenmiştir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette olmuştur nefs. Kişi bu sebeple iç dünyasında kavgasız bir dizaynın sahibidir. Dış dünyasında nefsinin kalbinde afetler olmadığı için başka insanlarla bir çıkar çatışması hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Başka insanları sevecektir, hayatını o insanlara vakfedecektir. Onların mutluluğu için yaşamaya başlayacaktır, başlamıştır. Ve de bu kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır.
Allah'ın söylediklerini yapar sadece. Devamlı Allah-u Teala'dan emirler gelir. O da emri mutlaka yerine getirir. İşte o nokta o kişinin başkaları için yaşadığı kesinleşen bir noktadır. Allah'ın bütün emirleri bu noktaya ulaşmış olan birinin başkalarına sadece yardımcı olması istikametindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün kademelere bundan sonra ulaşılır. Allah ile özel ilişkilerin içine girilir. Kişi ancak o noktada Yunus'un bana bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri demekle neyi kastettiğini kişi o zaman anlar. Anladığı şey bir büyük sırdır. Bu ifade aynı zamanda Muhyiddin Arabi Hazretlerinin seven de benim, sevilen de benim demesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiştir ki sırlara birer birer ulaşırsınız. O zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Görevleriniz giderek ağırlaşır ama sizi bu sadece mutlu eder, huzur içinde yaşatır sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlatamamanın yeterli boyutlarda anlatamamanın hicranı içinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizlerin sevgisiyle, bütün boyutlarıyla dolu olarak. Sevgili kardeşlerim, seven de biziz, sevilen de biziz. Bir ben vardır bizde, bizden içeri. Ve de ben bende olmadığı zaman sevgili kardeşlerim, bir gün aynı şeyleri yaşarsanız bu sözlerimizi hatırlayacaksınız. Yunus'un ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin ne kadar doğru söylediğini o zaman anlayacaksınız. Allah Teala'nın ben insanın sırrıyım, insan benim sırrım demekle neyi kastettiğini anlayacaksınız. Yaşayacaksınız, bileceksiniz ama söyleyemeyeceksiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan sizi ne kadar çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek ayrılmak istiyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Fatiha me'as salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Duayı yerken estaîn ettin as-sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enamte aleyhim gâilil magdûbi aleyhim ve rezzâlim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk saatinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki mutluluk ikiye ayrılıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti hemen elde edilebilen bir saadettir. Dünyada yaşanır. Aslında bu hemen elde edilebilir demekten muradımız, kendi standartları içinde bir gelişme sürecini takip eder ve bu süreç yıllarca sürebilir. Nihai hedefe ulaşmak, son hedefe ulaşmak çok yıllarınızı mutlaka alacaktır. Ama dünya saadetinin yarısına ulaşabilmek 5-6 aylık olan bir vetireyi ifade eder, bir gelişmeyi, bir fenomeni ifade eder. Öyleyse bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman belki başka bir ifade kullanmak daha uygun olur. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir ve bu dünyada yaşanır. Ahiret saadeti bir anda elde edilir ama bu dünyada yaşanmaz. Kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse bugünkü, bu akşamki konumuz dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Şu dünyada mutlu olmaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Dünya mutluluğu bir uyum halidir. Kavganın, savaşın sona erdiği yeri ifade eder. Noktayı ifade eder. İç dünyanızda savaşın sona ermesiyle nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle iç dünya mutluluğunu yaşarsınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan savaşın bitmesiyle dış dünyanızdaki mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına, emirlerini yerine getirmek ve yasaklara riayet etmek istikametinde tam başarıya ulaştığınız gün Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu elde edersiniz. Sulh ve sükun haline ulaşırsınız. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşarsınız bütün boyutlarıyla. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? İnsanlar zengin, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Birçok evleri, apartmanları, daireleri var. Ama mutsuz insanlar. Onlara sorarsanız size şöyle söyleyeceklerdir. Ben mutlu olmak için zengin olmanın yeterli olduğunu zannediyordum. Bunun için, zengin olmayı başarmak için her şeyi yaptım. Bugün hamdolsun ki Allah Teala beni zengin kıldı. Ama mutlu değilim. E
İnsanların böyle söyleyip söylememeleri önemli değil. Onların yaşantılarına, konuşmalarına dikkatle bakın. Mutlu olup olmadıkları hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızdaki uyumdan sizi men eden faktör iblistir. Bunun için de nefsinizi kullanır. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle doludur. Şeytan size hep o afetlere uygun emirler verir. Ruhunuzun hasletlerinin yerine getirilmesini istediği emirler değil, nefsinizin afetlerinin yerine getirilmesini istediği emirler. Ve nefsiniz de hemen bu emirlerin üzerine balıklama atlar. Çünkü nefsinizin talepleriyle şeytanın talebi aynıdır. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın bütün emirlerinin yapılmaması. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin işlenmesi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Bu kumandan akıl sizlere çok şeyler söyler. Sevgili kardeşlerim, aklınız eğer Allah'ın bütün emirlerinin uygulanmadığı, yasak edilen, Allah-u Teala tarafından yasak edilen her şeyin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emirlerine de hayır diyecektir. Öyle bir ortamda şuur kazandığı için. Ve tabii o kişi de kendisini mutlu edecek olan davranışlara ne kadar zengin olursa olsun türlü ulaşamaz. Mutsuz bir hayatı ömrü boyunca devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Dünya saadetine bunun fizik olarak bir katkısı yoktur. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa geçersiniz ve cennet saadetinin sahibi olursunuz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta görmeyen gözleriniz görmeye başlar. Altıncı basamakta işitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İşaret makamının söylediklerini işiterek manasına varmaya başlarsınız. Yedinci basamakta ise idrak etmeye başlarsınız. Burası kalbinize imanın girdiği yerdir. Ondan evvel kalbinizde küfür vardı. Küfrün kalbinizden çıktığı yerdir. Gözleriniz kördü, kulaklarınız sağırdı. Kalbiniz idraksizdi. Bunların hepsini Allah-u Teala açtı ki siz bunları idrak ederek hedefe yürüyebilirsiniz. Sonraki olaylar dizisine bakıyoruz.

Orada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada Allah-u Teala'nın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize, kalbiniz göğsünüzü yararak bir nur yolu açması ve zikir yapmanız, kalbinize Allah'ın rahmetinin girmesi, Eyşat makamına ulaşmanız söz konusu. Böyle bir dizaynda dünya mutluluğunu başkasından farklı bir boyutta yaşamıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah-u Teala size 13. basamakta irşat makamını göstermiştir. 14. basamakta ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ama dünya mutluluğunuz burada da henüz başkalarından farklı bir standartta değildir. Ne zaman dünya mutluluğunuz adım adım artacaktır? Bundan sonra. Niçin artacaktır? Dünya mutluluğunun artışının arkasında nefsinizin afetlerinin azalması vardır. Nefs tezkiyesi denilen bir müesseseyle Allah-u Teala bütün insanları mutluluk hedefine ulaştırmak ister. Bütün insanları mutlu kılmak ister. Saadet en güzel boyutlarda buna dayalı olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta kalbinizin içine iman yazılır. Göğsünüzden kalbinize yol açılmıştır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. O güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği her kazandığınız bir dereceye karşılık onun 10 katının amel defterinize işlenmesi 100 kata çıkarılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Rabbine dön. Her şeyden kesilerek Rabbine dön. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Rabbine ulaşabilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi üzerine tam 12 defa farz kullanan bir husustur. Ve mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişecektir. Yani dünya mutluluğunuz. 14. basamakta irşat makamına tabi olduğunuz zaman cennet saadetinin ikinci katını elde ettiniz. Ve bu bağlamda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktı. Ve hangi ölçüde zikir yapabilirseniz bu olay sizi o ölçüde hedefe yaklaştıracaktır. Zikir yaptıkça nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Zikir yaptıkça

zikrettikçe elinizdeki tesbihle göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı beraberce ulaşacaktır. Oradan da Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize yol açmıştı. O yoldan bu rahmet ve fazlı, rahmet ve salavat nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Nefsinizin kalbine girdiği zaman bunlar fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın tabi olduğunuz anda yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılacaktır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin tersi hüviyettedir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve kalbinizin duvarına yazılmış olan iman kelimesinin etrafında fazıllar toparlanmaya başlar. İşte bu fazıllar sizi faziletin sahibi yapacaktır. Fazilet sahibi olmak. Fazlın sonucudur. Nefsinizin kalbine giren bu fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başladıktan sonra %1, %2, %3 toparlanma devam edecektir. Ne olacaktır? Nefsinizin afetleri o ölçüde azalmıştır. %7 ölçüsünde, %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki fazıllar, nefsinizin kalbine %7 fazıl girmiş olur. Nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında ne farklılık var? Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Asla o emirleri yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Buna göre programlanmışlardır. Yani kalbinizde, nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 şeytana itaat eden bir bütün var. Bütün nefsinizin kalbi afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse asla onu işlemek istemeyen bir hüviyetedir. Hepsi. Ve aynı zamanda Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen bir hüviyetedir. Emirleri yerine getirmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yapıları buna göre dizayn edilmiş. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şeytanın dediklerini nefsimize yaptırması hiç zor bir şey değildir. Çünkü nefsimizin bütün afetleri zaten şeytanın dilediği istikamette programlanmıştır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemezler. Yasak ettiği her fiilde mutlaka işlemek isterler. Şeytan da size sadece iki şey önerir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri işlemenizi. İşte bu münkerle ve fuhuşla emretmektir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Şeytan aminu olmayanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Dikkat edin. Ölçü aminu olmak veya olmamak. Nedir aminu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Münib olmak ve aminu olmak aynı şeydir. İkisi de kişiyi birinci takvanın, ilk takvanın sahibi yapar. İlk takvadaki kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'a kul olmuştur. Bu mutluluğun başlangıç noktasıdır.
Dünya mutluluğu böyle bir kişi için

yoktur demek mümkün değil. Çünkü şeytanın o kişiyi zülmani hedeflere ulaştırması artık mümkün değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. Allah'ın yaptırmak istediği şeyler ona güzel gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller ise işlemek istemez kişi, nefsi afetlerle dolu olduğu halde. Ama nefsindeki afetler de adım adım zikirle azalmaya başlayacaktır. Nasıl? Nefsin kalbine gelen fazıllar, iman kelimesinin etrafına yapıştıkça, zikir bittikten sonra kalbe geri dönen karanlıklar, afetler, onların yerini alamazlar. Çünkü onlar duvara sımsıkı yapışmışlardır. Afetlerin oraya gelip onların işgal ettikleri yeri kaplaması mümkün değildir. Böylece nefsin kalbi Allah'ın nurları tarafından giderek daha büyük boyutlarda fethedilir, işgal edilir. Bu pozitif anlamda bir işgaldir. Nurların kalbinizi işgal etmesi, bir başka ifadeyle nurların kalbinizi karanlıklardan kurtarmasıdır. Kalbinizin nurla adım adım aydınlanmasıdır. İşte nefsinizin kalbine giren başlangıçta %7 oranındaki fazıllar, nefsinizin kalbinde daha evvel giren %2 rahmet nurları ile beraber, nefsinizin kalbinde bu kadarcık bir kesim, %7 artı 2, %9 oranında bir kesimi Allah'ın emrine musahhar kılmışlardır. Bu %9 Allah'ın emrettiğini yapmak ister, yasak ettiğini asla yapmak istemez. Ve ruh ile aynı paraleldedirler. Ruhun hasletleriyle aynı paraleldedirler. Yani içinizdeki denge, başlangıç noktasında ruhunuz %100 hasletlerden oluşmuş, nefsiniz de %100 afetlerden oluşmuş olduğu cihetle bir denge hali söz konusudur. Alacakaranlıktasınız yani. Yarısı %100 karanlık, yarısı %100 nur. Ruhunuz %100 nur, nefsiniz %100 karanlık. Afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolduğu zaman bu rakam 200'de %107, hatta 2'de fazıl var, rahmet var, %9 olur. %200'de 109. Sevgili kardeşlerim, zikrinizi arttırarak devam ettiriyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler azalacaktır. Fazıllar adım adım bir %7 daha işgal edeceklerdir. Nefsinizin kalbinde hacimde %7'lik bir işgal daha. Fazılların nefsinizin kalbini işgali. Bu arada acaba ruhunuza ne oluyor? Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması, mutlak olarak emredilmiş olan ruhunuzun tam 12 defa farz. Allah'a dönebilmesi için nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının %7, %7 dolması lazım. Ancak bunlar 7 defa gerçekleştiği takdirde, 7 defa %7 fazıl nefsinizin kalbine girip nefsinizin kalbinin %49'unu işgal ederse, daha evvel nefsinizin kalbine girmiş olan %2 rahmet de buna ilave edildiği takdirde nefsinizin kalbi yarıdan fazla nurlarla dolar. %200'de 151 veya ruhunuzla nefsinizi beraberce mütalaa ettik. 100 ünite nur zaten ruhunuzun kalbinde bütünüyle mevcuttu. Hasletler de bunlar. %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen nefsinizin kalbindeki, affedersiniz, ruhunuzun kalbindeki hasletler. Bu hasletler aynen duruyor. Yapısı hiç bozulmaz. Hangi şartların içinde olursanız olun,
Ruhunuzun kalbi daima %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri oraya tesir edemez. Şeytan oraya tesir edemez. Ruhunuzun kalbindeki hasletleri hiçbir varlık azaltamaz. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği andan itibaren ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Onun da o ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve görevi sizin vücudunuzdan devralacaktır. Nefsinizin kalbinde afetler azalmaya başlayacaktır. %7, %7 zikrinizi yaptıkça nefsinizin kalbine giren, kalbine Allah-u Teala'nın katından ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında her gün daha çok, daha çok, daha çok toplanırlar. Böylece mutluluk dediğimiz müesseseye bakıyoruz. Saadet adı verilen şey adım adım elde ediliyor. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım azalıyor. İkinci defa nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi ve nefsi devam edeyiz. Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi değmediyoruz, kınıyoruz. Hatalar yapmak istemiyoruz ama yapıyoruz. Mani olamıyoruz kendimize. Hataları ne yazık ki yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ve sonra daha çok zikir yapıyoruz. Zikrimiz giderek artıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde fazıl birikimi. Nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا Daha evvelki ayette ve nefsim ve ma sevaha buyuruyor. Sonra da fe elhamaha fücraha ve tekvaha Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytan zaten her devirde ilhamını hatta vahyini kişiye ulaştırır. Kişi farkına bile varmadan şeytanın emrindedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kurtuluş onun için bir şey ifade etmez. Bunun şeytan tarafından kendisini Allah'ın cennetinden uzakta bırakacak olan bir tesir olduğunu kişi asla idrak edemez. Normal standartlarda herkes devamlı olarak, kesintisiz olarak iblisten devamlı işaret alır. Bu ayet, bu noktanın özelliği artık Allah'ın ilhamının da kişiye ulaşmaya başlamasıdır. Bundan evvelki kademelerde şeytan devamlı ilham veriyordu.
Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, nefsi mutmainne deyiz. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. 28. İrci'i ila rabbiki. 29. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve kullarımın arasına gir, böylece kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte nefsi mutmainne, kişinin nefsinin mutmain olduğu nokta. Allah Teala buyuruyor Rahat 28'de, Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. Mutmainne kademesine ulaşır. Başka bir yol yoktur diyor Allah Teala. Mutmain olabilmek için nefsin, kalbinin Allah'ın nurlarıyla dört kademe dolması lazım. Emmare, levame, mülkime, mutmainne. 7, 14, 21, 28. İki de fazıl, rahmet girmişti daha evvelce kalbe. Fazıl değil, rahmet girmişti. Nefsin kalbinde %30 nur birikimiyle o kişi mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğine inanıyor ve yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor kişi. Ama Allah'ın verdiklerinin mutlaka kendisine yettiğinden emin. Ve devam ediyor kişi daha çok zikir yapmaya. Bir sonraki kademede %7 daha rahmet birikimi, affedersin, fazıl birikimi, nefsin kalbinde biriken bu fazıllar 5. defa gerçekleşiyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. gök katında. Nefsi radiye. Bir defa daha %7 nur birikimi oluşuyor. Fazıl birikimi oluşuyor. Kişi 6. gök katında, kişinin ruhu, nefsi mardiye. O da Allah'tan razı oluyor. 5. katta kul Allah'tan razı. 6. katta Allah da kulundan razı. Mardiye, kendisinden razı olunan nefs. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde 7 kere 7 %49 fazıl ve %2 de rahmet birikimiyle nefsin kalbi karanlıklardan daha çok nura ulaşıyor. Burada başlangıçta kontrol edelim durumu sevgili kardeşlerim. Neydi olay? Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100 afet söz konusu. Peki sonra ne oldu? Sonra adım adım kişinin kalbi evvela %2 rahmetle, sonra da adım adım %49 fazıllarla doldu. Ne oldu sonuç? Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Karanlıklar %100 iken %49'a düştü. Yani hakimiyet karanlıklardan, yani şeytandan, nurlara, Allah'ın tarafına geçti. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlandı. Şimdi bütünün üzerinden müşahede edelim durumu, müşahede edelim. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Ruh vücuttan ayrıldı ama devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği için durum değişmedi. Nefs ve ruh arasındaki mücadele devam ediyor. Ama
kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi de %51 nurlarla dolu. Yani kişi burada ruhu 7. gök katına ulaştı. 7. gök katından 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaştı. %51 nefsin içinde nur birikimiyle, nefsin kalbinde nur birikimiyle ve Allah'ın zatında ruh yok oldu. Yok olduğu yer %61 nur birikimidir. Nefsin kalbine ruhun ulaştığı nokta %51 nur birikimi noktasıdır. Allah Teala bunu da ruhun kendi zatında yok olmasını da garanti altına almıştır. Nefsin kalbindeki nurlarla ruhun kalbindeki nurların toplamı 200'de 161 oluyor. Ve sadece 200'de 49, 200'de 39 karanlık söz konusu ve kişi dünya saadetinin ancak yarısını yaşayabiliyor. Neden? Çünkü şeytan devreden çıkmış değil. Devamlı kişiye onu aldatıcı tuzaklar kuruyor. Onu mutsuz kılmak için her türlü yolu deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi mutluluğu yaşar. Bu yaşadığı mutluluk normal standartlarda %50'yi aşmaz. Halbuki 200'de 161 nur vardır kişinin kalbinde. Yani %75'ten fazla, %80 nurlarla doludur nefsinin ve ruhunun kalbi. Ama şeytan o kişiye devamlı telkinde bulunduğu için bu mutluluğun yaşama ulaşması %50'leri çok aşamaz. Ama kişi ruhunu alalaştırdığı zaman %50'den daha fazla bir mutluluğun sahibidir. Bu sevgili kardeşlerim, kişinin dünyasındaki saadet, dış alemde dünya saadeti, bu saadet artabilir mi? Elbette bundan sonra kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbinde %61'i aştığı anda nurlar, o kişiyi Allah-u Teala bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın indinde bir teslim yurdu, bir taht, bir selam yurdu, bir taht. Daha çok kişinin zikri artacaktır. %71'e ulaşacaktır. %71'den sonrası daimi zikri ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbindeki nurlar, affedersiniz daimi zikre diyorum, günün yarısından daha fazla zikre ulaşmadıkça nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşamaz. Ne zaman ki her gün kişi 12 saatten fazla zikir yapar ve böylece zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah-u Teala ispat eder, o kişi zühd makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi nurlarla %70'den daha fazla doludur ve kişinin zikri günün yarısından ötede daha çok artar. Ve kişi yani nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık o kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini işlemez.
Nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Afetler mütemadiyen karşı çıkarlar. Ama fizik vücut bu karşı çıkışları artık kale almaz, dikkate almaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık daimi zikre kişi yaklaşmıştır. Ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte fizik vücudun teslimi dünya saadetinin bütününe yaklaşıldığını ifade eder. Hala nefsin kalbinde %19 karanlık vardır ama onlar artık tesirsizdir. Artık tesir hükmünü kaybetmiştir iblis. O vücutta mağlup olmuştur. Ve o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmaktan men edemez, yasak ettiği fiilleri işlemekten de men edemez. Ama o kişiye hep negatif şeyleri söylemeye devam eder. Allah Teala da o söyledikçe onları tesirini kaldırır. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi öyle bir gün gelecektir ki daimi zikrin sahibi olacaktır. Yani akşam zikirle uyuyacaktır. Uyandığı zaman zikirle uyanacaktır. Ve gece de zikrini devam ettirecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alimlerin uykusu cahillerin namazından daha efterdir ifadesi bununla alakalı. Neden? O kişi uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. Her saniye devamlı derecat kazanıyor. Kazandığı derecat bir saniye iyi zikirle geçirdiği zaman 100 derecat kazanıyor. Ötekinin kazancı 1'e 10. Kazanıyor namaz kıldığı için daha güzel standartlarda namaz kılsa bile bu %10, %20 olur. Ama %100 olmaz o standartta. Yani Allah-u Teala'nın yoluna girmemiş bir kişinin namazda kazandığı dereceler normal standarda tabidir. 1'e 10. Kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, o zaman Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişinin derecatını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkarıyor. Kişinin ruhu ikinci gök katında 1'e 200, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 1'e 700'e kadar yükseliyor kişinin almakta olduğu dereceler. Ve o kişi uyuduğu zaman, daimi zikrin sahibi olan kişi uyuduğu zaman uykuda da her saniye 700 derece kazanıyor. Öteki kişi uykuda değil, namaz kılıyor ama kazancı 700 derece değil. Her saniye yaptığı şey zikir de olsa 1'e 10 kazanıyor. 1'e 100 kazanabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şat makamına ulaşması lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşması lazım. O zaman bütün günahları sevaba çevrilir ve kişi 1'e 100 kazanmaya başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde daimi zikir vardır. Kişi daimi zikre fizik vücudun teslimden sonra çok zorlanmadan ulaşır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin daimi zikrin sahibi olması söz konusudur. Ne olur? Kişi bir, daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hiçbir şey kalmamıştır. Yerlerini ruhun hasletleri gelip faziletler adı altında ruhun hasletlerine eşdeğer faktörler almıştır. Kişinin nefsinin kalbini pırıl pırıl yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim,
Bu noktadan sonra olaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra bir faktörler dizisi, kişiyi mutlu kılan standartlar, bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Yerini fazıllar almış. Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanmış kişi. İki, üç, kalp gözünü açmış Allah Teala. Dört, kalp kulağını açmış Allah Teala. Allah'ın nurlarını görüyor kişi. Yeter mi? Yetmez. Bu kişi Allah Teala ile konuşuyor. Kalp kulağı açıldığı için Allah'ın söylediklerini işitiyor. Altı ve yedi, ne yapıyor kişi? Allah'ın hikmet sahibi bir kulu oluyor ve hayır sahibi oluyor. Neden hayır sahibi? Bu kişi Allah Teala'nın hayır sahibi demekten muradına ehli hayır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibi, her an zikrediyor, her saniye 700 derecat kazanıyor. O ömrü o 700 derecatı devamlı kazanmakla geçiyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır. Peki aynı zamanda ehli hüküm, hikmet ehli. İşte sevgili kardeşlerim, burada artık sonsuz bir mutluluğa ulaşmıştır kişi. Dünya saadeti tamamlanmıştır. Kişi burada yer katlarının hepsini görür. Yani yerlerin melekutunu gösterir. 7 kat cehennemi, o cehennemde olanları gösterir kişiye. Tüyler ürperir kişinin. Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. O cehennemden Allah Teala kendisini kurtardı, bunları nasip kıldı diye. Ve yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra, ki bu noktada kişi %100 dünya saadetinin sahibi olmuştur. Görüyor musunuz? Dünya saadeti %2 ile başlıyor. Mürşide ulaşmadan evvelki devrede sadece %2 rahmet birikimi. Sonra %7, %7 devamlı artıyor. %51'e ulaşınca nefsinin kalbindeki nurlar, ruhu da Allah'a ulaşıyor. Kişi ermiş bir evliya hüviyetine ulaşıyor. Fizik vücudu Allah'a teslim olunca nefsinin kalbi %81 nurlarla doluyor. Nefsinin tesliminde ise %100 nefsin kalbi nurlarla dolu ve karanlıkların %100'ü kapı dışarı edilmiş durumda. Kişinin içi dışı, içi pür nur olmuş. Dışı henüz pür nur olmamış. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala'nın yapacağı şey, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmek. Ondan sonra da o kişinin irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarını örtmek, sonra onun başına salah nuru vermek. O zaman ne olur? Kişinin içi de, kalbi de pür nur olur, dışı da pür nur olur. Başının üzerinde salah nuru oluşur kişinin. İşte salah nurunun oluştuğu yer, salah makamının, yani göklerin melekutunun gösterildiği, 7 kat göklerin gösterildiği standardın ötesinde, kişi ihlas makamındadır, 7 kat gökler gösterildiği sürece, 7 kat gökler tamamlandığında, 7. gök katının ne zaman kişi son noktasını, en üst noktasını, Sittetül Müntaha'yı görürse, o muhteşem renklerdeki ağacı görürse, o kadar güzel renklerle bir ağacı hiçbir zaman bu dünyada görmeniz söz konusu değildir. Onu gördüğünüz zaman, Sittetül Müntaha'yı gördünüz, ne olur? O noktada Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Kim diyorsa ki ben Sittetül Müntaha'yı gördüm, Allah beni tövbe-i nasuha davet etmedi,
Bu doğru değildir sevgili kardeşlerim. Tövbe-i Nasuh, Sitretül Münteha'nın kesin işaretini taşır. Yerleri melekutu tamamlanmıştır. Neyle? Ana dergah görüldüğü zaman. 7 tane yer katı, 7. de ana dergah. O zaman yerlerin melekutu tamamlanmıştır. 7 tane gök katı, 7. katın Sitretül Münteha'sı, göklerin melekutu da tamamlanmıştır. Kişi muhteşem bir dünya saadetinin içindedir. Ve bundan sonra ne olur? O kişinin başının üzerindeki salam durumundan sonra Allah onun günahlarını sevaba çevirir bir defa daha. Ondan sonra o kişinin iradesini de teslim alır. İradenin teslimi yolun sonudur. Kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle icazet verir. Bu bir yetkidir. İrşada memur ve mezun olmak yetkisi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sahabe Kunel Evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı, tabiinlerdendi diyor. Hem Ensara tabi olmuşlar hem Muhacirine. Hepsi bu seviyeye ulaşmış. Mutluluktan haberler nasıl bu noktada? Bu noktada kişi iç dünyasında %100 sulh ve sükunu yaşamaktadır. Neden? Nefsinin kalbindeki bütün afetler gitmiştir. Yerine faziletler ve %2'de rahmet gelmiştir. Nefsin kalbi de ruhun kalbiyle aynı özelliklere kavuşmuştur. Hem nefs hem de ruh ikisi birden Allah'ın bütün emirlerine riayet ederler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Ne olmuştur? Kişi iç dünyasında sonsuz mutluluğa ulaşmıştır. Dünya saadetine ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde nurlar %100 oluşmuştur. Karanlığa hiç yer yoktur. Artık nefsle ruh arasında hiçbir kavga oluşmamaktadır. Nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istememekte. Böylece nefsle ruh arasında iç dünyada tam bir uyum ve sulh ve sükun hali oluşmuştur. Nedir dünya mutluluğu? Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, birinci özellik. İkinci özellik, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah'ın emir ve yasaklarında, yani Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız. Üçüncüsü zaten kesintisiz olmasıdır. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Nasıl bir mutluluk? Kesintisiz bir mutluluk. Bu kesintisiz mutluluğun oluşma standardı sulh ve sükun hali, kavganın bitmiş olması hali. Ne oldu iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. İç dünyanızdaki kavga bitti. Bunun tabi neticesi nedir? Başkalarına karşı en güzel davranışlarla ulaşmanız, onlara bütün güzellikleri yaşatmaya çalışmanız, başka insanları mutluluğa ulaştırmaya yönelik bütün gayretleriniz. Böyle bir statü içinde varsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini sadece yaşamıyorsunuz, başkalarını da yaşatmaya çalışıyorsunuz. İç dünyanızdaki kavganın bitişi sebebiyle başkalarına karşı kötü davranamazsınız. Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Tam aksine herkese yardım etmeye çalışırsınız. O yardımların sahibi olursunuz. Başka insanların mutluluğu üzerinize vazife olur. O zaman başka insanları sadece mutlu etmek istikametinde çalışansınız. Hiç kimseye karşı ters bir davranışta bulunamazsınız. Hiç kimseye onu huzursuz edecek olan bir davranışın sahibi olarak bir müdahalede bulunamazsınız. Öyleyse dış dünyanızda da
sulh ve sükûnu bozabilecek olan bir olay yok. Dış dünyanızda da tam bir huzur içinde, mutluluk içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir sonrasına bakalım olayın. Ya Allah ile olan ilişkilerde ilişkilerimiz neden ibaretti? Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Emrettiği her vazifeyi mutlaka yapar. Daimi zikrin sahibidir. Günde 7 defa 7 vakit namaz kılar. Ve Allah-u Teala'nın onun ötesindeki bütün emirlerini yerine getirir. Herkese yardımcıdır. Kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getiriyor. Ek kesintisiz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemiyor. Ve böylece emir ve yasaklar cephesinde de, yani Allah ile olan ilişkilerinde de, hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerde tam bir mutluluğu yaşıyor kişi. İşte bu insan mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Hepinize vermek istediğimiz Allah'ın mesajı budur. Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Bütün insanları bu hedefe davet eder. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek insanı kamil olmanız. Kemalatın sonuna ulaşmanız. Son teslim iradenin teslimidir. Yerlerin melekutu önce görülmüştür. Göklerin melekutu ondan sonra görülmüştür. Kalan sadece Allah'ın zatıdır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatı da görürsünüz. Ve son bilmece orada çözülür. Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçarsınız. Kendinizi tamamen başkalarına adarsınız. Başka insanlar için çalışmaya başlarsınız. Onlara ulaştırabildiğiniz mutluluk sizi mutlulukların şahikasına çıkarır. Başkaları için yaşamanın o sonsuz hazzını kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek hepinize onun sonsuz mutluluklarına ulaştırması için dualarda bulunuruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bir gün bizatihi ondan öğreneceksiniz. Aynı şeyleri aynı standartlarda duyacağız, yaşayacağız. Şeytanın bütün engellemesine rağmen. Unutmayın, kuvvet onda değildir. Kuvvet bizdedir. Öyleyse ne bize ne dostlarımıza iblis bir şey yapamaz ve bunun hüznü içinde biz hayatta oldukça bir ömür geçirecektir iblis. Siz Allah'ın koruması altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgimiz hepimize yeter. Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlayarak sözlerimi inşallah tamamlıyorum. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları olarak bizler dünya sulhunun birer ferdi olmalıyız diye düşünüyorum. İslam, yani Allah'a teslim olmak, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak, kainatın tek dinini yaşamak, bir sulh ve sükun haline ulaşmakla mümkündür. İslam bunu emreder. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek, nefsimizi ruhumuzun hüviyetine ulaştırarak, dış dünyamızda başka insanlarla kavgayı bitirmek, sulh ve sükûne ulaşmak, Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanın ne Allah'ın emirlerinde, ne de nehirlerinde, yasaklarında artık bize tesir edemeyeceği bir noktaya ulaşmak, şeytanı saf dışı bırakmak, böylece bir sulh ve sükûn haline ulaşmak. Öyleyse İslam'ın mutluluğu, dünya saadeti devamlı bir vesiledir. İç dünyamızda mutluluğu, dış dünyamızda mutluluğu ve Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluğu hedef alır. Bu mutluluk ise sulh ve sükûna kesin standartlarda bağımlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu temel emrini vermiş bize. Daim zikre ulaşmak ve mutlak sükun haline vasıl olmak. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde mutlak bir sükun haline ulaşmak. Öyleyse İslam'ın temel fonksiyonu kavgayı bitirmektir. Sulh ve sükûne ulaşmaktır. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasındaki sebebin mutluluk olduğunu görüyoruz. Bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. İslam'da savaş, eğer düşman bir saldırıda bulunursa, bunun misliyle bana mukabele etmeyi Allah Teala emrediyor. İslam'ın kendisinin savaş açması, suçsuz insanları öldürmesi, bunlar İslam'ın temel şartlarının içinde hiçbir zaman mevcut olmadı. İslam dediğimiz zaman zaten tek bir dini kastediyoruz. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan ve Hazreti İbrahim'in dini adını alan Kur'an-ı Kerim'de Hanif dini, Allah'a ruhun ve tüm meleklerin teslimini gerektiren
ve böylece mutlak bir sükûne ulaşan ve bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşayarak hangi millet olursa olsun birbirine dost olmalarını temin edecek olan bir temel davranış biçimi. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşılacaktır. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki, eğer sizi yurtlarınızdan çıkarırlarsa o zaman onlarla savaşın. Size saldırı olduğu takdirde sizin savaşınız başlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu savaş saldırıyı yapana karşıdır. Kısas müessesesi Kur'an'ın temel emridir. Ancak size bir saldırı olduğu takdirde saldırana bunu aynı boyutlarda ödetmek imkanının sahibisiniz. Ama bu işlem sadece o suçluya karşı geçerlidir. Allah-u Teala'nın bir cüz'i iradenin bir başka cüz'i iradeye saldırması halinde, ona zarar vermesi halinde şunu söylüyor. Üç tane faktör sıralamış. Bir, kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Dişe diş, buruna burun, kulağa kulak, uza karşı huzur. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse burada affı kısastan Allah-u Teala'nın daha üstün tuttuğu kesin. Yazıldı demesi dileyen bunu gerçekleştirebilir anlamına kullanılıyor. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor Allah-u Teala aynı ayet-i kerimenin içerisinde. Daha sonra bir üçüncü müessesi daha koymuş Allah-u Teala. Seyyiate hasenatla karşılık verip onu susturma. Fussilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati kötülüğü hasenatla iyilikle önleyin. Derecat kaybettiren, size bir kötülük yapan bir kişi mutlaka derecat kaybeder. Bu bir seyyiattır. O size ulaşan başka birinin seyyiatini Allah-u Teala buyuruyor, siz hasenatla önleyin. Onun size yaptığı kötülüğe, kötülükle mukabele etmeyin. Tam aksine Allah-u Teala size mutlaka bir fırsat verecektir. Ona en iyi davranışınızla davranın. O zaman size can düşmanı olan kişinin bile dost olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki bu kötülüğe iyilikle mukabele etmek, seyyiate hasenatla mukabele etmek etkisi herkese verilmez diyor Allah-u Teala. Ama kimler bu hasretin sahibiyse, kimler bu noktaya ulaşmışsa diyor Allah-u Teala, onlar hazin azimin sahipleridir. Sonsuz hazin sahipleridir.
mutlak saadetin sahipleridir diyor. Ve İslam Allah'ın kainattaki yegane dini sadece bu hedefine yönelik olarak vücuda getirilmiş. Biliyorsunuz ki İslam aslında Hamid dininin Arapça adıdır. Allah Teala bu Kur'an'ı size Arapça olarak indirdik diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Arap olması dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Arabi lisanda indirilmiştir. Bu sebeple Hanif'in karşılığı İslam kelimesi çıkıyor karşımıza. Ama Hazreti İbrahim'in dini aynı zamanda Hazreti Musa'nın diniydi. Bu din aynı zamanda Hazreti İsa'nın diniydi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in diniydi. Kayyum olan din sadece budur diyor Allah Teala. Öyleyse Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya şeriat yaptığımızı, onlar için koyduğumuz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün dinler tek bir din. Ve bütün dinler Allah'a teslim olmayı ve netice noktada seyyiate hasenatla mukabele etmeyi içerir. Bütün dinler aslında tek bir dindir. Her nübüvvet devrinde her Allah'ın nebisi, peygamberi görev aldığında onları Allah-u Teala mukaddes şeriat kitapları indirmiş ve son nebiye, son peygambere kainatı durduğu sürece idare edecek olan son şeriat kitabını indirmiş Allah-u Teala. Kıyamete kadar başka bir nebinin gelmesi, başka bir peygamberin gelmesi mümkün değil. Bütün kavimlerde kıyamet kadar resuller devam edecek. Resuller mevcut olmakta devam edecek. Ama hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatıyla emrolundular. Öyleyse o şeriat hangi şeriat? O şeriat Hazreti İbrahim'in şeriatı. Babamız Hazreti İbrahim'in şeriatı. O şeriat Hazreti Lut'un, o şeriat Hazreti Nuh'un, o şeriat bütün peygamberlerin şeriatı. Ve bu şeriatın temelinde seyyiate hasenatla mukabele etme noktasına ulaşmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amerika'daki olaylarla Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesinin saldırıya uğramasıyla 10.000'e yakın insanın, günahsız insanın, masum insanın ölmesiyle noktalanan bir facia yaşanıyor.

Allah Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıyı engelletmez. Terör Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde

Bu hak kısa saklıdır. Bu hak kötülüğü kim yapmışsa ona karşı kullanılır. Dünyanın neresinde olursa olsunlar, insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bir takım haksızlıklara muhatap olmuşlardır. Ama ait oldukları yerde, muhatap oldukları yerde kim tarafından böyle bir ceza onlara tatbik edildiyse, kısas sadece onlar için geçerlidir, sadece onlara karşı yapılabilir. Kur'an-ı Kerim ötesine cevaz vermez. Burada bir vahşet yaşanıyor. Bilanço'nun abine yakın olduğu söyleniyor. Abine yakın bu konuda intikam alma konusunda hangi olayın arkasından gelirse gelsin, bu insanlar, Amerika'da yaşayan insanlar, o kulelerde o sırada vazifeli olan insanlar, onların çevresinde ölen birçok insanlar da bahsediliyor. Böyle bir intikamın muhatabı değiller. Dünyanın her tarafında zulüm mutlaka vardır. Bu zulmün cevabı bir intikam şeklinde değil, kısas şeklinde zulmün sebeplerine karşı yapılabilir. Öyleyse Allah'ın tecrübe etmediği, cevaz vermediği bir büyük suç işlenmiştir. Burada ölen on bin çevresindeki insanın vebalini yüklenmişlerdir bu vahşeti yapanlar. Bu olay ancak telin edilir. Sevgili kardeşlerim, İslam örgütleri böyle bir olayın muhatabı kabul ediliyor. Onlardan bu istikamette bir yükselme gelmedi. Ama konunun araştırılması yapılıyor. Biz İslam'ın böyle bir vahşeti uygulamayacağını düşünüyoruz. Eğer böyle bir işlevi bir İslam örgütü yapmışsa, bu gerçekten yüz kızartıcı, İslam adına utanç verici, lanetli bir olaydır. Kim böyle bir şeyi gerçekleştirdiyse, nereye ait olursa olsun o insanlar, onlar Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Onun üzerine büyük vebal almışlardır.

Terör hiçbir zaman bir çıkış yolu olamaz. Sadece insanların ölmesini vücuda getirir. Eğer böyle bir izahında öldüren bir şey kazanmamıştır ama çok şeyler kaybetmiştir. İnsanlar adına bir vahşet tablosu sergilenmiştir.

Allah Teala'nın dizayn ettiği şey, Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. İnsanları haksız yere öldürmek değildir. Dünyanın neresinde bir suç işlenirse işlensin, onun cevabını buradaki, Nürnberg'deki masum insanları ödetmek, bu bir vahşettir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saldırı suçun işlendiği yerin dışında kimlere karşı yapılırsa yapılsın, haksızlıktır. Bu bir adalet meselesi oluşturmaz. Sadece nefslerinin afetlerine uyan insanların yapabilecekleri bir dizayndır.

Sevgili kardeşlerim, İslam'ın arasında da bir takım insanlar İslam'ın dışındaki bütün dinlerin İslam'ın düşmanı olduğunu yaymaya ve düşmanlık tohumları insanlara ekmeye çalışırlar. Hristiyanların içinde de bir takım insanlar Hristiyanların dışındaki dinlerin kendilerine düşman olduğunu söyleyerek insanların Hristiyanların dışındaki dinlere karşı kışkırtmaya çalışırlar. Museviler arasında da aynı şey söz konusudur. Ne yazık ki bir kısım Museviler de diğer dinleri, İslam'ı da, Hristiyanlığı da düşman saflarda görürler. Din adamları arasında da sayıları az da olsa bu tarz fanatikler hep olmuştur, bugün de vardır ve dünya bu sebeple kaynıyor. Öyleyse yanlış nerede? Yanlış insanları birleşmeye, bir olmaya, bir tek toplum oluşturmaya, Allah'a aşık insanlar toplumu, Allah'ın etrafında toplanan insanlar toplumu vücuda getirmeye yönelik bir davranış biçimi işte doğru oradadır. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah-u Teala ne kadar vermişse o kadar süre yaşanacaktır. Şu veya bu sebeple bir insanın ölümü neticeyi değiştirmez. Ölen kişiler gene öleceklerdi. Ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla karşı karşıyayım. O insanlar ölmediler, öldürüldüler. Bir irade başka iradelerin rızası hilafına onlara zulmetti. Onları öldürdü. Böyle bir durumda burada sunum var. O insanlar, bunları yapanlar mutlaka Allah-u Teala tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklar. Tamam, ilahi adalet her halükarda mutlaka oluşacak. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki dünya sulhu bu tarz olaylardan sonra oluşabilecek.

söylediğimiz gibi bir takım din adamlarının İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Musevilik'te de, bütün dinlerde de kendilerinin dışındaki din sahiplerini düşman olarak vasıflandırmaları, düşmanlık etmeye başka insanları çağırmaları, bu Allah-u Teala'nın emirlerine uygun bir şey değil. Vaktiyle Haçlı seferleri bu sebeplere dayalı olarak gerçekleşmişti. Sevgili kardeşlerim, bir sefer değil ama bir suikast. 10.000'e yakın insanın ölümüne sebebiyet veren planlanmış, dizayn edilmiş ve 10.000 kişiye yakın insanın ölümüne sonuçlanan bir trajedi. İslam'dan Murat olmanın bu olduğunu denedenler, onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlayamamış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dostluğu, Kur'an-ı Kerim suç ve suçunu milletlerin içinde ve milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde sus ve suçunu emrediyor. Kan, kanı davet eder. Bu bir kan davası hüviyetinin devamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala alimden bir işte diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah sizin kalplerinizi tehlif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? İşte bugünkü faciaların devamı o kan davasının var olduğunu gösteriyor. Her kabiledeki sahabe, sahabe olmadan evvel başka kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüştü. O başka kabileler de onların her birinin kabilesinden birkaç kişiyi mutlaka edilmişti. Ve bütün kabileler arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kan davası devam ediyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Allah Teala nübüvvet görevini teslim ettiğini o. Sonra sahabe Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a teslim oldular. Teslim olunca nefs tezkiyesine başladılar. Nefslerindeki afetler adım adım yok oldu. Diğerlerini faziletlere terk ettiler. Sahabenin nefsleri yavaş yavaş ruh hüviyetine bürünmeye başladı. Ve faziletler afetlerin yerini aldıkça kin, nefret, düşmanlık, intikam bunlar yavaş yavaş eridi. Yerlerini sevgiye, ve onunla eş anlamlı
bir muhtevaya bıraktılar. Sahabe birbirlerini çok sevdiler. Öylesine sevdiler ki birbirleri için hayatlarını veriyorlardı. Sevgi sahabenin yapı taşıdır. Hatırlayacaksınız olayı, Hazreti Ömer elindeki matrayla savaştan sonra şehit olmaktan üzere olanların arasında dolaşıyor. Yani su isteğine suyu hemen uzatacak. Nitekim birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer suyu uzatıyor. Tam içecekken bir başka sahada ya Ömer su diye sesleniyor. Hazreti Ömer bunun üzerine bir şey yapmıyor. Suyu uzatıyor birinciye. Ama birinci diyor ki ya Ömer, onun benden daha fazla suya ihtiyacı var. Suyu ona ver lütfen. Hazreti Ömer bunu bir emir olarak geliyor. Koşuyor ikinciye. Hemen uzatıyor suyu. O sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş birinciyle. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman bakıyor ki üçüncü sahabe şehit olmuş. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye dönüyor. İkinci de şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye dönüyor. O da şehit olmuş. Bir insanın son nefesinde en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Şehit olmak üzere olan insanlar da en çok suya ihtiyaç duyanlar. Ve onlar arkadaşlarını kendilerinden daha fazla seviyorlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgi onların yüreklerine yerleştirildi. Allah Teala diyor ki, eğer sen bu işi yapmaya çalışsaydın, sen onların kalplerini temiz edemezdin. Onları birbirine sevdiremezdin. Bunu biz yaptık. Ancak biz yaparız diyor Allah Teala. Kalplerin telif edilmesi işi bizim işimizdir diyor. Dünyamızın içinde yaşadığı bu devresinde kişisel olarak insanları bir müşahedeye tabi tuttuğumuz zaman ne yazık ki bütün dinlerin içinde belki toplumun küçük bir kısmı ama bu kısım başka dinlere düşman. Başka dinleri düşman olarak görüyor. O düşman olanlar var ya sevgili kardeşlerim, onlar o düşman gördükleri dinin de mensuplarının vaktiyle aynı dini yaşadıklarını bilmeyenlerdir. Böyle bir şeye ihtimal dahi vermeyenlerdir. Belki de biz bunları söylemesek ömürleri boyunca hiç haberleri olmayacaklardı. Sizin dininiz, bizim dinimiz, onların dini diye dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek din var, Allah'ın tek dini. O din
Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını verdiği dindir. Kainatın yegane dini. Öyleyse neden düşmanlık, neden kin, neden insanları öldürmek, hedef bu olmamalıdır. Hedef dost olmak olmalıdır. Hedef dünya sufi olmalıdır. İnsanların kalplerini telif etmek için, birleştirmek için. Bir gayretin sahibi olmamızı Allah-u Teala'nın göre hedef gösteriyor. Bütün insanlık için yapılması lazım gelen budur.

O zaman hep bu facialar, trajediler yaşanacaktır. Kanla sayfalar kapanacaktır. Dünya kana boyanacaktır.

İntikam, düşmanlık, nefret, hepsi nefsimizin afetlerindendir. Bütün insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu afetlerle doğarlar. Herkes de nefsinin 19 tane afetinin içerisinde bu afetler mevcuttur. Ve şeytan sadece afetlerinize temsil etmek imkanının sahibidir. Ve ister ki herkes birbirine düşman olsun, herkes birbiriyle kanlı bıçaklı olsun, herkes birbirini öldürmeye çalışsın ve öldürebilsin. Böyle olsun ki insanlar iblisle birlikte cehenneme girsinler. İblisin istediği bu. Bütün insanların şu dünyada mutsuz olması ve bütün insanların ahirette de kıyametten sonra da mutlaka cehennemde olması kendisiyle beraber. O gün şöyle söylüyor: Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu ama ben tutmadım. Ben şeytanım. Sözümü tutmak mecburiyetini görmüyorum kendimi. Bana niçin kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Size zorla mı yaptırdım yaptığınız kötülükleri? Hayır, ben teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın, nefsinize kızın diyor İblis. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki dünyanın birçok yerinde İslam'a karşı saldırılar konuşuluyor. Tamam. Elbette o söylediğiniz gibi başka dinlerin içinde bulunan insanlar, onların küçük bir kısmı İslam'ı düşman olarak görüyorlar. Sırbistan'daki gibi, dünyanın diğer birçok yerlerinde olduğu gibi bir savaş söz konusu oluyor. İslam'a karşı saldırılar takip ediyor. Bu olayları bir kısıt olarak düşünmek ne yazık ki mümkün değil. Kısasta olay suçu işleyenin üzerinde tamamlanır. Suçu işleyene tatbik edilir ceza. Başka birilerine olmaz. Allah ona cevap vermiyor. Onun için tecrübe edilemez. Ama insanlar, onlar İslam'a her tarafı saldırıyorlar. Biz ona misilleme yaptık diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet, Sırbistan'da çok sayıda masum insanın kanı akmıştır. İslam
kendisine karşı savaş açılmıştır, insanlar öldürülmüştür, haksız yere onlara işkence yapılmıştır. Çok şeyler olmuştur. Ama bunun cezasının ödettireceği insanlar orada. Keşmir'de, başka yerlerde İslam'a karşı saldırılar oluşturulmuştur. İnsanlar öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Ama bunun faturası dünyanın bir başka yerindeki onlara karşı bu suç işlemiş olanlara ödettirilemez. Allah-u Teala bunu tecrüz etmiyor, buna cevap vermiyor. Adama bunda da vahşet oluyor. Bunda da saldırganlık oluyor.

Sevgili kardeşlerim, bu haksız davranışlar, lanete muvaffak olan bu davranışlar sadece dünyayı daha karmaşık hale getirecek ve daha binlerce değil, yüz binlerce insanın ölümüne sebebiyet verecektir. İnsanların nefslerine şeytan tesir ettiği için bu tarzdaki olaylar insanları galeyana getirecek olan olaylardır. Ve biz falanca olayların karşısında böyle bir misilime yaptık diyenlerin karşısında gene başka bir takım masumları öldürmek üzere bir başka misillemenin de devreye girmesi söz konusu olacaktır. O zaman ikinci bir vahşet fazlasıyla karşılaşacağız. Böylece karşılıklı dostluklar oluşmayacak. Karşılıklı kinler bilinecek. İnsanlar başka insanlardan intikam almak yarışına girecekler. Yani bütün dünyayı saran bir kan davası olayıyla karşı karşıya olacağız. Kan, kanı çekecek. Sevgili kardeşlerim, her seferinde de bunun faturasını pek çoğu masum insan olanları ödeyecektir. Aslında eğer olayları suçu yapan ve onun cezalandırılması şeklinde mütalaa edersek, buradaki olay hepsi masum olan insanları ihata ediyor. Hiçbirisi böyle bir hareketi hak eden insanlar değil. Bir intikama muhatap olmak için aynı suçu işlemiş olmaları lazım. Dünyanın neresinde böyle bir suç işlenmişse onlar bunun muhatabıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları nefslerinin afetleri doğrultusunda karar veren liderler, ekip başları, yönlendiriyorsa bu kanlı intikam almaların arkası gelmeyecektir. Kan, kanı çekecek. Misillemeleri getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bir İslami örgüt böyle bir konunun sahibi ise bu İslami örgütün mütevasını merak ediyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği emirlerden hiçbirisi böyle bir faciayı
hedef kılman. Suç sahibine aittir. Kısasta suçun sahibine isimler olarak uygulanır. Ve Allah'ın hedefi dünya sulhunu sağlamak. Bu tarzdaki olaylarsa dünya savaşına doğru bir zemin hazırlıyor. Hangi tepeden bakarsanız bakın, bunu yapanlar vebal almışlardır. Bu sözde insanların ölmesi haksız yere bir hakkın ölmesi söz konusu. Allah'ın verdiği hayatı insanlar intikam alıyor diye bilerek isteyerek sona erdiriyorlar. İnsanları katlediyorlar.

Allah'ın hedef gösterdiği doğruyla mukayese edildiğinde ona taban tabana ters olan bir davranış görüyoruz. Allah'ın verdiği emirde suç ve suçuna ulaşmak var. Suç ve suçun içinde bir dünya, işte ikinci asr-ı saadet onu oluşturacaktır. Şu anda insanların vahşeti o noktadan dünyanın ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor. Bunu yeni olaylar takip edecektir. Taraflar oluşacaktır. Tarafların arasında kızışan o küçük grupların arasındaki anlaşmazlık bütün dünya için tehlike oluşturacaktır. Allah'ın hedef gösterdiği dünya sulhünden ne kadar uzakta olduğumuzu görebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala dünya sulhünü emrediyor. İnsanların birbirine kardeş olmaları uhuvvet Allah Teala'nın temelidir. Ama görüyoruz ki her tarafta düşmanlık kol geziyor. Ve insanların Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği saadetten ne kadar uzak düştüklerinin bir tablosunu keşfediyoruz. Nedir aldığımız emir? Nefsimizi tezkiye etmek ve tasfiye etmek. Böylece nefsimizin kalbinde hiçbir afet bırakmamak. Düşmanlığı, kini, nefreti ve bütün negatif faktörleri, karanlıkları nefsimizin kalbinden söküp çıkarmak. Düşmanlığın, nefretin, kinin, intikamın yerine sevgiyi koymak. Merhameti koymak. İşte bir gün insanlar görecekler ki aslında içinde bulundukları dinle diğer dinler arasında Allah-u Teala bir farklılık gözetmiyor. Dinler asırlar geçtikse başlangıçla bağlantılarını koparmışlar ve farklı dinlere ulaşmışlar gibi bir görüntü çıkmış ortaya. Oysa ki bütün peygamberler devrinde sadece tek bir din yaşanmıştır. Allah'a ruhun, Allah'a fizik bedenin, Allah'a nefsin ve Allah'a iradenin teslim edildiği bir vaka yaşanmıştır. Bütün peygamberler zamanında o peygamberler ve onlara bağlı olanlar aynı gerçeği yaşamışlardır. Allah'a
teslim olmak. Teslim ise muhtevasında nefsin afetlerinden mutlak olarak kurtulmak söz konusudur. Öyleyse nefsin afetlerinden kurtulmak, kurtulabilmek, onların yerine ruhun hasletlerini temsil eden faziletleri ikame etmek, onların yerine koymak. Ve bütün dinlerin aslında tek bir dinin mensupları olduklarını anlamaları ve bu hedefe yönelmeleri. Sevgili öğrenciler, evliyalar ve dinleyenler, bu olaylar insanların Allah'ın sözlerini hiç ama hiç anlamadıklarını gösteriyor. Her yerde aynı dramatik sahneler, insanların öfkeleri, kinleri, intikamları ve her intikamın karşı tarafın intikamını misillemesini davet etmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanlık 21. asrın başlangıcında Allah'ın çizgisinden ne kadar çok sapmış durumda. Aslında ne yazık ki bütün dinlerde toplumun büyük kısmı Allah'ın dininin gereklerini göstermiyor. Gereklerini yaşamıyor. Nefsini temizlemek gereği duymuyor Allah'ın farz kılmasına rağmen. Böyle olunca sevginin, sempatinin, Allah'a ve diğer insanlara yakın olmanın yerini düşmanlık alıyor, antipati alıyor, nefret alıyor. Dostluğu devre dışı bırakıp düşmanlığı körüklüyor insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Aslında her şey çok güzel olabilir, en güzel olabilir. Ama onların yerinde şu anda vahşet var. Allah-u Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder buyuruyor Allah-u Teala. Ruhunuz bir emanettir. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve nefsinizin afetlerinin yarısından daha fazlası o noktaya gelinceye kadar, 22. basamağa gelinceye kadar yok olacak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz farz kılınıyor. Nefsinizdeki afetlerin %90'ından fazlası orada bu hedefe ulaştığınız zaman yok olacak. Sonra bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Ve nefsinizin bütün afetleri yok olacak. O zaman sülfe sükûnu yaşayacaksınız. O zaman İç dünyanızda da, o zaman dış dünyanızda da, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizde de bir suç ve suçun haline ulaşacaksınız. O zaman İslam olmak şerefine ereceksiniz. Orada etrafınızda sadece sevgi olacak. Sadece dost olacaksınız. Ve Allah-u Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi üzerinize farz kılıyor, emrediyor size. Neyse Allah-u Teala bunu emretmişse Allah'a teslim olmanızı, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi emretmişse böyle bir sufla sükun haline sizi ulaştırmayı hedef almışsa o zaman böyle bir dizaynla nereye varabilirsiniz? İnsanlara onları öldürdüğünüz zaman onlardan intikam aldım gözüyle bakıyorsanız intikam kin, nefret, düşmanlık nefsinizin ayrı ayrı afetleri, o zaman siz o afetlere esir olmuş durumdasınız. Afetler, sevgili kardeşlerim, bir büyük sıkıntı var konunun arkasında. Sizi o hedefe ulaşmaktan men ediyor. Nefsinizle mücadele edeceksiniz. Şu kainattaki düşmanınız, en büyük düşmanınız şeytandır.
sizi kontrol altında tuttukça, o süre içerisinde devamlı başkalarından intikam almak istersiniz, başkalarına kötü davranmak istersiniz, başkalarını zelil kılmak istersiniz, kendi üstünüz onlara kabul ettirmek istersiniz. İşte bir insandan topluma, toplumdan milletlere, nefslerinin tesiriyle davranmak, bir davranış biçimi olarak ulaşıyorsa, işte bu intikamı da içerir, kini de içerir. Ve dünya çapındaki düşmanlık her geçen gün biraz daha sadece büyür. Bunun sonucu mu? Bunun sonucu savaştır. Ve sözden evvelki son olay. Sevgili öğrenciler, ziyaret dinleyenler. Dünyada neden adaletsizlikler var? Neden kan dökülüyor? Arkasında sadece şeytan ve nefslerinin afetleri var. O afetler hepinizi düşman kaslara ayırmak üzere şeytan tarafından devamlı kullanılır. Ve iblis her halükarda hepinizi bütün düşmanlıkların sahibi kılmak ister. Herkes her sesle kavgalı olmalıdır. İblisin temel dizaynı bu. Bu bireylerden topluma ulaştıkça toplumların birbirine karşı dostlukları değil düşmanlıkları artar.

her geçen gün ortam için nefret. Dünyayı öyle bir noktaya ulaştırır ki orada iki tarafında en ağır silahları kullanması ve kitle halinde topyekun insanları imha etme kararları sahneye çıkar. Dünyamız bu tarzdaki savaşlara birçok defa şahit oldu. Bilinen yakın tarihimizde bütün dünyayı yok edebilecek olan savaş standartı yaşanmadı ama dünyamızın ondan emek çağlarında aynı medeniyet seviyesinin ötesine de ulaşılmıştı. Ama iki tarafında atom bombalarını kullandığı ve bütün insanların yok olduğu devreler geçmiştir dünya hayatında. İşte o zaman mağara devirlerini yaşayan insanlar çıkmıştır ortaya. Biliyorsunuz ki atom bombasının nükleer dinamizmi insanların hücre yapısını mutlaka etkisi altına alıyor. O zaman insanlar iki tarafında birbirini mutlaka imha etmek üzere, yok etmek üzere harekete geçmelerinin sonunda başardıkları hedef o mağara adamlarının vücuda gelmesi. Onlar insan ama beyin hücreleri de duvara uğramış. Atom halde sebebiyle. Ve konuşmayı unutmuşlar, insanlıklarını unutmuşlar. Ve mağaralarda yaşamaya başlamışlar. Yeni nesiller geldikçe adım adım insanlık teknik seviyeleri ve deneyim seviyelerini birer birer geçiyor. Ve bugünlere ulaşıyoruz. Bugün yine dünyayı yeni bir olay adım adım tehdit sahasının içine almaya başlayacak. Düşmanlıklar düşmanlıkları körükleyecek. İnsanlar Allah'ın sevdiklerine bir defa daha sırt çevirecekler. Allah'ın emri insanların iç alemlerinde ve dış alemlerinde suç ve suçluğunu kurmaları. Ondan ne kadar uzak bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Binlerce insanı bir anda acımadan insanlar öldürebiliyor. Bu nasıl bir fanatizmdir ki bir dava uğrunda bunları yaptıklarına inandırılmış insanlar uçağın içinde onlar da ölüyorlar.

sind hier vor der Schule. Bu dünya Allah falan emirleri gerçekleştirdiği takdirde yaşanmaya değer bir dünyadır.

İnsanlar Allah'ın sünnetlerini hatırlayabilseler, başka insanlarla düşman olmayı değil, Allah'ın emrine uygun olarak dost olmayı hedef alsalar, bu hedefe yönelik olsalar, o zaman iç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak saadete ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, dünya sulhu sonunda mutlaka gerçekleşecektir. Bu hedef için, dünya sulhu için varız. Onun için eğitildik Allah-u Teala tarafından. Bu sebeple o gayeye

ölmüş olacaklar. Bu kin uğruna, bu düşmanlık uğruna şeytanın korkunç bir tuzağına düşerek. İşte olaylar adım adım yüz tırmanışa doğru gidecek. Her zaman bütün dünyayı bir hercümerce bitmeye çalışan, herkesi birbirine düşman kılmaya çalışan, her toplumun içindeki insanları birbirine düşman kılmaya çalışırken, toplumları birbirine düşman etmeye çalışan iblis, bunda gördüğünüz gibi başarı kazanıyor. İnsanları birbirine düşman kılıyor. Dinleri birbirine düşman kılıyor. Sevgili kardeşlerim, çıplak olarak görebiliyor musunuz olayı? Yani Allah'ın hedefiyle iblisin hedefi arasındaki farklılığı, ne iblisin ne kadar kullanıcı bir plan yaparak, bir tuzak hazırlayarak insanları bu tuzağa doğru düşürdüğünü ve adım adım hedefine daha hızla gittiğini görmüyor musunuz? İstediği şey bütün dünyayı birbirine düşman kılmak ve bunu başarılı bir standart içerisinde insanları kabul ettirmiş iblis ve oynuyor oyununu. Dünya trajedisine her geçen gün biraz daha zemin hazırlıyor. Hem her toplumun içindeki insanları birbirine düşman kılmaya çalışarak, hem toplumları, cemaatleri birbirine düşman kılmaya çalışarak, hem de daha üst planda milletleri birbirine düşman kılarak ve milletlerin birleşmeleriyle kuracakları grupları birbirine düşman kılarak her seferinde daha üst platformda iblis bir senaryo hazırlamış. Bunu adım adım sahneye koymayı başarıyor. Ve insanlar her geçen gün birbirine dost olmak yerine her geçen gün biraz daha düşmanlık cihetinde bileniyorlar. Anlamıyorlar Allah-u Teala'nın temel felsefesini. Dostluğu, kardeşliği anlamıyorlar. İnsanların çok büyük bir kısmı başka başka dinlerin var olduğunu zannediyor. Hepsinin aynı din olduğunu insanlar unutmuşlar. Ve asırlar boyunca birbirinden ayrılan tatbikatlar, uygulamalar, bugün gerçekten çeşitli dinler varmış gibi bir manzara sergiliyor. Aslında sevgili kardeşlerim, Allah'ın gözlükleriyle bakmalısınız olaylara. Nerede haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, kin varsa, nefret varsa, intikam varsa,

0: Allah o insanlarla beraber değildir. Sevgili kardeşlerim, dost olmak, sevgiyi paylaşmak, kardeş olmak, düşmanlık etmek değil, yardım etmek. Dünya bunu kendisine çok pahalıya mal olan birçok olaylardan sonra anlayabilecek ve yaşayabilecek. Böyle bir muhteva içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi en çok kalbimizde yer alan şey, Allah'ın bütün insanlık için koyduğu hedefleri insanların ne ölçüde unutabildiği, bütün güzellikleri unutmuşuz, düşmanlık tohumlarını saçmışız içimize, çevremize. Nefsimizin öfke afeti, gurur afeti, düşmanlık afeti, nefret afeti sadece insanlarda değil, toplumlarda ön planda. Bu bütün dünyayı düşman kamplara ayıracak olan bir noktaya doğru gidişi işaretliyor. Oysa ki Allah'ın hedefi bu değil. Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'la ilişkilerini kesmişler. Allah'ın ne söylediğini bilmiyorlar. Ve Allah'ın reçetesini tatbik edebilseler, herkes mutlu olacak. Bütün toplumlar saadeti yaşayacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanın bir karışıklığa doğru yürümesi, insanların Allah'ın temel emirlerini unutmasından kaynaklanıyor. Bu temel emirlere dikkatle bakın. Sadece bir parantez içinde hepsini hülasa edebilirsiniz, özetleyebilirsiniz. Teslim olmak. Allah'a teslim olmak. Allah'ın dinini ne kadar yanlış anlamış insanlar, ne kadar yanlış yorumlara ulaşmışlar. Yani dilini şu anda yaşamakta olan insanlar, ayrı ayrı grupların insanları olarak görüyor kendilerini. Tek bir dinin ilk yaşandığı noktadan bu noktaya gelinceye kadar ayrı ayrı toplumlarda geçirdiği istihareler, ayrı ayrı dinler varsaydırıyor, ayrı ayrı toplumlar varsaydırıyor. Eğer ayrı ayrı dinler yoksa O zaman insanların neden aynı şeyleri yapmadığı da bir sual olarak geliyor insanların aklına. Oysa ki aradan geçen asırlar, insanların Allah'ın hedeflerinden sadece uzaklaşmalarına sebebiyet vermiş. İnsanlar hangi toplumda yaşarlarsa yaşasınlar, çoğu, bütün toplumların çoğu Allah'ın mesajlarını unutmuşlar. Bütün dinlerin içindeki insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın temel hedeflerini elinin tersiyle itmiş, devre dışı bırakmış. Ve hedefleri insanların yürümelerini böylece imkansız hale getirmiş iblis. İnsanların kurtuluşlarının arkasında yatan temel faktörü insanları unutmaya başaran iblis, arkasından insanları milletlerin içinde cemaatlere ayırmış, her ayırdığı cemaati de birbirine düşman kılmış. Sonra milletleri gruplara ayırmış, onları birbirine düşman kılmış. Sonra bir araya gelebilen müşterek milletleri bir araya gelebilen diğer müşterek milletlerle düşman kılmayı başarmış. Ve hep savaşlar oluşmuş bu istikamette. Bütün dünya kana bulanmış. Arkasında hep kin var, nefret var, düşmanlık var. Sevgili öğrencilerine ve dinleyenler. Eğer insanlar Allah'ın temel emirlerini bilselerdi, nefs tasfiyesi, tasfiyesi yapsalardı, sahabe nasıl kalpleri birbirine telef edilmişse, bütün dünya insanı da öyle olacaktı. Hem ruhumuzu, hem metnimizi, hem nefsimizi Allah'a teslim olmamız için bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların tekamülünde ve dünya sulhünde en büyük anahtar insanların şahsi olarak gerçekleştirebilecekleri kendi kendilerini pisliklerden temizleme olayıdır. Bu ise zikir adlı bir ameliyle gerçekleşir. Nefs tezkiyesini yapabilmek için insanlar zikir yapmak mecburiyetindeler. Olmazsa olmaz. Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar zikirdir. Nefsin kalbinde oluşması gereken kalbin mühürünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması gerçekleşmezse, bunun arkasında kişi zikir yapmazsa, nefsindeki afetlerin alınması mümkün değildir. Ancak zikir böyle bir katletesi icra edebilir, İman kelimesi kalbe yazılmıştır ve kişi zikir yapmaktadır. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve salavat bahsettiğimleri o kişinin nefsinin kalbinde her şeyi adım adım temizleyecektir. Kalbe ulaşan Allah'ın rahmet ve fazl ve takdirleri kalbin içine ulaştığında fazıllar iman kendisinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Bunun manası o yerleri evvelce işgal etmek olan karanlıklar, öfke, kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin hepsi nefsin kalbini terk etmek mecburiyetindeler. Onların yerini sevgi ve sevginin arkadaşları alacak. Başka insanlara karşı insanlar nefret duymayacaklar. Sevgi duyacaklar. Niçin? Çünkü afetler düşmanlığı körükleyen şeytanın da tesir edebildiği saha giderek azalacak, temizlenecek. Böyle bir temizlenme müessesesi o kişinin iç dünyasında mutlaka saadeti oluşturur. Çünkü o kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olacak, yerini ruhun hasletlerine bırakacaktır. İşte onlar ruhun hasletleri, yani faziletler olarak nefsimizin kalbinde yer almış olan faktörler adım adım nefsimizin kalbini temizleyecek, daimi zikre ulaştığımız zaman hiçbir afet kalmamış olacak nefsimizin kalbinde. O zaman sahabenin yaşadığı bir dostluğu kalplerin tehlif edilmesi olayını yaşayabiliriz. İnsanlar kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde hafif olanlar, kalpleri afetlerle dolu olan insanlar bu hedeflere elbette gidemezler. Onlar sadece düşman olmayı başarırlar. Onlar başka insanlara düşman olmayı başarırlar. Ve onlara ızdırap vermeye, onları yok etmeye çalışırlar. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bir insan, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. O zaman nefsin afetleri ruhun hasretlerinin eşidi olan faziletlere döndüğünde o kişi sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirecek, hem nefsi hem de ruhu Allah'ın emirlerini mutlaka yapmak istediği için, nefsinde afetler olmadığı için nefsi işgal eden faziletler ruhun hasretlerinin aynını emredecektir. Öyleyse o kişi bir mutluluk düzenini yaşayacaktır. Böyle bir insanın başka insanları intikam almak kastıyla öldürmesi, mümkün olmayacaktır. Dikkat edin, kısas yapmak demiyorum, intikam almak kelimesini kullanıyorum. Çünkü söylediğim gibi kısasta suçluya aynen mukabele etmek söz konusudur. Ama suçu kim işlemişse ona rücu etmek söz konusudur.
1: intikamınsa hududu yoktur. İnsanlar herkese kızabilirler. Herkesin başkalarına yaptıkları sebebiyle onlardan intikam almaya çalışabilirler. Ve böyle bir husus Allah-u Teala tarafından tecrüb edilmiyor. İnsanların sevgili kardeşlerim, mutluluğu Allah'ın temel hedefi. Ve insanların çoğu bunun farkında değiller. Kendilerini daha çok mutlu edecek olan bir takım faaliyetlerin içinde başlarına neler gelebileceğini hiç düşünmeden insanları öldürmekle meşguller. Sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki hayat 60 senedir, 80 senedir, 100 senedir diyelim. Ama eğer bir Allah'ın sevgilisi olabilirseniz, intikam alan değil, intikamdan insanları vazgeçen bir insan olabilirseniz, başarabildiğiniz her noktada mutluluğu yaşarsınız. Ne kadar insanı birbirine düşmanken dost hale getirebilirseniz, o ölçüde saadet sizin olur. Bütün insanlar için söz konusu olan intikamı, öfkeyi, kini, savaşı bir tarafa bırakmak ve dünya dostluğunu, dünya sulhunu korumak ve kollamak olmalıdır insanların temel görevi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayır, zor bir işten bahsetmiyorum. Daim gitsin, sahip olan hiç kimse haksız yere başka insanlara saldırmaz. İslam da bunu emreder. Haksızlığa Allah'ın hiçbir devirde müsaadesi olmamıştır. Allah'ın Resulleri geldiği zaman adaletle kıskla davranacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse o kıskın, yani adaletin oluşabilmesi, insanların defterindeki afetleri yok etmeleriyle paralel bir dizayn gösterir. Ne zaman ki nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz, o zaman sizin için başka insanlarla olan düşmanlık da sona erer. İnsanlar iç dünyalarında neden mutsuzlar? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var, anlaşmazlık var. Bu bir defa kişiyi devamlı huzursuzluk içinde bırakır. Etmez kişi nefsinin afetleri sebebiyle devamlı hatalar işler. Her hatadan sonra da ruh nefsi azap eder. Allah son kişiye, arkasından kişi mutlaka huzursuzluğu duyar ve yaşar. Ama bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetler yoktur artık. Esas kişi sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. Evvela nefsinin kalbinde afetler tamamen kalmadığı için o kişinin yanlış davranışları bulması söz konusu olmaz. Huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Ne ruh nefse, ne Allah o fizik vücuda manevi azap vermeyecektir davranışları dolayısıyla. O kişi bu sebeple iç dünyasında mutlu olacaktır. Ruhu ile nefsi arasında tam bir uyum sağlandığı için ruhun bütün istediklerini nefse istediği için beraberce bir hedefe gitmeleri söz konusu. Bu hedefe kişinin iç dünyasında Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği içmesini işlemek gibi bir temel denge var. Ya kişi dış dünyasında da sufle çocuğunu sağlamışsa ne olacak? Yani daimi zikre ulaşmışsa, nefsinin kalbindeki hilafetler yapılmışsa, o kişi başka insanlara kötü davranmayacak demektir. Çünkü nefsinde afetler yok. Ruhu bütün insanlara dostça davranmayı emrederken nefsine artık aynı şeyi emretmektedir. Bu kişi başka birinin kalbini kıracak olan davranışlarda bulunmaz. Başkasına kötülük yapmaz, başkasını öldürmez. Ve sadece insanlara en güzel davranışlarda bulunur. Başkalarına zulmetmediği için zulmetmiş olsaydı Allah'ın kendisine verdiği azabı hiç yaşamayacaktır. Başkaları kendinden asla intikam almayacaktır bu sebeple. Eğer başkalarına kötülüğü dokunmuş olsaydı mutlaka insanlarla intikam almaya çalışacaklar ve fırsat bulunca da alacaklardı. Ama bu standartta söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece kişi başkalarına hiçbir zaman zulmetmez. Zulmetmeyeceği için başkaları da onlardan intikam almaz. Her ikisinin arkasına geçirecekleri mutsuzluğu, hırsızlığı bu insanlar hiç yaşamayacaklardır. Ve bu insanlarda şuur altı birikiminin oluşması da mümkün değildir. Bu sebeple hırsızlığı yaşamalılar. İşte bir idealden bahsediyoruz elbette. Allah'ın emirlerinin tamamen yerine getirmesi halinde sahibi zikre ulaşıldığı takdirde neler olur? İşte bütün dünyada dinler aynı hedefe yönelik olmuş olsa insanlar da dinlerini yaşamak için bir talebin sahibi olsalar o zaman sonuçta ulaşacak olan herhalde odur. Daimi zikrin sahibi olmak. İşte dünya sülhü oradadır. Neflerin afetlerine tabi olan, bombaları patlatan, silahlı saldırılarda bulunan, insanlardan intikam alan insanlar yok orada. Orada ruhunun hasretleriyle paralel bir dizayn içerisinde nefsinin kalbini hasretlerle dolduran insanlar var. Böyle bir dizaynda her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarına zulmetmeyen insanlar, başkalarını öldürmeyen insanlar, başkalarını incitmeyen insanlar, başkalarına suikast hazırlamayan insanlar ve tabiatıyla bütün davranışları pozitif olduğu için her davranışların arkasından sadece Allah'ın onları mükafatlandırdığı, huzur verdiği insanlar. Evet, tabiatıyla başkalarının intikamına da muhatap olmayan insanlar. İşte normal çerçeve bu. O zaman ne olur? Bu insanlar dış dünyalarında mutlu olurlar. Daha sonra bu insanlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oldukları için Allah ile olan ilişkilerinde de şeytanı devre dışı bırakmayı, şeytanı mahvetmeyi başarırlar. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemezler. İşte böyle bir dizaynı düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dünya insanı son derecede şu dünyada hayatta kalanlar, onlar böyle insanlar olacaklar. İç dünyalarında nefslerin bütün afetlerini yok ettikleri için, nefsleriyle ruhlar arasında tam bir armoni sağlanan, tam bir uyum oluşturan, nefsleri ruhun bütün özelliklerine kavuştuğu için, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir insan türü iç dünyasında. Dış dünyasında başkalarına zulmetmeyen, bu sebeple kendisine intikam alınmayan

و هست شاید این بیزن درمش نمه دارنده چین هر کسی این ایی standartta içinde yaşayan insanların temel davranış biçimlerinin en güzelini yaşayan sırf ve sükun içinde olan bir insan türü. İşte dünyanın son evresinde bu insanlar hayatta kalacaklar. Ve sahabenin yaşadığı o muhteşem suf ve sükun halini bir defa daha yaşayacak olanlar, onlar yeni bir asr-ı saadeti yaşayacaklar. Dünya çocuğunu bu dünyaya hediye edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah'ın temel faktörüdür. İstediği şey, bütün insanların böyle bir suç ve sükun halini yaşaması, ama insanlar evvela bu hakikatlerden haberdar değiller. Bu sebeple başka insanlara en iyi davranış biçimlerine bulunup da başka insanları düşman mertebesinden dost mertebesine ulaştıran insanlar. Kimseye düşman olamazlar. Herkese dost olurlar. Görevleri insanlara yardım etmektir. İnsanlara kendilerini adamaktır. Sadece acaba başkalarına nasıl mutluluk verebilirim diye düşünürler. İşte şu dünyanın son yerinde yaşayacak olanlar, yani ikinci asr-ı saadeti yaşayacak olanlar, yani sabıkunel ahirin, sonraki sabıkunlar, onlar böyle olacaklardır. Daimi dikiş sebebiyle iç dünyalarındaki nefsleriyle ruhlar arasındaki kavgayı bitirmiş olanlar. Söz konusu olan konumuzu içeren o zulmü gerçekleştiren insanlara dikkatle bakın. Onlar nefslerini tasfiye etmemişlerdir. Onlar hiçbir zaman böyle bir mutluluğu yaşayabilecek olan intikam peşinde, kin peşinde koşan insanlardır. Öldükleri zaman yaptıklarının doğru olmadığını anlayacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bize gösterdiği hedef o hedeftir ki insanın iç dünyasında nefsiyle ruhunun aynı paralele ulaşması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özellik kazanması. Bu kinlerin, düşmanlıkların savaşların hepsinin bittiği yerde yerden fışkıracak olan bir mutluluk pınarı bu. Dünyanın son evresinde sulh ve sükunu yaşayacak olan insanlar iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de. O insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Hayatlarını başkalarına yardıma, başkalarına
iyilik etmeye, kendilerini başkalarına hasretmeye alışmış olan insanlar, bunu yapmanın o sonsuz mutluluğunu yaşayan insanlar, onlar idrak etmişlerdir ki etraflarındaki her insan onlara bir nebzecik mutluluk ulaştırsınlar da o insanların yaşadığı mutluluğun iki katını kendilerine yaşatsın. Açısından meseleye bakan, hayatlarını başka insanlara mutluluk vermeye adamış olan insanlar, onların kitaplarında artık intikam yoktur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemezler. Bu sebeple dış alemlerinde de başka insanlara zulme demezler. Kimseye üzülmezler. Kimseye haksız bir fiilde bulunmaları mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, işte dünyanın son evresinde savaşlardan hayatta kalanlar onlar alacaklardır. Ve o zaman ikinci asıl saadet yaşanacaktır. Bütün bu kinlerden, nefretlerden, öldürmelerden, cinayetlerden, nasip almayacak olan bir son toplum dünya üzerinde. Onlar asıl saadeti yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler için de aynı şey söz konusu. Güzellikler, Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmenin o devasa mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, aslında bu saldırıları gerçekleştirenler ne kadar zamanlı bir dizayn içerisinde olduklarını henüz bilmiyorlar. Ancak öldükleri zaman yaptıklarının yanlış olduğunu anlayacaklar. Böyle bir vahşetin sağlanması için harcanan parayı insanların mutluluğuna harcayabilseydik. Bunun okullarını açabilseydik, bunun güzelliklerini insanlara açabilseydik, suç ve suçunu dünyanın ulaştığı bir hedef haline getirebilseydik, o zaman böyle mi olurdu sevgili kardeşlerim? O zaman dünya yaşanmaya değer bir yer olurdu. Herkesin en büyük dostlukların sahibi olduğu bir düzenli yaşandı. Düşmanlıklar, cinayetler, bütün haksız davranışlar kızmış ve lanetlenir. Öyleyse bu noktada masum insanların on bini yakınını öldüren bir dizaynı Allah-u Teala'nın tecrüz etmediğini, caiz görmediğini bildirerek
sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler. Geleceğin dünyası kimlerin intikamların üzerine değil, dostluğun, kardeşliğin üzerine kuracaktır. Allah Teala'nın hepinizi o mutlu günlere kadar yaşatmasını ve o günlerde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah orada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Allah razı olsun Erhan.
1: El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ve alel mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah bizden ne ister sevgili kardeşlerim? Mutlu olmamızı ister. Bu dünyada dünya mutluluğunu yaşamamızı, kıyametten sonra da cennette olmamızı ister. Bütün insanların istediği sadece budur. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Ve dilediklerini yapmakta Allah Teala tarafından serbest bırakılmışlardır. Peki sonuç? Sonuçta Allah'ın emirlerini ve direktiflerini hem kendileri cephesinden hem de etraflarındaki insanlar cephesinden hangi ölçüde yerine getirebildikleri açısından bir hesaba çekilme söz konusu olacaktır. Bütün insanlar her an, her saniye ya derece kaybederler ya da derece kazanırlar. İnsanın hiçbir anı yoktur ki bir derece kaybı veya bir derece kazanması söz konusu olmasın. İnsanın derecat kazanması, kesintisiz bir derecat kazanma sistemine zikre bağlanmıştır. Ne zaman Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edersek sesli veya sessiz diye tekrar edersek, hatta zihnimizi de kımıldatmadan içimizdeki kalbimizdeki sesle diye tekrar edersek, bunun adı zikirdir. Dilimizde kımıldatmadan yaptığımız zikir, hafi zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyorsak, bu da açık zikirdir. Önemli mi? İnsanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. İkisinin arasında bir orta nokta, ne kazandıkları ne de kaybettikleri bir olay yok. Ya kaybedecekler ya da kazanacaklar. Halise, sevgili kardeşlerim, ben şu anda hiç kimseye bir fenalık yapmıyorum. Öyleyse ben şu anda derecat kazanıyorum diyen bir kişi yanılır. O kişinin derecat kazanabilmesi için iç dünyasında Allah kelimesinin diye tekrar etmesi söz konusudur. Yoksa zikir yapmayan bir insan derecat kazanamaz. Ne zaman derecat kazanamaz? Başka birileriyle beraber değilken, başkalarına bir iyilik yapmadığı takdirde yalnız başınayken, eğer Allah kelimesini iç dünyasında tekrar etmiyorsa veya sesle söylemiyorsa Allah Allah Allah diye, O kişi derecat kazanmaz. Ama ne derecat kazanır ne de kaybeder olayı söz konusu değildir. İnsanoğlu ya kazanır ya da kazanmaz. Kazanmayan kişi kaybedendir. O zaman devresini başına geçirmiştir ve de zikretmediği için de derecat kaybetmiştir. Çünkü zikir farzdır. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş.

اذكر اسم ربك قياما قعودا ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Birinde ara sıra zikretmek var, birinde de daimi zikir var. Öyleyse Allah Teala'nın ismini zikretmek demek, kişinin derecat kazanması demek. Birisine bir iyilik yaparsanız, derecat kazanırsınız. Birisine bir yanlış davranışta bulunursunuz, onun kalbini kıracak bir şey söylersiniz, derecat kaybedersiniz. Ama ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi iyilik de etmiyorum. O zaman ne derecat kazanırım ne de derecat kaybederim diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Öyleyse daimi zikir farzsa, o farzı yerine getirmeyen kişi zikir yapmadığı sürece derecat kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. Önemli mi derecat kazanmak veya kaybetmek? Evet, hesaba çekilmeniz bununla alakalı. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Ne demek mizanlar kurulur? Yani size hayat filminiz gösterilir. Herkese kendi hayat filmi. Ve kiramen katibin melekleri de orada gönüllüler. Her saniyeniz bir çekici, bir de şahit tarafından bütün bir ömür boyunca filme alınmıştır. Üç boyutlu bir film. Yeter mi? Hayır. Bir ikinci film daha var. Bir de hangi olayı yaparken ne düşündüğünüzü anlatan, ne düşündüğünüzü size ispat edecek olan düşüncelerinizin filmi. Bu iki film aynı anda başlar, aynı anda devam eder. Her saniye ne düşündünüz ve ne yaptınız açık ve kesin olarak görünür. Yeter mi? Yetmez. Her saniye bu yaptıklarınız karşılığında ne kadar derecat kazandınız, ne kadar derecat kaybettiniz o da görünür. Ve de görünür ki Allah'ın keramen katibin melekleri yanlışlık yapmazlar. Her yaptıkları mutlak olarak cuk oturur yerine. Ham kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler görürsünüz ki hak ettiğiniz derecelerdir. Ne bir eksik, ne bir fazla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizden ne istiyor? Bu dünya hayatında mutlu bir hayat yaşamamızı istiyor. Hatta en mutlu hayatı yaşamamızı istiyor Allah Teala. Nasıl yaşanır en mutlu hayat? Daimi zikre ulaşarak yaşanır. Daimi zikre ulaşan kişi her an Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Ve mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişi için gelir. Baştan sadece nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu bir öncü gruptur. Ve daha kişi mürşide de ulaşmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine bir nur yolunu açmıştır. Ve de o kişiyi zikrettikçe onun kalbine nurlar girmeye başlayacaktır. Ama
Burada giren nur sadece %2 rahmet nurudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve oradan %2 rahmet nurunu bu Allah'a ulaşmayı dilemenin mükafatı olarak o kişiye mutlaka gönderir. Kalbe ilk giren nurlar bu %2 rahmet nurudur. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir. İşte bu muhtevada o kişi mürşidine ulaşmadığı sürece nefsinin kalbine başka bir nurun girmesi mümkün değildir. Kim mürşidine ulaşır, ona tabi olur ve Allah, Allah, Allah, Allah diye nefs tezkiyesine Allah'ın ismini tekrara başlarsa, bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, fazıllar nefsinizin kalbini başlangıçtaki %20, %2 rahmet nurundan sonra %98'e kadar dolduracak olan nurların adı fazıllardır. Nefsinizin kalbine ilk defa %2 rahmet nuru girer. Ondan sonra bir daha rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Bir öncü kuvvet, bir işaret, bir başlangıç, %2'lik bir muhteva içerisinde rahmet nurları tarafından sağlanır. Ama bundan sonra rahmet nurunun kalbinize girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. %7, %7 nefsinizin kalbi fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nurunda ruhunuz, mürşidinize tabi olduktan sonra başlayan bir nefs tezkiyesi olayı sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi %49 fazla ulaştırır nefsinizin kalbini. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurla dolar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın aydınlatmasıdır. Bu Allah'ın nurlarını göndermesidir. Herkese verilen karşılıksız bir hediyesidir Allah-u Teala'nın. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Geri kalanını Allah yapacaktır. O bütün insanların görevi sadece ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhlarını sana ulaştırmışsın. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olayım. İşte böyle bir talebi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştırınca o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle

7 gök katında her birinde %7'lik fazıl birikimiyle nefsin kalbi %49 fazıldan dolar. %2'nin rahmet nuruyla beraber Allah'ın kişisel hediyesi tamamlanır. Bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey yüce Allah'ım" diye bir talepte bulunan bir insanın talebini, eğer kalbi talepse, Allah Teala mutlaka kabul edecektir. Ve o kişi hiç zorlanmadan bu hedefe ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından. O kişi zikri sevmiyordur. Hiç önemli değil. Allah ona zikri sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissetmektedir kendisini. Hiç önemli değil. Allah sıkıntıyı derhal defeder. Kişiye rahat bir şekilde oruç tutabilmek vasfını kazandırır. Bu kişi namaz kılmaktan hoşlanmazken Allah Teala ona namazı sevdirir. Namazlar bir zevk haline getirilir çünkü Allah Teala tarafından. Zikir o kişi için bir zevk haline getirilir. Zekat vermek o kişinin hoşuna giden bir olay olur. Vermek onu ferahlatır. Hac farizesi de bir mutluluk vesilesidir. İbadetleri Allah Teala ona sevdirecektir. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde bütün ibadetler o insan için sadece zevkleri oluşturur. Bu kişi bu ibadetlerden çok büyük ölçüde zevk duyar, huzur duyar, mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o devre boyunca bu 7 ay veya 8 ay sürecek olan bu devre boyunca kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkisini tamamen keser. Sevgili kardeşlerim, işte bu mutluluktur. Mutluluk insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu 7-8 aylık bir süreçtir. Sevgili kardeşlerim, o zaman parçası içinde Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükredersiniz. Bu kadar büyük mutluluk var mıymış dünya üzerinde diye. Hayatınızın en mutlu 7-8 aylık bir devresidir. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın size hiçbir şekilde yaklaşıp sizi huzursuz etmesine müsaade etmez. Onu %100 devre dışı bırakır. Hiçbir şey yapamaz iblis size. Bir de mutluluğu enine boyuna bütün boyutlarıyla yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk buymuş, huzur buymuş dersiniz. Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz. 7-8 aylık o süreç boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu olay ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla

Ki bu nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşmasını icap ettirir. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaşır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Yani başlangıçta bir nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bir ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu, fazıllarla doluydu. Aslında hasletlerle doluydu. Fazıllar sonradan gelen nurların adı. %100 nur, %100 karanlık denge. Sonra nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktaya geliş. %49 karanlık, %51 nur. Aşağı yukarı %50, %50 bir yeni denge. Ruhunuz mu? O hasletlere dolu olan ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye dikkatle bakın. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki bu dengenin kurulmasına bağlıdır. Bu, yeri yerine mutluluktur. Ama yolunuza devam ederseniz, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi bu hüviyete girer. Ve o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Nefslerinin kalbi ruhları Allah'a ulaşmıştır. Nefslerinin kalbi ise %100 nurlarla dolmuştur. O insanlar her zaman mutludur. Huzur içindedirler. İç dünyalarında nefsleri %100 nurla dolu olduğu için hiçbir sıkıntıya düşmezler. Her zaman Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz bir zevkle yerine getirirler. Yasak ettiği fiiller ise onlar tarafından arzulanmaz. Allah Teala koruyucu faktörleri oraya yerleştirmiştir. Allah'ın emrettiklerini yapmaktan zevk duyar öyle bir nefs, yasak ettiklerine yaklaşmaz. Onlardan zevk almaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin afetleriyle Allah Teala öyle bir şekilde bir hüviyet oluşturmuştur ki daimi zikre ulaşmışsınızdır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte bu daimi zikirle gerçekleşen bir sonuçtur. Bir kişiyi dünyadaki en mutlu insanların arasına koyar. Bu artık kesintisiz ve bir daha dönülmeyecek olan bir muhteşem sonuçtur. Kişi ulvi makamında daimi zikre ulaşır. Sonra ihlas makamında bu perçinlenir, sabitleşir ve bir daha geriye dönüş artık yoktur. O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru. Ve bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir Allah-u Teala'ya. Bu dönülmez bir tövbedir. Ancak ihlas makamında gerçekleşir.
Sevgili kardeşlerim, ne olduğu noktada iç dünyanızda Allah'ın bütün nurları karanlıkların yerini aldı. İç dünyanızda mutlu oldunuz. Dış dünyanızda nefsinizin kalbindeki afetler yok olduğu için bütün insanlarla kavgayı bitirdiniz. Onlar sizinle uğraşabilirler. Onlar size kızabilirler, öfkelenebilirler, kötülükler yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapamazsınız. Böyle bir talep içinizden asla gelmeyecektir. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla donatıldığı için sadece onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Hayatınız anlam kazanır. Yepyeni bir dünyada yaşarsınız. İşte bu başkaları için yaşamaktır. Zevklerin en büyüğü başkaları için yaşamak şerefine ermektir. Bütün insanlar sizin için değer taşır. Hepsinin mutlu olması için bir büyük gayretin sahibi olursunuz. Başkaları için yaşadığınız için başkaları için yaşadığınız cihetle hayatınızı onlara vakfetmişsinizdir ve mutsuz olacak zaman bulamazsınız. Her an herkese bir şeyler ulaştırmak mutluluğunu yaşarsınız. Herkes sizin için mutlu edilmesi lazım gelen bir insandır. Herkesin ayrı bir cephesi vardır. Onları mutlu etmenize imkan verecek olan bir cephe, Allah Teala size bunların hepsini gösterir. Mutlaka onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. İşte kainatın en büyük mutluluğu budur. Başkalarının mutluluğu için kendini adamak. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları mutlu olur. Ama siz onları mutlu etmek için sarf ettiğiniz o gayret var ya, o gayret sebebiyle o mutlu etmek istediğiniz insanların yaşayabileceği mutluluğun kat kat fazlasını yaşarsınız. Sadece onlara o mutluluğu sağladığınız için. O zaman siz de mutlaka aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişki. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizle Allah arasındaki ilişki. Ve de nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman ki daimi zikre ulaşırsanız mutlaka yok olurlar. O zaman nefsinizin kalbi %2 rahmet, %98 fazılla tamamen dolacaktır. Ruhunuzun hüviyetini alacaktır. Hangi açıdan? Mutluluk açısından. Hiçbir zaman bir nefs ruh olamaz. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Nefsin kalbindekilerse nurlardır. Yani nefsinizin kalbine sonradan ulaştıracağınız %2 rahmet nurun ötesindeki %98 fazıl nuru sizin sonradan nefsinizin kalbine eklediğiniz standartlardır. Evvelce nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sonra onların %49 fazla dolmasını Allah size sağladı. Ne yaptığınızı sağladı? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Allah Teala da bu konuda söz vermiş.
Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah'ı Allah yeştebi seçer, ileyhi ona kendisine, men kişiyi, yeşayı dilediği kişiyi ve yehdi ve ulaştırır, ileyhi ona yani kendisine, men kişiyi yünip, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Münib olmak, yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, böylece takva sahibi olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatının bu noktasında bu %100 mutluluğu kişinin yaşayacağı o 7 aylık, 8 aylık dönem hayatının en mutlu dönemidir. Daimi zikre ulaştıktan sonra da nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olur. Bu sefer gerçekten yok olmuşlardır. Tekrar karanlığa dönmesi de artık mümkün değildir. O kişi bu güzellikleri yaşadıktan sonra tekrar başa dönemez. Böyle bir vay mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden aşağıya düşmez. Daimi zikre bir insanı Allah ulaştırır. Ulaştırırsa oradan geri dönüş söz konusu değildir. Çünkü araya bir dönülmez bir baraj koymuştur Allah Teala İhlas makamında. Muhlisler için artık geri dönüş, kalbin yeniden kararması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece bir dilekle ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demenizle dünya mutluluğun yarısını size Allah Teala temin ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ediyor. Dünya mutluluğunun nefs açısından yarısını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. Allah sizi ulaştırdı mürşidinize. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsini hem Allah yapıyor hem de size devamlı mükafatlar veriyor. Öyleyse ne kadar çok sizleri seviyor Allah Teala. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? İşte sizler insan olarak yaratıldınız. Bu şerefe layıksınız. Allah'a sadece insan olarak yaratıldığınız için bile ne kadar çok hamdesiniz, şükresiniz azdır. Ve karşılıksız bir bağış. Sadece bir dilek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Karşılığı mı? Üçüncü kat cennet.
Karşılığı mı? Dünya mutluluğunun %51'i. Garanti edilmiş. Hiç kimse bunun istisnası değil. Bir insanın olmayacak kötülükleri yapmış olsun. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Ve ona furkanlar veriyor. Günahlarını örtmek çok önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey amel olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Bu da günahların örtülmesi son derece önemli. Neden? Kişinin A kadar günahı var. Günahların hepsi örtülüyor. Örtülünce o kişinin günahları sıfır. Bir insanın cennete girebilmesi sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Günahları sıfırlandığına göre o kişinin sıfır derece kazanma, hiçbir derece kazanmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu dünya hayatını yaşayan herkes mutlaka bir takım olaylar sebebiyle derecat kazanır. Kazanmaması mümkün değildir. Öyleyse bu kişi mutlaka günahları sıfırlandığı için Allah'ın cennetine girecektir. Öbür taraftan Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan amelleri boşa gittiği için Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Yani amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok olur. İşte bu kişi cehenneme girmeye mahkumdur. Çünkü amelleri heba olmuştur. Mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu hakikatleri öğretmiş. Hep bizler için Allah Teala bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye o kişinin bütün günahlarını örtüyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün günahların örtülmesi demek, günahının sıfırlanması demek. Derecat kazanmaması mümkün olmadığına göre o kişinin gideceği yer mutlak bir surette Allah'ın cennetidir. Sonsuza kadar bu kişi cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar kıyametten sonra cennette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri mutlu etmek için her zaman hazır. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi yani ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki Allah Teala verdiği sözü gerçekleştirsin. Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır.
Allah Teala tüm insanları sever.

Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu diyor. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Amen olmaksa bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah hepinizi çok seviyor. Sadece istediği bir tek şey var hepinizden. Bütün insanlar buna dahildir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bir tek dilekleriyle o kişileri üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğun yarısına ulaştırmayı tekefül eder. Buna kefildir, mutlaka gerçekleştirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir gönül sohbetinde can cana gönül gönüle gene bir beraberliğin içindeyiz. Hepinizin bildiği gibi geçen hafta yani 25 Şubat 2007 tarihinde Düzce'de bir konferansımız olmuştu. Çok kalabalık bir seyirci grubunun toplandığı çok güzel bir konferanstı. Hamdolsun ki o konferansta birçok konuda seyircilerimizi aydınlatacak olan bilgileri sunmayı Allah nasip kıldı. Ve bize göre bugünkü dünya İslam insanının özellikle İslam aleminin kurtuluşu için, cehennemden kurtuluşu için Allah Teala'nın bize öğrettiği ama din alimlerimizin artık küçük bir kısmının henüz bilmediği Kur'an hakikatlerini orada da serdettik. Bunlardan bir tanesi de İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığı gerçeğiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buna büyük bir tepki gelecek. Bir açıklama söz konusu oldu. İslam'ın şartını biliyorsunuz ki 5 olarak kabul etmişler. İslam'ın şartı 5'tir diye alimler bundan en az 12 yıl, 12 asır evvel bir ittifak içerisine girmişler. İslam'ın şartı 5'tir diye. Biz de İslam'ın şartının 5 değil, 7 olduğunu, 5 şartın hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını açıklamıştık. Aynı konuları tekrar tezekkür etmek imkanını bize bahşettiği için Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. Uzun süre kovalamış. O kovalamış, kuzu kaçmış. En sonunda kuzuyu yakalamış ve de ona süt vermeye başlamış. Diyor ki Hazreti Musa, ey kuzucuk, neden kaçıyorsun? Benim gayem sana süt vermekti. Açlığını gidermekti. İşte sevgili kardeşlerim, bizim hayatımızı vakfettiğimiz şey İslam aleminin ve bütün dünyanın kurtuluşu, sulh ve sükuna ulaşmasıdır. Bunun için buradayız. Bu vazifeyle vazifeliyiz.
İnsanlar bizim sözlerimize lazım gelen değeri verirler ya da vermezler. O bizi aşan bir konu. Biz görevimizi yaparız. Biliyorsunuz ki İslam aleminin bugün üzerinde bulundukları ve orta yol olarak değerlendirdikleri şey İslam'ın beş şartıdır. Bu konudaki mevzu hadis ise şöyle. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları gerçekleştirirsem sahiden cennete girer miyim? Girersin. Cevap, girersin. Giremez sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş tane şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Şimdi konunun vahameti buradan geliyor. İnsanlar Kur'an'dan değil, ataları olan bundan 10 asır evvel, 12 asır evvelki alimlerden din ilmini öğrenmişler. En büyük hata buradan başlıyor. Nereden öğrenilmesi gerekirdi? Furkan ne olmalıydı? Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran ayırıcın adıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Kur'an Furkan'dır. Peki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne söylüyor bu konuda? Söylediği şey son derece açık, hiçbir din alimin itiraz edemeyeceği bir hadis. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an'a ters düşemez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz, neyle idare etmiş 14 asır evvel sahabeyi, İslam toplumunu? Kur'an'la. Hadis var mıydı? Kur'an'ı bırakıp hadislerle mi sahabe idare edildi? Hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 2 asır sonra toparlanmaya başlandı. Ve binlerce mevzu hadis iptal edildi Kur'an'a aykırılığı sebebiyle. Şimdi ismini hatırlayamadığım birisi idam edildi bu sebeple. 5.000'den fazla uydurma hadisi hadislerin arasına soktuğu için. Bu rakam 5.000 olmasın, 3.000 olsun, 1.000 olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Bir sürü uydurma hadisin hadis diye insanların arasında dolaşır olması bir korkunç faciadır. Ne olur o zaman? İnsanlar Kur'an'ı bırakırlar. Şu anda bu dünyada, şu anda İslam aleminde yaşandığı gibi hadisleri Kur'an'dan önde tutarlar. Buna bir de akaid faciasını eklerseniz, İslam'ın dünya üzerinde neden bugün geri kalmışlığı temsil ettiğini çok rahat anlarsınız.
Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı ilahi dizayndır, ilahi nizamdır. Ve hepimizin bütün hadisleri Kur'an'la karşılaştırması asıldır. Açık ve kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi bu. Bu hadise hiç kimsenin itiraz edebileceğini sanmıyoruz. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Terazinin bir tarafına hadisleri koyun, bir tarafına Kur'an'ı koyun. Soruyorum hepinize sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Kur'an tarafı mı ağır basar, yoksa hadis tarafı mı ağır basar? Eğer bir hadis Kur'an'a ters düşüyorsa ne yaparsınız? İşte Allah'ın bize verdiği cevap odur ki Kur'an'ı söyleriz ve mevzu hadisleri çürütürüz, yok ederiz. Hiç kimsenin, aklı başında olan hiç kimsenin cehenneme gitmesi için hazırlanmış olan zeminleri devam ettirmeyiz. Yeni bir çağa girdik, hidayet çağı. Açıklama devresi, başlangıç devresi, giriş devresi tamamlandı. Tam 30 yıl. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 30 yılı aşkın bir süredir sizlere 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazılan Kur'an'la hükmetmesi söz konusu idi. Öyle yaptı. Şimdi soruyorum herkese. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmederken hadis var mıydı? On dört asır sonra İslam alemine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir esir din mensupları topluluğu. Birçok ülke başka dinlerin sahipleri tarafından sömürge haline getirilmiş. Ve de yer yer savaşlar yapılıyor. Dünya hala kana bulanmaya devam ediyor. Dinlerin farklılığı ile. Oysa ki dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din ilmini mevcut üç kitapla karşılaştırdığımız zaman bir büyük hakikati Allah-u Teala göz önüne sermemizi bize emretti. İslam dini de, Hristiyanlık da, Musevilik de, üçü de aynı dindir. İşte yeniden şimşekleri çekecek olan bir olay herhalde bu. Başka bir din hiç olmamıştır. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İncil'de de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade buyuruluyor. Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de de. Allah-u Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim sen Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için.
O Hanif dini ki ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında ne de dini Hanif dini olarak vücuda getirmesinde bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca din Adem Aleyhisselam'la beraber başladı biliyorsunuz. Bir tek dinden başka Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediğimiz o dinden başka bir din hiç olmadı. Neden Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyoruz? Kur'an-ı Kerim böyle söylediği için. Ve de bugün 4 tane affedersiniz 3 tane dinin kesin olarak varlığı 3 kitaplı dinin varlığı söz konusu. Bu 3 kitaplı dinin 3'ü de 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Hepsi mürşide ulaşıp tabiyet 2. safa. Birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi. ...26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, 27. basamakta irşad olmak, 28. basamakta da iradeyi Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin olmak. Tevrat'ı incelediğimiz zaman bu 7 safanın 7'sinin de var olduğunu ve farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Tevrat'ı incelediğimizde bu farz hükümlerin Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından hepsinin gerçekleştiğini, onun devresinde ona tabi olanların hepsinin 7 safayı 4 teslimi yaşadıklarını görüyoruz. Sonra Hazreti İsa devrine geliyoruz. İncil'i inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslimin orada da farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır. Gene İncil, 7 safanın da bu 7 safadaki 4 teslimin de Hazreti İsa tarafından ve ona tabi olan herkes tarafından yaşandığını söylüyor. Hem farz hem de 7 safanın 7'si de yaşanmış. Şimdi din alimleri, şimdi bizi dinleyin. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığını söylüyor Allah-u Teala. Yetmez. 7 safanın da 4 teslimin de bu 7 safanın içinde 4 teslim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve onun sahabesi tarafından yaşandığını kesin olarak Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Bu bilgilerin hepsi elimizde. Ve bu bilgilerle Birleşmiş Milletler'e ulaştık. Bir buradaki bir Hristiyan kilise başkanı pastör, bir Yahudi sinagog başkanı, Musevi, bir de biz. 3 imzayla International Mir Foundation'ın başkanı olarak biz hazırladık yazıyı. 3 imzalı olarak Birleşmiş Milletler'e ulaştırdık ve kabul edilmedi. Talebimiz edilseydi belki bugün dünyada savaşlar bitmişti. Sevgili kardeşlerim, neden bunları söylüyoruz? Bunları söylememizin arkasında asli bir hedef var.
İslam'ın şartı kaçtır diye size sorarlarsa, o beş şarta iki tane daha ilave etmek mecburiyetinde olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O beş şartın ötesinde altıncı şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve yedinci şart da var. Zikretmek. İslam'ın şartı beştir deniyor. Bu beş şartın içine dinin en büyük ibadeti konulmuyor. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Bütün bunlardan daha üstün olan, en büyük olan zikir beş şartın içinde yok. İblisin İslam alemini nasıl bir tuzağa düşürdüğünü fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz ne söylemişiz? Zikir farzdır demişiz. Farz mı gerçekten? Elbette farz. Allah Teala diyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle ara sıra zikretmemiz hepimizin üzerine farz kılınmış. Sonra o kadar değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde

Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Günün yarısından daha fazla zikir üzerimize farz kılınmış. Her gün günün yarısından daha fazla zikir üzerimize farz kılınmış. Ama tekamül bununla bitmiyor. Bir de Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmemiş, zikretmemiz üzerimize farz kılınmış.

ise elbette merhalelerle gerçekleşmiş. Önce Allah-u Teala ara sıra zikri emretmiş. Sonra günün yarısından daha fazla zikri emretmiş. Sonra da daimi zikri İslam alemine, bütün kainata farz kılmış. Allah'ın indirdiği emir bütün insanların üzerine farzdır. Evvela dinler yoktur. Saniyen Allah-u Teala'nın emirleri Hazreti İbrahim zamanında da söz konusuydu. Aynı emirler. Eksiksiz olarak aynı emirler. Hazreti Nuh zamanında geçerliydi. Hazreti Adem zamanında da geçerliydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmışsa, eğer Allah Teala günün yarısından daha fazla zikri farz kılmışsa, eğer Allah Teala 24 saat zikri, kesintisiz zikri farz kılmışsa ve 14 asırda İslam alemi Kur'an'daki bu büyük gerçeği unutmuşsa, Allah Teala da bize bu konferanslarla İslam alemine bunları hatırlatmamızı emretmişse, ne yapmamız lazım? Bu sevgili kardeşlerim bizi protesto edecekler diye Allah'ın bize verdiği emri yerine getirmemek bizim için söz konusu olabilir mi? Böyle bir şeyi düşünebilirler mi bu protesto eden kardeşlerimiz? Ve de gayemizin bu protestoyu yapanları kurtarmak olduğunu acaba hala anlayamadılar mı sevgili kardeşlerim? Onlar bize kızabilirler. Öfkelenebilirler. Bağırıp çağırabilirler. Çok şükür ki hakaret noktasına gelmedi konu. Gelebilirdi. Gelebilirdi ve biz şimdi nasıl onlara kızmıyorsak, onları haksız görmüyorsak ve onlara küsmüyorsak, darılmıyorsak, onları düşman olarak kabul etmiyorsak, dost olarak düşünüyorsak, o zaman geriye ne kalıyor ki sevgili kardeşlerim? Onlar bizim kardeşimiz, evladımız. Yaptıkları yanlış mı? Öğrendikleri ilme göre yaptıkları yanlış değil, doğru. Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmiyorlar ki. Konunun en hazin yönü burada sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kardeşlerimiz din adamı ve oradaki dinin resmi kadroda en üst seviyesindeki kişiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onların bu kadar öfkelenmesinin arkasında ne var? Asılların verdiği bir birikim var. Onlara İmam Hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde öğretilen ilmin doğru olmasından şüphe etmeleri söz konusu olabilir mi? Olmaz elbette. Onlar öğrendikleri ilmin doğruluğundan eminler. İslam'ın beş tane şartı vardır da bunlardan bir tanesi. Şimdi bu beş şart insanları kurtaramıyorsa ve biz Allah-u Teala'nın bütün kanunları yedili bir sistem üzerine kurulmuştur.
Bu da Allah-u Teala'nın bize verdiği emirle yedi olmak mecburiyetindir tarzında bir ifade kullanıyorsak, bunlar da ona kızıyorlarsa haksız olabilirler mi? Öğrendikleri ilim o olduğuna göre, ufukları orada bittiğine göre, sevgili kardeşlerim, onlara hak veriyoruz. Böyle bir olayı konferansta çıkartmaları çok güzel bir Allah-u Teala'nın nimeti diye değerlendiriyoruz biz bu olayı. Bizi eskiden Allah-u Teala'nın hakikatlerini söylemeye başladığımız 30 yıldan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Bu 30 yıl boyunca hep sahte peygamber olarak nitelediler. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik belki 1000 defa söyledik, belki 2000 defa söyledik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizle sona ermiştir. Yahu biz peygamber değiliz, peygamber de değiliz demekten dilimizde tüy bitti. Siz bize neden peygamberlik izafe ediyorsunuz? Ama herkes bir kanun kaçağına, Allah'ın emirlerine karşı gelene yaptıkları muameleyi yaptılar bize. Biz ki Allah'ın bize öğrettiği ilmi sizlere açıklamakla vazifeli olan bu devrin imamıyız. Bu devrin Resulüyüz. Peygamber değiliz. Nebi değiliz. Resulüz. Allah-u Teala bize bir vazife verdi. Bu vazifeyi gerçekleştirmekten şu dünya üzerinde hiçbir şey bizi men edemez. Allah-u Teala bir emir verdiyse o emri hayatımız pahasına mutlaka ama mutlaka yerine getiririz. Hiç umurumuzda da olmaz. Ölmek korkulacak bir şey değildir. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi bu konuda da teçhiz etti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar İslam'ın yedi safhasını yaşamışlarsa ve bugünkü İslam alemi birinci safhayı bile yaşayamıyorsa ve de topik

İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana verdiğimiz o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim tilaveti birinci emir. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. İkinci emir, namaz kılmak. Ama bütün bunlardan büyük olan zikirdir diyor. Muhakkak surede diyor. Le kullanmış orada Allah Teala ve le. Ve le zikrullahi, Allah'ın zikri ekber. O diğer ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir bir araya getirildiği zaman bu üçünün arasında en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Ve de bu kardeşlerimiz Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz olarak bir yanlış yapmışız gibi bizi müteala ediyorlar. Çünkü onların sahip olduğu alan o kadar. Onları bir defa daha söyleyelim altını çizerek. Sevgili kardeşlerim, ne olay vücuda geldiği zaman, ne sonradan bize orada yapılan çekimi gösterdikleri zaman, ikisinde de o kardeşlerimizi suçlayamadık. Çok öfkeliydiler. Ama biliyorsunuz ki öfke, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapamamış insanların mutlaka üzerinde bulunan bir şiddet müessesesidir. İlmi hüviyetleri oraya ulaşamadığı için, Allah'ın verdiği emirlere ulaşamadığı için onlara öğretilen din ilminin standartlarında bizim söylediğimiz şey onlara ters geliyor. Gayet normal bir şey. Elbette ters gelecek çünkü hakikatleri bilmiyorlar. Şimdi bu söylediğimi o kardeşlerimiz dinlerse eğer, söylediğimiz ayetlere baktıkları zaman onları incelemek lütfunda bulunurlarsa, doğru söylediğimizi tespit ederlerse, bu yaptıklarından utanç duymazlar mı dersiniz? Biz yüzleri kızaracağına inanıyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, onların bu utancı duyması bizi üzüyor. Böyle olmaması lazımdı. Onlar hakikatleri, 30 yıldır söylenen hakikatleri incelemeliydiler. İncelemeliydiler ve bütün söylediklerimizin doğru olduğundan emin olmalıydılar. Siz bizim yerimizde olsanız onlara acımaz mısınız sevgili kardeşlerim? Onlar din adamı. Sokaktaki adam değil. Başka insanlara dinlerini öğretecek olanlar ve onlar Allah'ın hakikatlerini bilmiyorlar. Bu İslam adına utanılacak bir durum değil mi sevgili kardeşlerim? Benim adıma utanılacak bir şey değil mi? Bu devrin Resulü olarak onların zikrin farz olduğunu kimse öğretmemiş. Orada da konferansta da söyledik zikrin farz olduğunu. Ama onlar zikri

İslam'ın beş şart arasında mevcut olmayan bir husus olarak görüyorlar. Öğrendikleri ilim, sevgili kardeşlerim, hudutları oraya kadar ulaşan bir ilim. Yani İslam'ın beş şartına kadar ulaşan bir ilim. Bu asırlardan beri gelen, buraya kadar ulaşan, bugüne kadar ulaşan bu büyük yanlışı, eksikliği Allah-u Teala'nın bize verdiği emirle giderdiğimiz için biz hep huzur duyduk bugüne kadar. Bu kardeşlerimizden acaba hangisi karşımıza çıkıp da sen yanlış söylüyorsun diyebilir bize? Her söylediğimiz Kur'an ayeti. Kim Kur'an'ı yalanlayabilir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize onların öğrettiği ilmi öğretmedi. Allah Teala bize Kur'an öğretti. Ve o Kur'an bugün tatbik edilen din ilminin ne kadar eksik olduğunu gösterdi. Bugün bize, yarın bütün dünyaya gösterilecek olan bir hakikatler dizisini söylüyoruz sadece. Şimdi o kardeşlerimize biz acımayız, bu konuda gözyaşları dökmeyiz de ne yaparız sevgili kardeşlerim? Onlar bilmiyorlar. Üzüldüğümüz nokta neresi biliyor musunuz? İnsanları din öğretenler bunlar işte. Bizden onlarda olmayan şeyleri öğrenenler, İslam'ın yedi safhasını öğrenenler gidip onlara soruyor. Böyle böyle söylüyor diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Onlar da diyorlar ki hayır, İslam'da böyle şeyler yoktur. Onlara öğretilen ilim Kur'an ilmi değil sevgili kardeşlerim. Asırlardan beri din öğreticilerinin öğrettikleri birçok yerde Kur'an'a ters düşen bir yanlış ilim. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Şu dünyaya matematiği, fiziği, kimyayı, yıldızlar ilmini, yani astronomiyi öğreten kimlerdi başlangıçta? Sadece İslam alimleriydi. Neden? Çünkü onlar o asırların ilim sahiplerinin öğrettiklerini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiklerini öğreniyorlar ve dünyadan çok ötede bir ilim sahibi olarak yaşıyorlardı. Sonra bu hale geldik. İşte bu sebepten geldik. Din ve onun tekamülü açık kısmı cahil insanlar tarafından kapatıldı, örtüldü. Dinsizliği bir marifet saydığımız devrelerden geçtik. İşte Osmanlı'yı düşünelim. 600 yıl şu dünya üzerinde en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıdı Osmanlı. Sonra Cumhuriyet kuruldu. 80 yıl. ...1923'ten 2003'e kadar 80 yıl, 2007'ye kadar 84 yıl. 84 yılda dünyada en çok suç işlenen dördüncü ülke olmuşuz. En çok suç işlenen. Sevgili kardeşlerim, neden olabilir bu? Çünkü insanlara şeytan dinlerini unutturmuş. O insanlar ki
İlmin bütün verileri onlar tarafından tahakkuk ettirilmiştir. Matematiğe negatif değerleri kazandıran El-Cabir'dir. İlk dişliği Ebu'l-İz devreye soktu. İlim dediğimiz şey en üst boyutta İslam aleminin eseriydi ve onlar Endülüs devletini kurdukları zaman Avrupa bir cehalet içerisinde yüzüyordu. Endülüs'ten İslam'ın ilmini öğrendiler. Ondan sonra o Leonardo da Vinci'ler, bilmem kimler sahneye çıktı da ilim adına İslam'dan öğrendiklerini öğretmeye başladılar. Eğer Avrupa bir ilim sahibi ise bu ilmin başlangıcı Endülüs devletidir. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Sevgili kardeşlerim, dininizde ve Türk kimliğinizde iftihar edin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Türk'üz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Müslümanız. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki bu ilmi Allah'tan aldık ve herkese öğretmekle vazifelendirildik. Şimdi o sevgili din kardeşlerimiz hani bize itiraz edip de bağırıp çağıranlar, İslam'ın 5 şartı yeter, 7 şarta ihtiyacı yoktur diyenler. Şimdi bize ikincisine geçmedik daha. Zikir konusunda zikre ihtiyacımız yok diyebilirler mi? Dinliyor musunuz bizi? O gün orada bulunup da bize karşı gelen kardeşlerimiz. Dinliyor musunuz? Söyleyebilir misiniz? Şimdi diyebilir misiniz bize? Bizim zikre ihtiyacımız yok. Allah Teala zikri farz kılmışsa çok zikri farz kılmışsa günün yarısından daha fazla zikri yetmez. Daimi zikri de farz kılmışsa siz bu farzların ötesinde yaşayan din sahipleri olabilir misiniz? Yoksa sizin için farz değil mi? Belki de bizi hiç dinlemeyeceksiniz. Sizin söylediklerinize hiç uymayan şeyler söylediğimiz için. Ama unutuyorsunuz, bizim arkamızda Kur'an var ve Allah var. O bize Kur'an'ı öğretti. Onun için sizin bilmediğiniz bir ilmin sahibiyiz. Şimdi ispat ettik mi bunu? En azından zikir müessesesiyle ispat ettik mi size? Yerleşti mi kalbinize? Biz sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarmak için her şeyden evvel. Siz öğreneceksiniz dininizi ki o insanlara, ilim bilmeyen insanlara öğretesiniz. Şeytanın sizi nasıl ve niçin kullanabildiğini şimdi anladınız mı? Şimdi soruyoruz size. Bu zikir farz ise ve biz size İslam'ın 5 şartına mutlaka zikrin de eklenmesi gerekir diyorsak, Allah Teala zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kıldığına göre siz bu geçersiz bir şeydir, bizi alakadar etmez, biz onunla amel etmeyiz diyebilir misiniz? O zaman Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Şu anda bize karşısınız ve Allah'a nasıl hesap vereceğinizi ben acı acı düşünüyorum.
Muhterem din adamları, çok büyük bir gaf yaptınız. Gelelim ikinci konumuza. Altıncı şart zikir. Yedinci şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sizin orta yol dediğiniz yol, İslam'ın beş şartı neden sizi kurtaramaz? Şimdi oraya geldik. Bize karşı çıkan sevgili kardeşlerimiz, bindiğiniz dalı kestiğinizin farkında mısınız? Siz o kuzucuğa benziyorsunuz. Hazreti Musa'nın ulaştığı ve süt vermek istediği o kuzucuğa benziyorsunuz. Öfkeli kuzucuklar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Yetmez. Böyle bir kavramı ömrünüz boyunca biz söylemeden evvel hiç duymadınız. Doğru değil mi? Doğru. Peki sizi haksız gördüğümüz için mi bunları söylüyoruz? Hayır. Eğer sizin baktığınız aynadan biz de baksaydık, sizin bulunduğunuz yerden baksaydık aynı şeyi görürdük. Bizim hiç bilmediğimiz bir ukala çıkmış, bir sürü zırva söylüyor. Bizim söylediklerimize hiç uymuyor. Bizim öğrendiklerimize uymuyor diyorsunuz, haklısınız. Gerek İmam Hatip liselerinde, gerek okuduğunuz ilahiyat fakültelerinde bu söylediklerimiz öğretilmez. Çünkü size öğretenler de bilmiyor. Onun için bu çağ hidayet çağı. Onun için Allah-u Teala'nın verdiği bu vazifeyle evvela sizleri aydınlatmak mecburiyetindeyiz. Kaç defa teklifte bulunduk Diyanet İşleri'ne, başkanlığına, Diyanet İşleri'nde bir konferans verelim diye. Karşılıklı tezekkür edelim konularımızı diye kaç defa adam gönderdik oraya. Hep kaçtılar bizden. Takip edenler bilmedikleri bir ilmin Allah-u Teala tarafından sahibi kılındığımızın farkındaydılar, mahcup olmak istemiyorlardı. Oysa ki bu konuşmalar gizli yapılabilirdi. Sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz? Biz kimseyi mahcup etmek, kimsenin onurunu rencide etmek istemiyoruz. Böyle bir hedefimiz hiçbir zaman yok. Size de kızamamamızın arkasında bu yok mu? Sadece acıyoruz. Bu millete yazık oluyor. İslam alemine yazık oluyor. İslam alemi başsız. Ve her tarafta esir İslam'ı görüyoruz. Arkasında bu vurdumduymazlığımız yok mu? Neden sözlerimize kulak vermiyorsunuz? Biz size bizim söylediklerimizi kabul edin. Kabul etmek mecburiyetindesiniz. İncelemeden kabul etmek mecburiyetindesiniz diyor muyuz? Hayır, böyle bir şey demiyoruz. Çünkü inanmak ve kabul etmek ihtiyari bir konudur, kişiseldir. Biz kişisel haklara saygılıyız. Dileyen inceler, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görür, kabul eder, etrafındakileri de öğretmeye başlar. Dileyen kabul etmez. Ama o kabul etmeyenlere biz de bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Siz söylediklerimizi kabul etmemekle Kur'an'a ve Allah'a karşı çıkıyorsunuz. Yanlış mı söylediğimiz? Bir defa daha tekrar ediyorum. Sizlere söylediğimiz 6. ve 7. şartları kabul etmemekle, buna ihtiyacımız yoktur demekle Allah'a karşı çıkmıyor musunuz? Allah Teala zikri farz kılmamış mı? Çok zikri, daimi zikri farz kılmamış mı? Siz bizim buna ihtiyacımız yoktur diyebilir misiniz? Böyle bir şeyi söylemek yetkiniz var mı? Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde değil misiniz? Bu hesaba çekilmeyeceğinizi zannediyorsunuz.
Öyleyse söylediğime dikkat edin. Biz sizi kurtarmakla vazifeli olanız. Bize kızsanız da, bize öfkelenseniz de, hakaret de etseniz, bizim sizi sevmemize bunlar engel olamaz. Sadece sizleri de kurtarma sorumluluğumuzu biraz daha arttırır. Sorumluluk sizde değil sevgili kardeşlerim. O sorumluluk bizim omuzlarımıza Allah Teala tarafından yükletildi. Size de anlatmak, sizi de Kur'an ayetleriyle ispat ederek ikna etmek mecburiyetindeyiz. O bizim omuzlarımızdaki yük. Şimdi siz ne yaptığınızın farkında mısınız? O kadar insanın karşısına çıkıp da İslam'ın 6. şartına ve 7. şartına gerek yoktur dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın üzerinize farz kıldığı zikri, çok zikri ve daimi zikri reddetmiş olmuyor musunuz? Siz kendinizi nerede görüyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz haşa Allah'tan üstün varlıklar mısınız? Allah'ın emirlerine ihtiyacımız yoktur. Nasıl diyebilirsiniz? Allah size farz kılmış. Zikri, çok zikri, daimi zikri. Siz ona ihtiyacımız yoktur diyorsunuz. Bu büyük sorumluluğu hissediyor musunuz buranızda, kalbinizde? Kamuoyunun karşısına ne yüzle çıkacaksınız kıyamet günü? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi İslam'ın 7. şartına geliyorum. Belki bunların arasında en büyük önemi haiz olan bu konu. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bizi evvelce dinlemediyseniz öyle olduğu görülüyor. İlk defa duyduğunuz bir kavram. Çünkü İslam'ın 5 şartında böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve nefaha ve ona üfürdük, fihi onun içine, onun insanın içine, insandan bahsediyor Allah Teala, onun içine min ruhihi, ruhumuzdan. Biz ona, onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Bizim ruhumuz diye bir şey yok. Herkesin içinde bir ruh var. O ruh bize ait değil, Allah'a ait. Allah'ın ruhunu taşıyoruz. Ve Allah Teala ruhumuzu kendisine iade etmemizi farz kılmış üzerimize. Defaatle farz kılmış. Diyor ki Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten ardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime kademelerini geçmiş, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. 5. ve 6. gök katlarının işaretini taşıyor bu iki ifade. Ve ondan sonra söylüyor, İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et.
Rabbine geri dön ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda, önce nefse seslendi Allah-u Teala, mutmain olmak, Allah'tan razı olmak, Allah'ın rızasını kazanmak. Yedi sefalı nefsin afetlerinin aklanmasındaki dördüncü, beşinci ve altıncı kademeler. Tamam, bunlardan da pek bir şey anlamadınız, anlıyorum. Olsun. Eğer bu söylediklerimizi bilgisayarımıza girerseniz, Nur TV'nin 7000 saatten fazla konuşma göreceksiniz orada. Başlangıçtan bu tarafa, o 7000 saatin içerisinde bu konuda çok geniş bilgi bulacaksınız. İncelerseniz, söylediklerimizin sadece Kur'an'a ait olduğunu bir defa daha tespit edeceksiniz. Bu bizi mutlu eder. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerimiz, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Orada bize şu veya bu şekilde karşı çıkanlar, sizleri ne kırgınız ne de öfke duyuyoruz. Ama sadece sizi kurtarmak istiyoruz, anlamıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek acaba üzerimizde farz mı? Allah Teala bunun üzerimize farz olduğunu söylüyor. Ve münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ona yönel. Münip olmak. Münip kelimesi, enibü kelimesi, yunip kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten geliyor. Yönelmek demek. Bir hedefe ulaşmak için harekete geçmek demek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Ne olurmuş bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Münip olurmuş. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olurmuş. Bu ne sağlarmış o kişiye? Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Ona karşı takva sahibi ol diyor. Birinci özellik, kim Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Ve ekumus salat diyor Allah-u Teala ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Acaba bu müşrikler puta tapanlar mı? Hayır, bunlar gizli şirkin içindekiler. Arkadaki ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Onlar ki diyor Allah Teala, o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle avunur. Kendi elindekiyle ferahlanır. İşte iki tür insandan bir, takva sahipleri var, şirkte olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler, fırkalara ayrılmış olanlar, şirkte olanlar. Bu birinci ayrım. Demek ki Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemezsek, münib olmazsak, o zaman Allah Teala'nın takva sahibi kulu olamıyoruz ve o zaman şirkte kalıyoruz, gizli şirkte kalıyoruz. Bu ayet-i kerimeden Nebe suresinin 13. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Affedersiniz, Sebe suresi. Orada Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne oldu? Şimdi bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğimiz zaman ikisinde de aynı şey var. Bir, tek bir fırkada olanlar. İki, fırkalara ayrılanlar. Birinde Allah'a ulaşmayı dileyip de o tek fırkanın, kurtuluşa ulaşanların, fırkayı Naciye'nin sahipleri takva sahibi olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, takva sahibi olmuşlar. Sebe 20'de aynı kişiler müminler olarak geçiyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı zamanda kafirdir. Bu sözler sizi üzecek biliyoruz. Ama bu Kur'an hakikatlerini hepinize sunmak durumundayız. Siz de isteseniz de istemeseniz de eğer gerçek bir din adamıysanız bunları mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın, din adamı olmak başka insanların sorumluluğunu taşımaktır. Siz onları cehenneme götürmek için değil, cennete götürmek için vazife aldınız. Bu mukaddes vazifedir. Şu anda yaşayanların arasında en mukaddes vazifedir. Din adamı olmak, mukaddesatın en büyük ölçüde sahibi olması lazım gelen insanları oluşturmaktır. Göreviniz sadece kendinizi kurtarmak değil, başka insanları da kurtarmak. Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse gördük ki takva sahibi, gene gördük ki mümin. Dilemezse şirkte, fırkalara ayrılanların şirkinde ve Allah-u Teala açıkça kafir olduklarını söylüyor. Bunları başkalarına öğretmekle de vazifelisiniz. Unutmayın. Bizim görevimiz size hatırlatmak, gerisi size ait sorumluluk sizde. Sözlerimizin sizi mahcup etmek için olmadığını Allah'tan sormanızı isteriz. Kesinlikle böyle bir hedefimiz olmadı bugüne kadar. Bugünden sonra da olmayacak. Ama biz sizleri sorumlu mevkide gördüğümüz için bunları mutlaka öğrenmeniz lazım geldiği kanaatindeyiz. Öğreneceksiniz ki onlara öğretesiniz. Geliyoruz. Ne olur Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir kişi? Ne olur? Bu yedinci şartın ne kadar önemli olduğunu belirtmek istikametinde kullanıyorum bunu. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi ne olur? Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleri çok acı bir şekilde bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla meşguldürler.
Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, tatmin olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer olay buysa, siz hepiniz Allah'a ruhunuzu hayattayken ilka etmek, ona ulaştırmak mecburiyetinde değil misiniz? Bu hakikati bilmemek sizi cehennemden kurtarabilir mi? Bizi yakan şeyin ne olduğunu anladınız mı? Biz sizlerin, evvela din öğreticiler olarak sizlerin cehennemden kurtulmasını Allah-u Teala'nın emriyle sizlere iletmek mecburiyetinde olanız. Bütün bunların Allah'tan öğrenilen şeyler olduğuna yoksa hala inanmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Sizin bilmediğiniz bir ilmi ve her noktasıyla insanları kurtuluşa yönelmiş bir ilmi biz nereden öğrenmiş olabiliriz? Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bunu size atfetmek istemiyorum. Ama ayet-i kerime böyle söylüyor. Ve ne yazık ki gideceği yer cehennemdir diyor. Siz o bize lazım değil, biz bunu istemiyoruz dediğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeyi istemezseniz cehenneme gideceğinizi hala anlamamış olamazsınız diye düşünüyorum. En çok üzüleceğim şey ne olur biliyor musunuz? Biz ilmi biliriz, İslam'ı biliriz, Kur'an'ı biliriz diye bu söylediklerimizi dinlemek istemeyebilirsiniz. Eğer dinlemezseniz, bir adım daha, eğer öğrenmezseniz, bir adım daha ve eğer İslam alemine bunları öğretmezseniz, Allah'ın laneti üzerinize olur. Çünkü siz sorumlu mevkide olanlarsınız. İnsanlar bizim söylediklerimizi size götürüp soruyorlar. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için onlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu hem sizi hem onları cehenneme götüren son derece önemli bir konu ve bunun sorumlusu sizlersiniz. Sizleri incitmek istemiyorum. Sorumluluğunuzu öğrenmekle vazifeli olduğunuzu bildirmek Allah'ın bize verdiği bir emirdir. Bu emre itaat etmek zorundayız. Biz size bunları öğretmekle sorumluyuz. Siz de öğrendiklerinizi onlara öğretmekle sorumlusunuz. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Siz Allah'a ulaşmayı dilemek bize lazım değil diyorsanız cehennemi mi seçmiş oluyorsunuz? Böyle bir şey ister misiniz? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hüsrandadır ve hidayette değillerdir. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler. Onlar hüsrandadırlar ve hidayette değillerdir diyor.

Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet kerimesinde buyuruyor ki vellezî neştenebu tagute en yavuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Diyor ki Allah Teala sahabe için onlar diyor sahabe tagutun kuluydular. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a yönelmek, münib olmak ve enubu ilallahi Allah'a enub oldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'un kulu olan insanın, insan ve cin şeytanların kulu olan insanın gideceği yer neresi olabilir? Sadece cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün sahabe tağutun kulu olmaktan kurtulmuş ve kimin kulu olmuş? Allah'ın kulu olmuş. Neden? Ayet-i Kerime'nin sonu şöyle bitiyor. Kullarımı müjdele. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Baştan tağutun kuluyken diyor. Allah'a yöneldiler diyor ve Allah'a ulaştılar diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kuluyken şeytanın kulu olmak. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes ne yazık ki tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın insanları kendisine ulaştırması var. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Sizler için de bırakalım şu anda başkalarını. Sevgili bizim karşımızda olduğunu zanneden sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları görüyorsunuz ki eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz dalalettesiniz. Dalalette bir adamı, bir din adamı gerçekten bu olay bize çok hüzün veriyor. Sizlere 30 yıldır hakikatleri anlatamamanın hüznünü yaşıyorum. Bu kadar yeter mi? Hayır, yetmez. Diğerlerini de söylemek mecburiyetindeyim. Allah Teala takva sahibi olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler olarak nitelendiriyor. Bir açıklama daha geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresi 157. ayet-i kerimede 257. ayet-i kerimede Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri
وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala buyuruyor ki, Allah amene olan müminlerin, müminlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura çıkarır. Bu kişi, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kapkaranlık olan kalbi, Allah'tan gelen nefs tezkiyesi yoluyla gelen ve o kişinin kalbine yerleşen nurlarla zulmetten, karanlıktan %51 aydınlığa yükselir. Bu süreç içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Gelelim öyle olmayanlara. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Diyor ki Allah Teala o kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Tağut insan ve cin şeytanlar. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, tabiiyetini gerçekleştirir. Kişi nefs tezkiyesine başlar ve Allah'tan zikir boyunca o kişi zikretmeye başlayacaktır. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbini her %7 doldurdukça kişinin ruhu buna paralel bir seyirle birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Ve bütün bu katları aşar. Yedinci gök katını da 7 tane alem geçerek aşar. Sitetin müntahaya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olur. Hepimizin üzerine farz. Sizlerin de. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah dostu nefs tezkiyesi yoluyla onların kalbini zulmetten nura çıkarıyor. %51 nur oluştu. Ondan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kalkıyor. O kişi kendi iradesiyle serbest bırakılıyor. Bu noktadan sonra şeytan o kişinin üzerinde taziklerini arttırıyor. Eğer başarırsa o kişi yavaş yavaş Allah'ın yolundan Allah'a ulaşmışken Allah'ın üçüncü derecede evliyası olmuşken Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık şeytanın dostu değil Allah'ın dostudur. Mürşidine ulaştığı zaman daha üst seviyede bir dost olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü seviyede Allah'ın dostu olur. Yani üçüncü kademede bir evliya olur. Veli dost demek. Evliya da biliyorsunuz ki dostlar demek. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın dostu oluyor. Allah da onun dostu oluyor. Ama dilemezse Allah onun dostu olmuyor. Gördük ki böyle bir kişi mümin de değil. Ve gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan küfürde yani kafir hüviyetinde. Şimdi sevgili din adamları, size görüyorsunuz ki bilmediğiniz bir ilmi anlatıyoruz. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu ilmi bilmek mecburiyetindesiniz. Demek yetkisinin sahibi biz değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz.
Eğer bu söylediklerimizi dikkate almazsanız, ve onları öğrenmezseniz ve öğretmezseniz dünyadaki en büyük vebali almış olursunuz. Bütün din adamlarının üzerinde bu büyük vebal söz konusudur. Bir defa da altını çizerek söylüyorum. İnsanlar bizden duydukları bu acayip şeyleri sizlere öyle geliyor. Onun için öyle bir ifade kullanıyorum. Gelip size soruyorlar. Siz de haklı olarak diyorsunuz ki hayır, onun söyledikleri doğru değil. Peki neden haklı olarak kelimesini kullandı? Çünkü hiç kimse bilmediği bir konuda bir fikrin sahibi olamaz. Bir kanaat ortaya koyamaz. Kendi alanındaki ilim üzerinden değerlendirir. Biliyoruz ki siz de öyle değerlendiriyorsunuz ve bizim söylediklerimiz sizin onca üniversite tahsilinde öğrenmeniz mümkün olmayan hakikatler. Bunun için siz sorumlu değilsiniz. Ama bir ölçüde sizi sorumlu kılan bir husus var. Sizlere elçilerimizi gönderdik. Sizlerle konuşmak istediler. Sizlere anlatmak istediler Allah'ın hakikatlerini. Onları dinlemediniz. Şimdi bizi dinler misiniz, dinlemez misiniz? Onu bilmiyoruz. Ama şu anda omuzlarınızda büyük bir vebal var. Hepiniz, başka şeyleri bir tarafa bırakıyorum. Ama en azından ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bunu yapmazsanız evvela kendinizin gideceği yer cehennemdir. Daha ötesi, eğer bunları inceleyip de gerçekleri öğrenip bu kaseti defaatle dinlerseniz zaten gerçekleri öğreneceksiniz. Öğrenip tatbik etmezseniz ve size ulaşacak insanlara doğrusunu söylemezseniz bu kainattaki en büyük vebal siz din adamlarının üzerinde olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu altını çizerek çok kesin bir ifadeyle söylüyorum. Hiçbir zaman biz sizin karşınızda olmayacağız. Şartlar ne olursa olsun, bizim hakkımızda ne söylerseniz söyleyin. Hiçbir zaman bu olay değişmeyecek. Siz bizim düşmanımız değilsiniz. Siz bizim dostumuzsunuz. Biz sizin neyiniziz, ona siz karar vereceksiniz. Ama unutmayın, sizler bir uçtasınız, biz de diğer uçtayız. Ve biz, sizler ve biz bir tek vazifeyle vazifeliyiz. İnsanları cehennemden kurtarmak. Ve bu ilminizle siz bu vazifeyi yapamaz durumdasınız. Öyleyse Allah'a karşı hesap vermeyi, eğer kalbinizde bir sorumluluk müessesesi olarak taşıyorsanız, o zaman bu söylediklerimizi sadece dinlemek değil, tetkik etmek mecburiyetindesiniz. İncelemek mecburiyetindesiniz. Kur'an'a vurup bütün söylediklerimizin doğru olup olmadığını Furkan'dan, Kur'an'dan öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bunu yapabileceğiniz gün, işte o zaman
Sevgili kardeşlerim, sizler kurtuluşun gerçek temsilcileri olacaksınız. İnsanları cehennemden kurtaran gerçek din adamları. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda Yüce Rabbimizin hepinizi affetmesi için dualar ederek sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Unutmayın, biz sizi affettik. Şartlar ne olursa olsun bütün ömrümüz boyunca hep affedeceğiz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle bir mutluluk sohbetinde bulunarak. Mutluluk. Uğruna yaratıldığınız yegane şey bu. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Çünkü siz insansınız. Allah Teala'nın kainatta yarattığı en üstün mahluk. En üstünsünüz çünkü bütün kainat sizler için yaratılmış. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Musahhar kıldık diyor. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunun için varız. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavga

Nefsinizin de ruhunuzun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özelliği yaşamam. Bu iç dünyanızda mutluluktur. İçinizdeki kavga sona ermiştir. İçinizdeki kavga bitmiştir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için sulh ve sükun içinde yeni bir hayata başladınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Daimi zikirle olgunlaşan bir meyve, nefsinizin kalbinin bütün afetlerden temizlenmesi hali, nefsinizin de faziletlerle süslenerek ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceği bir hüviyete kavuşmanız. Ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavganın böylece sıfırlanması, sulh ve sükunun iç dünyanızda yerleşmesi. Peki dış dünyanızdaki durumunuz ne? Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış dünyanızda ne var? Dış dünyanızda başka insanlar var. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini uyguluyorsanız, bütün davranışlarınız başkalarına huzursuzluk verici değil, onlara yardım edici, huzur verici davranışlar olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olup ruhunuzun bütün hasletleri sizde faziletler adıyla oluşmuşsa nefsinizin kalbinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Başka insanların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız. Onları gücendirmeyeceksiniz. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir işlem sizden sadır olmayacak. Eğer böyleyseniz, başkalarıyla aranızdaki kavga bitmişse, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükun tesis etmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Sizin açınızdan kesintisiz bir sulh ve sükun hali kurulmuştur, tesis edilmiştir. Öyleyse başka insanlarla ilişkilerinde de aynı sonuç söz konusu. Peki ya Allah'ın emirleri ve nehiileri orada daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiği biçimi boyutta mutlak olarak gerçekleştiriyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız iç dünyanızda nefsinizin zikre iştiraki fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında İç dünyanızdaki bir sesin Allah Allah diye yankılanması söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz söz konusu. Öyleyse bütün emirler, bütün nehiler bütünüyle yerine getiriliyor. Böylece Allah'ın emirleri cephesinde de nehileri cephesinde de tam bir sülfe sükun halinin sahibisiniz.

Öyleyse işte bu mutluluktur. İç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Ve söz konusu olan şey sadece sizin mutluluğunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk müessesesi. Saadet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet rehberi, reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. Bu söylediğim iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde o muhteşem mutluluğu yakalayabilmeniz olayı neye bağlı? Sizin o saadete layık olmanıza bağlı. Biliniz ki İslam'da, tasavvufta, Hazreti İbrahim'in Hanif dininde üçü de aynı şeydir. Tasavvuf İslam'ın sadece yaşanmasıdır, hayata geçirilmesidir. Aynı şey söz konusudur. Mutluluğu yaşamak için ehil olmak mecburiyetindesiniz. Cennete mi girmek istiyorsunuz? Allah-u Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple bunu size bahşetmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Yetmez. Ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu evliyam kılarım. Allah'ın evliyası olur. Evliyasından birisi olur. Allah'ın velisi olur. Ve o üçüncü kat cennetin sahibi kılınır benim tarafımdan diyor. Ve de diyor, dünya mutluluğunu da yarısından fazlasını mutlaka ona tattırırım diyor. Bunu diyor, garanti ederim. Allah Teala saadetinizi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a mutlaka Allah Teala onu ulaştırır. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, bu dileyenleri seçtiklerinden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Peki ulaşmak nedir? Ruhun Allah'a, siz bu dünya hayatını yaşarken ulaşması hidayettir. Ruhunuzun hidayete ermesi ise sizi Allah'ın velisi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir müessesenin Allah-u Teala tarafından size hediye edilmesi bir garantiyi ifade ediyor. Cennete girmeniz garanti ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Vel Asr suresinde Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âmenû. Asra zamana yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir.
Allah Teala diyor ki müminin yüzü işte kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları günah tartılarından az olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Burada da diyor ki Allah Teala onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar hüsranda olanlardan hariçtirler. Yani onların gidecekleri yer cehennem değildir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Amin olanların. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a inanıyorsa insanlar, birinci şart. Eğer ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlarsa, ikinci şart. Bunun üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlarsa, üçüncü şart. Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın mutlaka kendilerini Allah'a ulaştıracağını, ruhlarını Allah'a ulaştıracağını kesin şekilde bilerek, yakin hasıl ederek kesin şekilde biliyorlar ve buna inanıyorlarsa, işte bu insanlar Allah'ı diledikleri zaman bu özelliklerle diliyorlar. Bu dört özellik Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin temel faktörleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerine inananlardır. Beşinci inanç.

Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennete gideceklerine ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşacaklarına inananlardır. Altıncı şart, altıncı özellikleri ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunların bilincinde olarak, bunlara tam bir inançla inanarak dileyenlerdir. İşte Allah Teala bu insanları mutlaka seçmiştir ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için, yani Allah'a yöneldikleri için mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş için Allah'ın zatına ulaşmak gerekli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli ve yeterli. Cennete bir insanın girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse mutlaka cennet saadeti onundur. İşte böyle bir dizaynda sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil tam 7 tane özellikleri var. Söylediğimiz özellikler. Ya dilemeselerdi ne olacaktı? Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennem olacaktı. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizden gaflette olanlardır. Diyor Allah Teala. Ve sonra ne diyor? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda olanlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. Hüsranda olanların durumu ne? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Öyleyse cehenneme gidecek onlar. Hüsranda olanlar kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri tek bir özellikte, parantez içine hepsini alabilirsiniz. Kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorlarsa Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şey onları Allah'ın cennetine götüremez. Dikkat edin, burası cennetin başlangıcıdır. Birinci kat cennet. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeye açıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi garanti etmiş? Allah'a ulaşmayı dilerseniz dalaletten kurtulacağınızı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti etmiş. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse Allah'ın istediği ne zaten? Bana seni gerek, senin sözünün gereğini gerçekleştirmemiz. O Allah'a ulaşmamız, Allah'ın zatına geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzu ona ulaştırmamız. Sevgili kardeşlerim, ulaştırmamız desem de aslında realite bu değil. Biz ulaştırmıyoruz. Bu ruhun biz hayattayken Allah'a ulaşma müessesesi
Allah-u Teala tarafından kurulmuş ve insanlık tarihi boyunca hep Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne? Bunun manası 21. basamak. Bunun manası nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin mutlaka yok olması. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin, insan üzerindeki hakimiyetinin %51 azalması, %100'den %49'a düşmesi. Tabii ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne var? Allah'ın bir muhteşem vaadi. Hemen hemen bedavadan Allah'ın cennetine girmek. Neden hemen hemen bedavadan diyoruz? Çünkü sadece bir dileğiniz kafi. Allah'ın sizden beklediği şey sadece bu dileğin sahibi olmanız. Geri kalan mı? Her şey Allah'a ait. Bir kısım insanlar var. Hadi canım sen de. Ben mi cennete gireceğim? Sahabeden bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanı cehenneme gidecekler. Böyle söyleyen saflar da var. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe cennetin sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği, diyor ki Allah-u Teala, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, dikkat edin, tabi olanlar sahabedir. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetine hepsi ulaştı diyor Allah-u Teala. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyeceksiniz şimdi birçoğunuz, bizi ilk defa dinleyenler, o yanlış kültürün tesiri altında bunu söyleyecekler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hayattayken görenler. Hayır, değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken ona tabi olanlar. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, görenler değil, putperestler de görmüş, şeytana tapanlar da görmüş, Hristiyanlar da görmüş, Yahudiler de görmüş, herkes görmüş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı, ama bu görenler sahabe değiller. Sahabe onu görenlerin arasında ona 10 tane ihsanla tabi olanlar. Tabiyet yoksa sahabe olmak yok. Öyleyse Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime ne söylüyor? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabeden bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bana tabi olanlar. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir.

Tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Kişiye mürşit sevgisini veren, hidayetçi sevgisini veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuz bir taleple başlar. Bir tek talep. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah-u Teala tarafından 12 defa farz kılınmış. Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı sizi bedavadan sadece bir tek dilekle kendisine ulaştırmak ve evliya yapmak. Evliya, veliler demek. Veli de dost demek. Allah dostu yapmak. Herkes Allah dostu olabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes bir tek dilekle Allah'ın dostu, evliya olabilir. Herkes üçüncü kat cenneti bir tek dilekle hak edebilir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediği anda bu mesele tamamlanmıştır. Efendim ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah'a ulaşamıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Böyle bir şey söyledikleri zaman onlara deyin ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. Çünkü bu söylediklerim var ya, eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, ruhun Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 3-4 aylık devre içinde, 5-6 aylık devre içinde, sen mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin, ibadetleri sevecektin. Allah da mutlaka seni 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Kim derse ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor, ona deyin ki sen yanlış söylüyorsun. Allah'a ulaşmayı dileseydin Allah'a ulaşmış olacaktın. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşamayan hiç kimse olmamıştır. Peki ama o kişinin ömrü vefa etmezse, etmesin. Etmediği takdirde ölecek kişi. Öldüğü zaman ruhu gene Allah'a ulaşacak. Ama normal şartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaştığında o kişi Allah'ın cennetine giremez. Kim olursa olsun, hangi şartların sahibi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğünde onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ruhunuzu bu sebeple ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 defa farzla davet edildiniz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman cennet saadetinin 3. katının sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısından fazlasının sahibisiniz. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 12 tane ayet-i kerime. Allah Teala hepimizi ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya davet ediyor. 12 defa farz. 12 defa davetiye çıkarmış bize. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tünsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın. Biz sizi kendimize ulaştırırız. Bize teslim olursunuz. Öyleyse Allah'a teslim olun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz o zaman yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Ne demek bu? Ne yardımı? Allah'ın yardımı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir adam, Allah'a ulaşmayı dileyen ikinci bir adam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen adama Allah'ın hiçbir yardımı olmaz. Kendi zatını ulaştırmak konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmaz. Allah onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın ulaştırma yardımıdır. Kişiyi evliya kılma yardımıdır. Kişiyi cennet sahibi kılma yardımıdır. Dünya saadetinin en az yarısını ona sağlama yardımıdır ve garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Öyleyse mutluluğunuz garantide. Allah mı davetiye çıkarmış size Kur'an-ı Kerim'le? 12 defa ikinci davetiye Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona ulaşmak üzere harekete geç ve böylece takva sahibi ol. Birinde en iyi bir kullanıyor, birinde münibine kullanıyor. Aynı kök. Allah'a yönelme, ulaşmayı dileme ve ulaşma. Kim dilerse, kim yönelirse mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Şura 13. Onun için yönelme, ulaşma demek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma demek. İstisna yok. Kişi sağda kalsa Allah'a ulaşacak, ölse de Allah'a ulaşacak. Ama hayattayken ruhu Allah'a ölmüş gibi kabul edilecek, Allah'a ulaşmış gibi kabul edilecek. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Ruha. 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Hazreti Nuh'un Allah'a söylediğini unutmayın. Diyor ki ben bugüne kadar bu insanları gece gündüz sana davet ettim. Senin yoluna çağırdım. Sana ulaşmaya çağırdım. Sadece aralarından birkaç tanesinin firar etmesine sebebiyet verebildim. Firar, kaçma ve sığınma demek. Hazreti Nuh'un gayretleriyle birkaç kişi Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Yani Allah'a, bu dünyadan Allah'a firar etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu 5. ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime affedersiniz. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve yönelerek kim bana ulaşmışsa
Sen de onun yoluna tabi ol. Sen de aynı yoldan, sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime, Yunus 125 diyor ki Allah-u Teala, Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'ın selam yurduna ulaştırması, teslim yurduna ulaştırması kimi? Dilediği kişiyi, Allah'ın dilediği kişiyi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne yaparmış onları? Sırat-ı müstakime ulaştırırmış. Sırat-ı müstakim, insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 125'te? Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka Allah onu, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Başka bir ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime, Allah onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah onu kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala ile kişinin ilişkilerine baktığımız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ilişkide ne görüyoruz? Allah'ın kişiyi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırması. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakim bana istikametlenmiş yoldur diyor Allah-u Teala. İstikameti ben olan bir yoldur. Bana ulaştıran yoldur diyor. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu hayattayken. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden kesilerek ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala'nın dizaynı işte bu dizayn. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a dönüşünüzü üzerinize farz kılıyor. 8. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor Rad 21'de. Sonra Şura 47'de Allah Teala buyuruyor.
üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Daveti gördük Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. 25. ayet-i kerimesinde Allah zatına davet ediyor. Öyleyse 9 oldu. 10. ayet Enam 152. Ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizde, nefsinizi de, Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin. Birincisi ruh, hepsinin teslimini ifa edin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış Enam 152 ile. 10. ayet-i kerime. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu Allah-u Teala'ya ölmeden evvel ulaştırma konusundaki misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala. Misak, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması, yani Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız, Rad 20 Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa edenlerdir. İfa ederler. Yani ruhlarında, beçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Onların Allah'a verilmiş misakleri vardır. Herkesin var. Hepimiz ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكَ. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكَ. Misaklerini bozmazlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Vellezine, ve onlar yesulune, ulaştırırlar. Vasıl ederler. Ma şeyi, emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona en yusale, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne oldu? 11. ayet-i kerime oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, vermenizi emreder diyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Üzerimize 12 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 defa bize davetiye çıkarmış. Benim cennetime girin diye. Cennet davetiyesi, hem de 3. kat cennetin davetiyesi. Dünya mutluluğunun davetiyesi. %50'den fazla dünya mutluluğu. Öyleyse bu ayetler, Kur'an'ın ayetleri ise Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Hı?
Ne diyorsunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne diyorsunuz elinizdeki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir mutluluk davetiyesi değil mi? Ben lafın gelişi bir diyorum. Gördünüz ki 12 defa 70'ten fazla ayetle Allah insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını, ulaştığından bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an-ı Kerim 73 tane ayet-i kerime ile Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasından bahseden, 12 defa bu hedefe davetiye çıkaran, böylece sizi mutlaka cennet saadetine de, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'sinden fazlasına da mutlaka ulaştıracak olan bir saadet davetiyesi. Ve aynı zamanda mutluluğun garantisi. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kulları Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kimleri seçmez? Seçmeyecekleri belli. Kasitle Allah'a ulaşmayı yok sayan, hidayeti yok sayan, vuslatı yok sayan, kendileri Allah'a ruhlarını döndürmedikleri gibi, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başkalarını da hidayet yolundan men eden insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdir. Çünkü Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşacak olanları bırakır. Seçebilmek için sadece onları seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa seçilirler. Eğer bilmiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemenin bir farz olduğunu, o insanlar mutlaka seçilirler. Seçilmeyenler inatla Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını ayetleri yalanlayarak, inkar ederek ve örterek, gizleyerek insanları Allah'ın yolundan kim men ediyorsa onlar seçilmez Allah-u Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşırsanız ne olur? Çok basit. 3. kat cennet sizin olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a olan yemin, misak ve ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete mutlaka gireceğini söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor, takva sahiplerinin cennete gireceğini. Yeminleri yerine getiren,
ruhunu Allah'a ulaştırma konusundaki Allah'a verdiği misaki yerine getiren, kim misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Misakini yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet kelimesiyle o insanları kendisine ulaştırmayı garanti ediyor ve ulaşanları ise cennetini almayı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhu ve için, nefsi, iradeyi. Hidayete ermeyi farz kılıyor. Ruh ve nefs ve irade açısından hidayete ermeyi farz kılıyor. Yani gene Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim ederek dört kademe kulluk emrediyor Allah Teala. Yedi kademelik bir safhalar dizisinde dört tane teslim, dört tane kulluk farz kılıyor üzerimize. Kim Allah'ın kulu olursa onları mutlaka cennetle mükafatlandıracağını açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Diyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminettekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin, Allah-u Teala'dan isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğunu sizlere anlatıyorum.

ومحتواها her şey çok güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir hiç karşılığında, sadece bir dilek karşılığında dünya saadetinin yarısı ve Allah'ın bunu garanti etmesi. Öyleyse 12 defa davetle Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bunu gerçekleştirenin mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaştıracağı, dünya saadetinin yarısını o kişiye mutlaka temin edeceği Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Kim amel olmuşsa takva sahibi olmuştur. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah-u Teala. Ve işte davet olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun içeri girin diyor Kaf 32. Peki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet rehberidir. Çünkü o mutluluğa, saadete nasıl ulaşacağımızı gösterir. Nasıl ulaşacakmışız? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o saadete mutlaka ulaşacak olan birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın cennet saadetinden üçüncüsü, dünya saadetinin yarısı bu kadar basit bir sonuçla, bu kadar basit bir şeyle, bir dilekle mutlaka gerçekleşiyor. Kişi bundan sonra Allah'a tevekkül ederse 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve böylece bir sonuca ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya geldik. Bir defa daha bir güzelliği yaşadık. Bir defa daha mutluluğu terennüm ettik. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet garantisi ve bir saadet rehberi olduğunu tezekkür ettik. Öyleyse Allah'ın yolunda daha büyük mutlulukları hepinize Yüce Rabbimizin nasip etmesi için dualar ederek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik Allah için bir beraberliktir. Ve aynı zamanda Allah ile beraberliktir. Siz, biz ve Allah. Ne zaman biz size bir sohbet yapsak, mutlaka bu üçlü oluşur. Her Allah sohbeti Allah'ın mutlaka iştirakini sağlar. Bu Allah'tır, bizi konuşturur. Yani biz sadece onun sesiyiz. Bir vasıtayız. Bir aracıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a köle olmak, azatsız köle olmak nasıl bir dizayn? Bu dizaynda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İradeyi Allah'a teslim etmeden kimse Allah'ın kölesi olamaz. Öyleyse Allah ile olmak, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a köle olmak, Allah'ın tasarrufuna girmekle ifade edilir. Tasarrufsa ruhun ve için, nefsin ve iradenin külliyen Allah'a teslimi manasına gelir. Allah-u Teala'nın bize bunları nasip kılması bizim için bu dünyadaki en büyük şereftir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek huzurunun ve mutluluğunun sahibiyiz. Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan insanlar mutlaka Allah onlara gerekli yardımı yaparsa ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve en sonunda

O noktada Allah'ın söylediklerini yapan birisi değildir. Allah'ın yaptırdıklarını yapan birisidir. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktada tecelli eder. Ruhu ve için nefsi Allah'a teslim ettikten sonra son kademe iradenin teslimidir. Kişi serbest iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her yaptığını Allah Teala yaptırır. İşte Risalet müessesesi, işte devrin imamı olmak. Bu seviyede bir işaret taşır. İradesini de Allah'a teslim etmeyi Allah Teala'nın uygun gördüğü kişi bu noktada Allah'ın azatsız kölesi olur. Bir ömür boyu Allah'ın kölesi olarak yaşayacaktır. Bir ömür boyu istediklerini değil, sözüme dikkat buyurulsun, Allah'ın emrettiklerini de değil, Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın kölesi olmak budur. Azatsız köle Allah'a her şeyiyle bağlı olan bir insanı temsil eder. Ruhu, veçi, nefsi, iradesi kendisine ait olduğunu evvelce yaşadığı her şeyi Allah'a teslim etmenin o sonsuz huzuru içerisine yükselir kişi. Bütün zaman parçalarında en çok saldırıya uğrayanlar onlardır. Her devirde devrin imamlığı mutlaka hayatta olanlardan birisine Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir teslimi gerçekleştiren insan için mutlaka zor günler oluşacaktır. Allah Teala'nın nihai hedefi olan iradeyi de Allah'a teslim eden bir kişi için Allah Teala huzur namazının imamlığı görevini vermişse o huzur namazının imamlığını derote eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya

Herkes her şeyini borçludur. Ve Allah tasarruf altına aldığı kişilere onların iradi yapılarını devre dışı bırakmak suretiyle tasarruf eder. Bu noktadan itibaren o kişinin vücuda getirmiş göründüğü her şey Allah'ın vücuda getirdikleridir. Allah ona tasarruf eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insanın hiç kimseye bir kötülük yapması mümkün değildir. Her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığı olması cihetiyle Allah'ın iradesiyle hareket edebilir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Her devirde devrin imamları bu standart içindedirler. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olabilmek için mutlaka hayatta olmak gerekir. Hayatta olanlardan Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği birçok Resul vardır. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında yaşar. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulü vardır. Hiçbir kavim yoktur ki aralarında Allah'ın Resulü olmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin her birisi kavim Resulü adını alır. Bu kavim Resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilen kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Huzur namazının imamlığını mutlaka o devirdeki resullerden birisi asaleten görev alarak üstlenecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu düzeni içerisinde bir muhteva kendisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ceviz kabuğu rezaletini hepiniz biz Türkiye'deyken yaşamışsınızdır. Orada aslında Allah-u Teala bir Resul'ün varlığını ispat etmek için bizi oraya gönderdi.
Nitekim ceviz kabağı olayının sonu Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde açık bir şekilde yer aldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ceviz kabuğu olayı açık ve kesin bir şekilde Risalet müessesesini göz önünde sermiştir. İşte Allah için yaşamak bir ömür boyu devam eden bir müessesedir. Herkes Allah'a karşı hesap vermekle mükelleftir. Allah Teala insanları sever. Sever ve onlara her açıdan yaklaşım gösterir. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize her an onunla konuşabilmek yetkisini tevdi etmiştir. Bir ömür boyu bu böyle devam edecektir. Allah için olmak Allah için yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bunlar herkes için mümkün olan, geçerli olan şeylerdir. Üst boyutlara girince herkes bu noktaya ulaşamaz. Herkes Allah'ın Resulü olamaz. Allah'ın Resulü olmak kimsenin yetkisinde değildir. O kişinin gayretiyle de oluşamaz. Allah vergisidir. Bir kişi ne kadar çok kaideleri riayet ederse etsin, kalbi ne kadar çok aklını saklansın ki bu nihayet hepsinin kalbin tamamının aklanmasıyla sonuçlanır. Allah Teala ona risalet vermedikçe bu kişi Resul olamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah Teala tarafından tayin edilen hedefi o insanların başkaları için yaşamasıdır. Başka insanları yardımıyla hedeflerine ulaştıran görevlileri Allah Teala tayin eder. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Mürşit tayini ise Allah Teala'dan sorularak yapılır. Hayat namazını kılana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte bu Allah'tan sormaktır. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşılır. Onun eli öpülür. Ve bu el öpüşte ruh mutlaka vücudu terk edip devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Bundan sonra da seyri sülük isimli yolculuğuna başlayacaktır. Yedi kat gökleri aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Sitre-i müntaha'ya ulaşacaktır. O kişinin ruhu Sitre-i müntaha'dan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır.
Sevgili kardeşlerim, sizlere detaylarıyla anlattığımız her şeyi Allah Teala bize yüzlerce defa göstermiştir. Birinci katta ne olur? Nasıl bir yerdir? İkinci gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Üçüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Dördüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda neler olur? Bunları sizlere senelerce Allah-u Teala bize gösterdikçe hep teker teker anlattık, anlattık, anlattık. Göklerdeki kanunlar değişmez. Buralanan yerler bellidir. Her katın kendisine ait olan belli özelliği vardır. Bunlar yıllar boyu belki yüzlerce defa sizlere anlatıldı. Allah'ın kanunları değişmez. Allah için yaşamak bir mazhariyettir. Allah için yaşayan kişi insanları hidayete erdirmek konusunda Allah Teala'dan hangi yetkiyi almışsa sadece o yetkinin sahibi olabilir. Bu itibarla bu devirde hidayetin sahibi biz kılındık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki ayet. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirildi. Türkiye'de ne kadar Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet Allah'ın doğru yoldur gibi bir ifade kullanılmış. Ama hidayet doğru yoldur ifadesi en çok kullanılan ifade. Oysa ki ayet-i kerimelerin ikisi de öyle söylemiyor. İnne muhakkak ki demek el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve o. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Allah insan ruhunun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerine baktığınız zaman hep aynı olayı görürsünüz. Hidayet doğru yoldur demişler. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de. Allah Teala bize diyor ki bu yanlışı düzelt. Ve yanlışı düzeltiyoruz. Kelime kelime bir Kur'an-ı Kerim çıkartıyoruz ortaya. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını ve
gerçek anlamdaki Allah'a göre olan tercümesini yaptırıyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize yazdırdığı o Kur'an Türkçesiyle yarış edemez, mukayese de edilemez. Hepsinde mutlaka bu büyük yanlış yapılmıştır. İnnel hüda hüdallah kelimesi de, inne hüdallahi huvel hüda cümlesi de, ikisi de hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz meallerine baktığınız zaman innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisine de inne muhakkak ki hüdallah Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir şeklinde ifade edildi. İşte sevgili kardeşlerim, Mehdi kelimesi hidayet kavramının temelini teşkil eder. Mehdi, Allah'ın yardımıyla hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan demek. Öyleyse hiç kimse biz bu açıklamayı yapmadan evvel bu ayetlerin bu anlama geldiğini ortaya koyamadı. İnsanlar bir korkunç yanlışın içindeydiler. Bu yanlış neydi? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzında bir inanışı ifade ediyor. Ve bu yalandır, yanlıştır. İnsan ruhu vücuttan her an, dilediği an ayrılır. Hiç kimsenin hatırına bakmaz. Ve tekrar o vücuda döner, tekrar ayrılır, tekrar döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını ve tekrar kendisine geri döndüğünü göremez. Her an bu olay yaşanır. Bizim de ruhumuz vücudumuzda olsaydı şu anda dilediği yerde bizden ayrılacaktı. Dilediği yerde tekrar vücudumuza girecekti. Ama biz onu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Ve Allah-u Teala açık bir şekilde bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu söylüyor. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıldığı zaman Türkiye'de vaktiyle bize karşı, Allah'ın Resulüne karşı oynanan bir oyunun muhtevası açıklığa kavuşuyor. O zamanlar Ceviz Kabuğu diye bir program vardı. O programa bizi davet ettiler. Ve Yaşar Nuri Öztürk ve diğer üç tane profesör arkadaşıyla beraber dört kişi bize konuşma hakkını vermeden devamlı üzerimize devamlı konuştular. Ve Türk kamuoyunun gözünün önünde biz adeta bir sahtekar durumuna düştük. 1986 yılında vücuda gelen
Bu oyunu herkes çok iyi bilir. Ama Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardı. Bununla Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık bir şekilde ortaya kondu, gerçekleşti. Ve bu ayetler bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu hiç kimseye bir soru işareti imkanını vermemek üzere bir gerçeği ortaya koydu. Allah'ın Resulü kesin bir hüviyetle tespit edildi. İşte sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği görevi bütün şartlar altında yaparız. Yaşadığımız hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadık. İnsanları sevmeyi Allah Teala bize öğretti. Ve bu sevginin içerisinde bizi sevmeyenleri de sevmek yer aldı. Biz hep öyle olduk. Şimdi de öyleyiz. İnsanlar bize düşmanlık yaparlar. Şu anda da yapmaktalar. Ama sevgili kardeşlerim, biz onlara düşman olamayız. Biz bize düşman olanlara, onlar bize düşmanlık yaptı diye düşman olmak yetkisinin sahibi değiliz. Onları bir fenalığımızın dokunması da mümkün değil. Biz Allah'ın Resulüyüz. İnsanlara hadlerini bildirmek üzere gönderilmedik. İnsanları üzmek için gönderilmedik. Herkesi mutlu etmek için, Allah'ın kanunlarını insanlara açıklamak için gönderildik. Ve bu açıklamayı geçen bu süreç içerisinde açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün konuşmalarımızı baştan aşağı inceleyin. Sadece insanlara olan sevgimizi görebilirsiniz. Nefretimiz olması mümkün değil. Çünkü biz Allah'ın Resulüyüz. Ve nefret duygusu bizde mevcut değildir. Kin, düşmanlık, haset, isyan, iftiralar nefsin afetleridir. Kim daimi zikre ulaşırsa, ki Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, daha ötesine de ulaştırdı. O zaman nefsin bütün afetleri yok olur. Yok olunca bir insan hiç kimseye düşman olamaz. Düşmanlık yapamaz. Kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Kendisine düşman olan, bunu en açık şekilde ortaya koyanlara da düşman olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın Resulü hiç kimse için bir kötülük yapmayı düşünmez. Sevgili kardeşlerim, bu seviyede olan bir insanın Allah'tan yaptığı talep gerçekleşebilir. Bu istikamette elbette hükümran olan Allah'tır. Ama Allah'tan
Teala Resullerine, Allah-u Teala'dan başkalarına bir zarar gelmesi istikametinde bir talebi gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, buna dayalı olarak insanlar bizim için çeşitli kötülüklerde bulunabilirler. Ama biz onlar için ne bir kötü şey söyleyebiliriz, ne de kötü bir duada bulunabiliriz. Allah Teala bütün olayların gerçek sahibidir. Dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sülh ve sükûnu öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Biz hep sevdik, hiç nefret etmedik. Şu anda da kimseden nefret etmiş değiliz. Allah Teala bizi böyle yarattı, böyle yetiştirdi ve Ceviz Kabı olayında belirtilen Duhan Suresinin ayetlerindeki Resulü Allah Teala dizayn etti. Biz onun tasarrufundayız. Kendimizden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olamayız. Değiliz. Böyle bir şey zaten imkansızdır. Bütün devirlerde devrin imamları sadece Allah'ın yaptığını, yaptırdığını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi hiç kimseden geri alınmaz. Allah Teala bir kuluna risalet verdiği zaman o risaletin bir daha geri alınması mümkün değildir. Allah Teala seçimini ona göre yapar. Zaten herkes aslında Allah müdahale etmek istediği an Allah'ın tasarrufuna girer. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın Resulü olmanın o muhteşem huzurunu sizlerle beraber yaşadık. Bir ömür boyu da aynı şey devam edecek. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi o mutlulukların içinde bir ömür boyu huzurlu kalsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salamu.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepimiz birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. İkramı. Biz sevgili kardeşlerim, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz sizlerle birlikte. Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Dünyada insanı en çok mutlu eden şey sevgidir. Sevmesini bilmeyen insan, sevemeyen insan mutlu olamaz. Nefret eden insanlardan hiçbirisi mutlu değildir. Mutluluğun arkasında yatan en büyük faktör sevgidir. Öyle bir hayat yaşamalısınız ki her an etrafınızdaki herkesi sevmelisiniz. Budur ki başkalarının da sizi sevmesini mutlaka neticeye bağlar. Sevgili kardeşlerim, sadece severseniz sevilirsiniz. Beni kimse sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum zaten. Böyle söyleyen bir insan kendisine düşeni yapmamış demektir. Böyle olan insanlara deriz ki biz, seni sevmeleri için evvela senin onları sevmen lazım. Sen onları severek, onların sevdiğini onlara ispat etmedikçe, onlardan sevgi beklemek hakkına da sahip değilsin. Allah Teala hak ve adaleti en önde tutar. Hakkı ve adaletin muhtevasına baktığımız zaman sevilmemiz için önce sevmemiz lazım geldiği kesin sonucuna ulaşırız. Bu kesin bir sonuçtur. Seversek seviliriz. Kalbimizden sevmemiz ama sevgimizi belli etmememiz doğru olmaz sevgili kardeşlerim. Sevginin karşılığı sevgidir. Ama bu sevginin bizim sevgimize karşılık sevdiğimiz insanların da bizi sevmesi, bizim sevdiğimizi onlara göstermemiz de mümkün olan bir sonuçtur. Eğer bunu yapmazsak, onlara karşı duyduğumuz o Allah'ın da devreye girdiği müstesna sevgiyi onlardan geri istemek hakkına sahip olmayız. Zaten sevginin geriye dönüşü bir hak değil, bir lütuftur. Taraflardan biri için hak gibi görünen bir şey, karşı taraf için bir lütuftur. Dilerse sever, dilemezse sevmez. Bir başka ifade kullanalım. Eğer biz karşımızdakileri, etrafımızdakileri sevmiyorsak, onlardan bize karşı sevgi oluşmasını beklemek hakkına sahip değiliz. Bu haksızlık olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunu seven sevilir. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Kim etrafındaki insanları severse etrafındaki insanlar da onu sever. Öyleyse sevmek fiilini dikkate aldığımız zaman başkalarından bunu beklemek hakkına sahip olmadığımızı kesin bir yargı ile gözler önüne sermek gerekir. Sevgili kardeşlerim, sevilebilmek için önce seveceksiniz. Madde 1. Sevdiğinizi kalbinizde saklamayacaksınız. Davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan, o kardeşlerimizi sevdiğiniz her an açık bir şekilde anlaşılabilmeli. Öyleyse böyle yaptığınız takdirde sevilme hakkını elde edersiniz. İfade açık. Seven sevilir, sevmeyen sevilmez. Öyleyse önce biz seveceğiz. Madde bir. Sevdiğimizi açık ve kesin bir şekilde belli edeceğiz, ortaya koyacağız. Madde iki. Ancak o zaman karşımızdakinden sevgi beklemek hakkının sahibi oluruz. Buna rağmen onlardan bazıları bizi gene sevmeyebilir. Bu da mümkün. Böyle bir ortamda onlara darılma imkanımız ve hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Sevgi bir gönül işidir. Bir mecburiyet değildir. Sevgi hak edilirse ortaya çıkar. Hak edilmesi ise sizin etrafınızdakilere en güzel davranışlarla davranmanıza, bütün davranışlarınızla onları mutlu etmeye çalışmanıza bağlıdır. Bu iki taraflı bir muhteşem dizayndır. Başkasına mutluluk veren kişi, kendisi de aynı mutluluğu yaşamak imkanının sahibidir. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız, etrafınızdaki insanları mutlu edeceksiniz. Onların mutlu istikametinde harekete geçtiğiniz noktadan itibaren her konuşmanız, her davranışınız, bu istikametteki her konuşmanız ve her davranışınız onların sizi daha çok sevmesine sebebiyet verecektir. Bir de bir sual sormak istiyoruz. Sevgi varken neden nefret? İşte insanların çoğuna bakıyoruz. Nefretlerindeki afetlerin tesiriyle etrafındaki bazı insanlardan nefret ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Onlar nefret ediyorsa, nefret ettikleri insanlar da ondan nefret ediyorlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Severseniz, sevilirsiniz, nefret ederseniz, nefret edilirsiniz. Öyleyse görevimiz sevmektir. Ancak sevmenin ışığı altında, ancak sevginin projektörü altında insanlar mutluluk denilen aydınlık içinde olurlar. Bu mutluluk müessesesi Allah ile ilişkileri ve etrafınızdaki insanlarla ilişkileri kapsar. Etrafındaki insanları hoş tutan bir insan, onlara hep en güzel davranışlarla hitap eden, onların davranışlarına en güzel davranışlarla mukabelede bulunan bir insan, her zaman mutlu olmanın sırrını yakalamıştır. Etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışmaktadır. Karşılığını mutlaka alır. Onlar da onu mutlu etmeye çalışırlar. Eşyanın tabiatına uygun bir davranış. Ne zaman ki siz etrafınızdaki insanlarla anlaşmazlıklar içinde olursunuz, ne zaman ki insanlar birbirlerine karşı A tarafı B tarafına kötü davranışta bulunur, bunun karşılığı elbette kötü bir davranıştır. Karşı tarafa size kötü davranma hakkını vermiş olursunuz ona kötü davranmakla. Ama eğer siz en güzel davranışlarla etrafınızdaki insanlarla ilişki kurmuşsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, hem siz mutlusunuz, onları mutlu ettiğiniz için, hem de onlar mutlu sizin tarafınızdan mutluluğa ulaştırıldıkları için. İşte İnsanlara küsen, onları kırgın olanlara bir açıklamamız var sevgili kardeşlerim. Acaba bu kırgınlığın sebebini teşkil eden olayda sizin hiç dahiliniz yok mu? Acaba siz o size küsen kardeşinize en güzel davranışlarda bulundunuz da ondan sonra mı size küstü? Hedef nedir? Madde 1, güzel davranana güzel davranmak. Madde 2, kayıtsız kalana güzel davranmak. Madde 3, bize kötülük edene de güzel davranmak. Allah Teala bunu istiyor bizden sevgili kardeşlerim. Ne diyordu Yunus? Dövene elsiz gerek. Dövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. Bu son mısraya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sen derviş olamazsın sözünü Yunus söylüyor. Dünyadaki en üst seviye dervişlerden, yaşamış olan dervişlerin en üst seviyelerinden bir tanesini teşkil eden Yunus. Nasıl bir tevazuun içinde ki bunu söyleyebiliyor? Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki insanları mutlu etmeye çalışmak. Siz size düşeni yaptınız ama karşınızdaki insan mutlu olmadı. Başka yollar da deneyin. O gün bunu başaramadıysanız, ertesi gün, daha ertesi gün, daha ertesi gün hep o kardeşinizin gönlünü almaya çalışın. Birçok insan, işim kalmadı da başkalarının bana olan nefretini ortadan kaldırmaya mı çalışacağım? Bunun için mi hayatımı harcayacağım? İşte bencilliğin en büyük örneği. Evet, bunun için. Siz Allah Teala tarafından dünyaya başkalarını sevmek ve onlara mutluluk vermek için gönderildiniz. Bitmedi. Böyle yaparak gerçek mutluluğu yakalamak için gönderildiniz. Onlar bana güzel davranırlarsa ben de onlara güzel davranırım. Zannı, şeytanın bütün insanları korkunç bir tuzağa düşürdüğü bir komplodur. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes birbiriyle kavga etsin. Herkes birbirine karşı diş bilesin. Kin duysun. Herkes birbirine kötü davransın. Karşısındakinin kalbini kırsın ki karşısındaki de onun kalbini kırsın. Böylece herkes mutsuz olsun. Allah Teala da ister ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Davranışın temelinde o kişiyi, karşısındaki kişiyi mutlu etmek hedefi yatsın. Bu hedefin dizaynı içerisinde de o kişi karşısındakini mutlaka mutlu edeceği için onun da kendisini mutlu edecek olan bir davranışla dönmesi tabii bir olay olarak tahakkuk edecektir. Sevgili kardeşlerim, dişe diş, göze göz. İnsanlar için söz konusu olan şey, etrafındaki kişilerin kendisine güzel davranmasını beklemekse, bunun bir tek yolu var. Bizim onlara güzel davranışta bulunmamız. Her güzel davranışın bedeli Allah-u Teala tarafından anında sevap tartılarına ilave edilir. Her başkalarını üzen davranışın bedeli de Gene aynı anda yad edilir ama derecat kaybedersiniz. Öyleyse önemli mi? Elbette önemli. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden yüksekse sadece onlar cennete girebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatifiniz var. Kıyametten sonra gideceğiniz ya cennettir, ölümden sonra gideceğiniz yer ya cennettir ya da cehennemdir. Sizlerin cehenneme gitmesine ihtimal veremiyorum. Neden? Çünkü en azından hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Size ilk öğrettiğimiz şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz ki Allah bizi gösterdi size, geldiniz, bize tabi oldunuz. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Sonra da sizlerle yaptığımız konuşmaların devamı sürecinde zikrinizi yavaş yavaş arttırdınız. İşte bu üç faktör devreye girdiğinde, üçüncüsü yeterli seviyeye ulaşınca, yani zikir seviyeniz yeterli seviyeye ulaşınca ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte yedi tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması ve o ruhun Allah'a ulaşması. 3. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin Allah'a teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor, o kadar çok seviyor ki daha siz Allah'a ulaşmayı kalpten dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Ne yapmışsınız? Hiçbir şey yapmamışsınız daha. Hiçbir şey yapmamışsınız ama Allah'a ulaşmayı, bundan başka hiçbir şey yapmamışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz sadece. Bu sizi mutlaka birinci kat cennetin sahibi yapar. Yaşarsanız mutlaka mürşit aşkını Allah-u Teala size verecektir ve hacet namazını kılıp Allah'tan mutlaka mürşidinizi sormak sizin için kaçınılmaz bir hedef olacaktır. Ve hacet namazını kılıp, affedersiniz, önce boy abdestini alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşid isteyip yattığınız zaman Allah Teala'nın size mürşidinizi gösterdiğini göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, o mürşide ulaşıp da tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Ve bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Neden böyle söylüyorum? Çünkü o kişiye zikir zevkini, ibadetlerin zevkini Allah yaşattırmaktadır. Allah yaşatmaktadır. Onlar Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzelliği yaşayacaklardır. Çünkü bunu hak etmişlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İfade, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım şeklinde. Öyleyse Allah bunu söylüyorsa söz vermiştir. Söz vermişse yerine getirmemesi mümkün değildir. İşte burada kişinin gerçekten kalbi bir dilekle, samimi bir dilekle mürşidini Allah'tan istemesi söz konusudur. Bir kişi aslında bir mürşid istemeyip sadece madem ki böyle bir namaz kılmam lazımmış, ben de kılarım. Ey Yüce Allah'ım, ben de mürşidimi istiyorum, bana da mürşidimi ver. Tarzında buna aslında çok fazla istememesine rağmen yasak savar gibi bunları söylemek hiç kimseyi mürşidine ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, bu gönülden yapılan bir dilektir. Gönülden yapılan bir dileğin sonucu ise Allah-u Teala tarafından mutlaka tahakkuk ettirilir. Öyleyse Allah için yaşamak, Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamakla paralel bir seyir takip eder. Hangi oranda başkalarına yardımcısınız? Onlara nasıl davranıyorsunuz? Hedefiniz onları mutlu etmek mi? Bunların hepsi birer sualdir. İnsanlar var, tasavvufu yaşamadıkları için başkalarını ezmekten bir netice almaya çalışırlar. Onları ezerek onlara hakim olmak, üstün olmak. İşte nefsin en büyük afetlerinden bir tanesi. Üstün olma hırsı. Bu bir hırstır. Sevgili kardeşlerim, o kişi bilse ki Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olursa, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırsa, o zaman zaten bütün insanlar tarafından sevilecektir. Çünkü nefsinin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçta hiç nur yoktu. Ruhu nurlarla kaplı olduğu için, nefsi de %100 afetlerle dolu olduğu için bir denge yine doğuştan itibaren vardı. Ama kişi ruhunu Allah'a gönderdi. Gönderince ruhu artık kendisinde değil. Ne yapması lazım? Zikir yapması lazım. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsinin kalbine girip başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra fazıllar %98'e kadar varan fazıllar. Kişinin nefsinin kalbinde bu oran %51'e ulaştığı an o kişinin kalbinin yarıdan fazlası nurla dolmuştur. Denge daha %50'de kurulmuştur. Bundan sonrası o kişinin gayretine bağlıdır. Ama buraya kadarı Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah-u Teala açıkça kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesini kullandığına göre bunu mutlaka gerçekleştirir. Kişi gerçekten kalbi bir şekilde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. O kişinin ruhu kendisine ulaştırıncaya kadar o kişiye devamlı Allah-u Teala tarafından yardım gönderilir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mükafatlandırır. Bu ermiş olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hep böyle birçok insan ermiş olmayı çok büyük bir, çok zor bir işlev zanneder. Alakası yok sevgili kardeşlerim, hiç zorluğu yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala o noktadan itibaren sizi kendisine ulaştırmak için harekete geçer. Herkes için harekete geçer. Ve o kişiye evvela hacet namazını kıldırır, kişi mürşidini görür. O kişinin mizacına uygun bir mürşit olacaktır bu. Seçim kendisi tarafından yapılmadığı için mutlaka öyle olur, o tecelli eder. de kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman büyük bir ferahlık hisseder. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Neyin? Seyri sülukun başlangıç noktasıdır. Mürşide tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşacaktır.

mutlaka Allah'a geri döner. İşte Allah Teala'nın emrettiği şey, biz hayattayken, yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırıp kemalat derecelerinde adım adım yükselmemiz. Fena makamı, beka makamı, cehd makamı, muhsinler makamı, ihlas makamı, ulelbap olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ulelbap olmak, ihlas makamı ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safa. Sevgili kardeşlerim, herkese kapılar ardına kadar açık. Kim mutlu olmayı diliyorsa o bu yollardan geçmeli. Geçerse ne olur? Geçerse herkesi dost olarak kabul eder. Onun intikam almak istediği hiç kimse olamaz. Ona kötülük yapılabilir ama o kötülükleri Allah Teala o kişiye hissettirmez. Onları negatif olarak değerlendirmez. İntikam almayı hiçbir zaman düşünmez, düşünemez. Allah Teala buna müsaade etmez. Buna zaten realitede de gerek de yoktur. Çünkü Allah'ın adaleti mutlaka gerçekleşir. Kim bir kötülük yapmışsa bedeli anında derecet kaybetmek olur. Üzere derecet kaybetmek olarak ödenmiştir. Ve kişinin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yerde mutlaka cehennemdir. Neyse sevgili kardeşlerim, her kötülüğün bedeli Allah Teala tarafından kişiye sıkıntı vermek suretiyle ödettirilir. Bu da dünya üzerindeki başka bir müessese. Bunun adına vicdan azabı diyoruz. Allah Teala'nın verdiği bir azaptır. Kim haksız yere bir kişiye kötü davranmışsa, ona bir kötülük yapmışsa, bunun bedelini Allah Teala ona vicdan azabı olarak mutlaka ödetir. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, güzel olan ne? Güzel olan bir insanın, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır," diye bir talepte bulunması. Sonra hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O zaman görevi ona ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyetle beraber ne olur? Tabiyetle beraber ruh bedeni terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Kafile hiçbir zaman sıfıra inmez. Devamlı yeniler katılır ve devamlı bir kısım da Allah'a ulaşıp kafileden ayrılır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları seviyor. En çok kendisine benzeyen yaratık, Allah Teala'nın en çok kendisine benzeyen yaratığı insandır. Allah Teala'nın ruh verdiği mahluk insandır. İnsanların da resulleri var, nebileri var ama cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhu yok. Allah Teala onlara ruh üfürmüyor. Onlar da cennetlere gitmek hakkının sahipleri. Onlar için de 7 kat cennet var. Ama

ruhları mevcut olmadığı için vuslata nail olamıyorlar. Ruhları Allah'a ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız cihetle bile ne kadar çok Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en son iradenizi. Ama yolun orasına gelmeden evvel Allah ile konuşmak gerçekleşir. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Her an Allah ile konuşmak, her an ondan cevap almak imkanının sahibi olmak, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu keremi, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda gene içinizden büyük kısım henüz Allah ile konuşmak imkanının sahibi değil. Ama hepiniz buna sahip olmayanlar, buna sahip olmak imkanının sahibidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye bu hedefe ulaşması için mürşid sevgisini veren ve mürşidini gösteren Allah'tır. Onun mizacına uygun bir mürşid gösterir mutlaka. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Kafileye katılacaktır. Sonra o da kafiledeki diğerleriyle beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci gök katının da soldan sağa doğru yedi tane alem geçecek ve sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yolculuk aynıdır. Yedi tane gök katı, yedinci gök katında yedi tane alem ve dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında ifna olmak. Ruh, Allah'ın ruhuydu. Bize bir emanet olarak verilmişti. Ve ne yaptık? Emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettik. Bu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bizlere kazandırır. Bundan sonrası daha üst seviyede mutluluklara açılan bir kapıdır. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman %80'lik bir, hatta 81'lik bir mutevaya kavuşur. Sonra kişinin daimi zikre ulaşması, nefsini de Allah'a teslim etmesi gelir. Ruh, fizik vücut ve nefs en son teslim olan, daimi zikirle teslim olabilen nefstir. Afetlerin gerçek sığınağı ve de sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu sizi Allah'ın katında sonsuz bir mutluluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Daha bulunduğunuz yerdeki bizim kardeşlerimizden olan mürşidinize tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi olursunuz.
Bir insanı birinci kat cennetin sahibi yapan şey sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talepte bulunan bir kişi, hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan mürşidini isteyecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah-u Teala ona mürşidini mutlaka gösterir. Dilememişse, göstermez. O zaman ne olur? O zaman o kişinin tekrar hacet namazını kılıp, Allah-u Teala'dan yeniden mürşidini istemesi lazım. Bunun sahih olması halinde, yani gerçek bir dileği ifade etmesi halinde, Allah-u Teala mutlaka o kişiye mürşidini hacet namazı kıldığında gösterecektir. İşe düşen iş, Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşidi, Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Finzan'da olsa, ona ulaşıp tabi olmaktır. İşte bu olay mutlaka ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kervana, yola çıkan gruba katılmasına, ruhlar grubuna katılmasına sebebiyet verir. Aynı yolları takip ederek 7 gök katını birer birer aşar diğer ruhlarla beraber ve 7. katta 7 tane alemden geçerek Sitetül Müntaha'ya ulaşır. Zikir hücresinde zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ne olur? Yok olur. İşte Allah'ın ruhu sahibine teslim edilmiştir. Bu ruhun teslimidir. Daha sonra günün yarısını aşan bir zikir, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettirir. Nefsimizin teslimi içinse daimi zikre ulaşmamız gerekir. Daimi zikir, ulu'l-elbab, ihlas ve salah makamlarını kapsar. Her biri Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bu zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bize göre çok güzel bir zaman parçasını beraberce kat ettik. Sizlere göre neler oluyor sevgili kardeşlerim? Böyle bir sohbeti dinlediğiniz için mutlu musunuz? Eğer mutluysanız zaten ya yoldasınız ya da ulaşmışsınız. Ama bu mutluluğu hedefe ulaşmak için dinleyenler için de yapılması lazım gelen şey hemen hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah kimi gösterirse o mürşide ulaşmak. Sadece o mürşitle hedefe gidilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi, o kişi kalpten bir dilekle müracaat etmişse mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Rabbim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere Allah'ın hakikatleriyle insanların kendilerine göre dizayn ettikleri din anlayışı arasında insanları cehennemden kurtaracak olan bir bağlantının yapılması lazım geldiği kanaatinde olduğumuzu anlatmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Yüce Allah ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Eğer dilersek bizi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur Yüce Allah'ım. İşte böyle bir dileğin kalpten yapılması halinde Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama bu dilek tek başına bu dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalpten bir dilek ise bu dilek tek başına o kişiyi cehennemden kurtarır. Bu kişi bir ton suç işlemiş olsun, onların hepsi değersiz olur. Negatif değerlerini kaybeder. Ve bu kişi sadece bir dilek sebebiyle Allah'a ulaşmayı gönülden dilediği için mutlaka günahları örtülür. Öbür taraftan konunun bir başka cephesi, bir kişi Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a mülaki olmanın, mülaki olmayı dilemenin bir insanı cehennemden kurtaracağına inanmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemenin o kişiyi mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanmazsa, o zaman gideceği yer cehennem oluyor. Çünkü amelleri boşa gidiyor. Kehf suresi 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan, iblis, insan adı verilen en büyük düşmanlarının başına öyle bir çorap örmüş ki insanlar her seferinde bu çorabı başlarının üzerinde fark etmemişler bile. Ama dolmayı yutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Allah'a ulaşmayı dilemeyi Kur'an ayetleri gereğince önerdi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'un kulu olmaktan kurtuldular. Allah'ın kulu oldular. Ne diyor Allah Teala? وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dediler ve tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuş sahabe. Bir insanın gideceği yer sevgili kardeşlerim ya Allah'ın cennetidir ya da yine Allah'ın cehennemidir. Ve Allah Teala insan adı verilen bu mahluku o kadar çok seviyor ki ufukları sonuna kadar açmış. Diyor ki siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz benim için yeterlidir. Ben size namazı sevdireceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlıktan sizi kurtaracağım. Zekat verdiğiniz zaman bu verdiğiniz para sizi sıkmayacak, sevindirecek. Namaz kıldığınız zaman bundan zevk alacaksınız. Zikir yaptığınız zaman zevklerin en büyüğünü yaşayacaksınız. Ve ben bana ulaşmayı dileyen sizleri kendime ulaştıracağım. Yani sizlerin ruhlarını kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım. Şimdi görevleri ikiye ayıralım. Sizin göreviniz diyor Allah Teala sadece bana ulaşmayı dilemek. Benim görevim diyor sizlerin ruhunu, o bana ulaştırmayı dilediğiniz ruhunuzu ki benim ruhum diyor, onu kendime ulaştıracağım. Ve bununla size eğer siz bana ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz, birinci kat cennet, eğer mürşidinize tabi olduktan sonra ölürseniz, bana ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize tabi olup da ondan sonra ölürseniz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Eğer ruhunuzu bana ulaştırıp da ondan sonra ölürseniz, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, o zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşarsınız, o şartları muhafaza edebildiğiniz takdirde. Günde gene 5 vakit, 7 vakit namaz kılacaksınız. Aslında namazın farzları 5 vakittir. Ama 2 defa da sünnet var. Sünnet-i seniye, kuşluk sünnetini ve teheccüd sünnetini getirmiş. O zaman günde 7 vakit yapıyor. Biz Mir Vakfı'nın mensupları günde 7 vakit namaz kılarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışsa onların aynını tatbik etmeye çalışırız. Sadece Ramazan ayında oruç tutmayız. Normal standartlarda her pazartesi, perşembe oruç tutarız. Ama her dini ayın 13, 14, 15'inde oruçlu oluruz. Normal standartlarda her pazartesi ve perşembe günleri oruç tutarız. Ama her hicri ayın
bu günlerinde, 13, 14, 15. günlerinde oruçlu oluruz. Bundan 14'te sıra ver, onlar ne yapmışlarsa biz de onların yaptığını yaparız. Ve bu bizi büyük mutlulukların içine salar. Şimdi bizim yaşadığımız İslam'a bakalım. Ve sevgili din adamlarımız, sizin ve sizin öğretinizin standartları içinde olan insanlara bakalım. Diyorsunuz ki İslam'ın 5 şartı bir insanı cehennemden kurtarmayı yeter. O orta yoldur. Sakın bundan daha fazlasını yapmayın. O ifrattır. Ama bunları yapmazsanız o da tefrittir. Siz orta yol olan İslam'ın 5 şartından hareket edin. Namaz kılın. 5 vakit namaz. Zekat verin. Hacca gidin. Kelime-i şehadet getirin. Namaz ve oruç tutun. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğiniz zaman mutlaka Allah'ın cennetine gidersiniz. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi giriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da diyor ki güya, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennet, gerçekten cennete girer miyim? El cevap, girersin. Şimdi bütün İslam alemi İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceğini zannetmekte. Ve de şartlar buna göre dizayn edilmiş. Yani iblis insanlığın kurtuluşa medar olacak olan son kesimini, İslam alemini, onu da cehenneme sürüklemenin standartlarını gerçekleştirmiş ve bütün İslam alemine kabul ettirmiş ki İslam'ın 5 şartıyla herkes cehennemden kurtarır kendisini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kendisini kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehennemden kendisini kurtaramaz. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takva sahibi olamaz. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Aykumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum 31. Rum 32'de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle peranlanır. İşte şu anda İslam alemi bu korkunç tuzağın içinde eminim inlemektedir. Ve de muhteva Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i bütün boyutlarıyla unutulmuştur. Kur'an-ı Kerim'den insanların tatbikatına sadece İslam'ın 5 şartı kalmıştır. İşte konunun en hazin noktasına geldik, ulaştık. Bu noktada şunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar zannediyorlar ki 5 vakit namaz kılarlarsa, Ramazan ayında oruç tutarlarsa,
zekatlarını verirlerse, hacca giderlerse, bir de kelime-i şehadet getirdiler mi ara sıra, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dediler mi, gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala ise cennetin takva sahipleri için yaratıldığını, var olduğunu söylüyor. Diyor ki Kaf suresinin 33. 34. ayetlerinde ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olduğunuz cennet bu cennettir. O cennet, vaad olunan cennet işte budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap? Sığınağa sığınmış olan. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmış, ruhu sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşmış kişi. Evvap olan kişi, ondan velayetki kademede mürşidine tabi olmuş, tabi olunca başın üzerine devrin imamı gelip yerleşmiş ve devrin imamı tarafından, başın üzerindeki devrin imamının ruhu tarafından muhafaza altına alınmış, hafiz olmuş kişi, mahfuz olmuş, muhafaza edilmiş olmak, mahfuz kelimesiyle ifade ediyor. Hafiz de o standardın sahibi demek. Sevgili kardeşlerim, şeytan İslam aleminin karşısına çıkmış, kıs kıs geliyor. İslam'dan evvel Hristiyanları yoldan çıkarmış. Onlar da Hazreti İsa zamanında 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar. Yaşadıklarını kesin olarak biliyoruz. Sadece İncil'deki yazılardan değil, Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların 7 safayı yaşadıkları, Hazreti İbrahim'in Hanif dinine sahip oldukları kesin olarak ifade ediliyor. Daha evvel gidelim. Museviler'i görüyoruz. Ya da Yahut kavminden gelenleri. İkisi de aynı grup. Ne yapmışlar? Hazreti Musa zamanında 7 safa ve 4 teslimi hepsi yaşamış Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onun havarileri. Başlangıçta sadece havariler, ondan sonra da tabi olan herkes. Neyi yaşamışlar? 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. O zamanki devrin imamı olan, bir nebi olan, peygamber olan Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Tabi olunca ruhları vücutlarına ayrılmış. Hazreti Musa ve onunla beraber olanların ruhları Allah'a ulaşmış. Sonra hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Sonra hepsi nefslerini teslim etmişler. Sonra muhlis olmuşlar. Tevbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Sonra da iradelerini teslim etmişler Allah-u Teala'ya. İşte onlar Hazreti Musa'nın etrafındakiler. 12 tane havari.

Öyleyse Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar hepsi Allah'ın cennetine girmişler. Bütün bu devirlerde Allah'a ulaşmayı dilemek bütün insanlar için bir kurtuluştu. Cehennemden mutlaka kurtuluşu ifade ediyordu. Bütün mukaddes kitaplar, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı esasları muhtevidir. Hepsi Allah Teala tarafından indirilmiştir. Ve bütün kitaplarda aynı şeriat söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'ya, Hazreti Nuh'tan başlamış Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Hazreti Musa, Hazreti Nuh, 2. Hazreti İbrahim, 3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 4. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim,

Hazreti Nuh ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar beş tane ulul azm peygamber. Azim sahipleri. Bu peygamberler neye sahipmiş? Allah Teala diyor ki onlara verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ayakta tutun diye. İşte Allah Teala'nın verdiği emir bütün peygamberlerine bu. Bütün peygamberler zamanında onlara tabi olanların hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. O devrin en büyük mürşidi olan o devrin peygamberine tabi oldular ki hepsinin ruhları Allah'a ulaştı. 3. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. İrşad oldular. Yani muhlis oldular. 6. Sonra da iradelerini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındılar. 7 safa. 4 tane teslim. Allah ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim ve asıl önemlisi sevgili din adamları. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi üzerimize farz kılmış. Mürşidimize tabiyeti farz kılmış. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Fizik vücudumuzu teslim etmeyi farz kılmış. Nefsimizi teslim etmeyi farz kılmış. Muhlis olmayı, yani irşad olmayı farz kılmış. İradeyi teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı da farz kılmış. Ve bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi sevgili kardeşlerim, bütün peygamberler, onlara tabi olanların hepsi kurtuluşa ulaşmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi de Allah'a teslim etmeye kadar uzanan bir 7 safhalık dizayn, Hazreti Adem zamanında neyse, bugün bu devirde bizim zamanımızda da aynıdır. Peygamberler, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber son bulmuştur. Allah Teala diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de peygamberlerin de sonuncusudur, hatemidir diyor. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le son bulmuştur. Ama devrin imamlığı bütün devirlerde devam etmiştir. Hazreti Musa devrin imamıydı. Hazreti Musa ölünce Hazreti onun yardımcısı olan Zat o Harun, Hazreti Harun devrin imamlığını aldı. O da nebiydi.
Ama Hazreti Harun'dan Hazreti İsa'ya kadar geçen zaman devresi içerisinde bir Nebi Resul gelmedi. Devrin imamlığı hep devam etti. Ama nübüvvet olarak değil, velayet olarak. Bu velayet meselesinin Resuller tarafından devamı söz konusu için, olduğu için Risalet olarak demek daha doğru olur. Kıyamete kadar da hep böyle gidecek. Devrin imamları Nebi Resul olmayacak, Veli Resul olacaklar. Şimdi sevgili kardeşlerim, olay buysa, bütün insanları Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilesinler de Allah onları mürşitlerine tabi kılsın, ruhlarını da kendisine ulaştırsın da onları üçüncü kat cennetin sahibi yapsın ve dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka onlara versin diye bütün insanları yaratmış ve insanlara beyan etmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz cehennemden kurtulursunuz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Eğer mürşidinize tabi olursanız, hacet namazını kılarsanız Allah mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabi olursanız ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bunlar size Allah'ın ikramı, hediyesi, karşılıksız verdiği bir mutluluk aracı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay buysa ve 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bu size söylediklerimiz hepsi unutulmuşsa, yani İslam'ın 7 safhası ki bu 4 teslim içerir, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, bunların hepsi din adamları tarafından unutulmuşsa ve de en korkunç noktaya geliyorum. İslam'daki din adamları İslam'ın 5 şartını yaşayın. Bu orta yoldur. Sakın daha derinine girmeyin diyerek insanları cehenneme mahkum etmişlerse. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü din alimlerinin alması lazım gelen en büyük risk burada oluşuyor. Şu anda İslam din adamlarının omuzlarında dünyadaki en büyük vebal vardır. Hazreti Musa devrinde Yahudiler böyle bir tuzağın içine düşmüşler. Hazreti Musa'dan sonra, Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır sonra yaklaşık Müslümanlar aynı tuzağa düşmüşler. Ve nasıl önce Museviler, sonra Hristiyanlar dinlerini unutmuş da aralarında çok küçük toplumlar bunu yaşamaya devam ediyorlarsa, İslam'da da aynı sonuç oluşmuş. Bugün İslam alemi
İslam'ın 5 şartına kenetlenmiş durumdadır. Samimiyetle İslam'ın 5 şartının kendilerini cehennemden kurtaracağına inanıyorlar. Tuzağın ne kadar korkunç olduğunu anlatmak fayda vermiyor. Devamlı din adamlarımız öylesine eminler ki öğrendikleri kitabi muhtevanın, kitaplardan öğrendikleri din ilminin kendilerini ve din öğrettikleri herkesi, o dinin o öğretisine sadık kalan herkesi mutlaka cehenneme sürükleyeceğini bilmiyorlar. Ve de şu anda İslam alemindeki din adamlarının boynunda, omuzlarında bütün İslam aleminin vebali var. Tamam, önce Yahudiler aynı derdi yaşamışlar. Şu anda da yaşıyorlar. Büyük çoğunluğun gideceği yer cehennem. Sonra Hristiyanlar aynı tuzağa düşmüşler. Ama İslam aleminde düşmüş. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. Allah'a ulaşmayı dilemeyi de farz kılıyor. Mürşide tabiiyeti de farz kılıyor. Ruha Allah'a ulaştırmayı dilemeyi de farz kılıyor. Ama diyor, siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Tabiiyetinizden sonra ruhunuzu da ben kendime ulaştırırım ve sizi üçüncü kat cennetin sahibi yaparım. Eğer zikir seviyenizi koruyabilirseniz, ki günde 3 saatlik bir zikirdir normal standartlarda, ömür boyu nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını yok edeceğim için dünya mutluluğunun yarısını size mutlaka yaşatırım. Üçüncü kat cennete de hepinizi alırım diyor Allah-u Teala. Ve bunları siz yapmayacaksınız diyor. Ben size hediye edeceğim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın bu büyük vaadi de şeytan tarafından bütün insanlara unutturuluyor. Ve insanlar İslam'ın 5 şartına endeksleniyor. İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yok, zikir de yok. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Utle uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve lezikullahi ekber. Allah-u Teala diyor ki utlu uhiye minel kitabi. Sana vahyolunan kitaptan onlara oku. Ve kumu salat ve namaz kıl. İnne salatı muhakkak ki namaz tenha nehyeder, kurtarır, korur. Anil fahşai vel münkeri. Fuhuştan ve münkerden. Fuhuştan da korur, münkerden de korur. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki le, muhakkak ki dedikten sonra mutlak olarak diyor Allah-u Teala ilavesiyle. Nesolatü tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah'ın zikri daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Neden? Allah'ın zikri
nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Nefsini tezkiye eden kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama zikirsiz bir dünyada zikir yoksa kişinin diğer ibadetleri yapması, namaz kılması, İslam'ın beş şartını gerçekleştirmesi, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, Otuz dört yıldan beri bunları söylüyoruz. Allah'ın bize öğrettiği, İslam aleminin unutmuş olduğu Allah'ın Kur'an gerçeklerini söylüyoruz. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Dünyadaki en büyük Kur'an külliyesi bizim dergahımızın eseridir. 19 yıldır oluşan ...1500 sayfadan daha fazla bir Kur'an. Ve din alimlerimiz insanlara hala İslam'ın beş şartıyla herkesin cehennemden kurtulabileceğini anlatmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayetten daha beterdir. Elinde bir makine tüfek olsa kişinin etrafındakileri tarasa 8 kişi, 10 kişi, 100 kişiyi öldürür. Onları katleder. Ama bütün bir toplumu cehenneme mahkum etmek. İşte zamanımızdaki din adamlarının bugünkü öğretisi bu bir kişiyi, bin kişiyi değil, bütün bir İslam alemini cehenneme mutlaka sürükleyen bir yanlış bilgiler demetidir. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tuzağı sizlere haber vermek için 34 seneden beri uğraşıyoruz. Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de sizler gibi oraya cehenneme gidecektik. Sizler gibi dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim sizleri kastetmiyorum. Bizim öğretimizin dışında kalan bütün bir din alimleri grubu ve onların söylediklerine doğru olduğuna kesin olarak inanan kurbanlar. Sevgili kardeşlerim, bir insanı öldürürseniz o kişiye haksız yere koymuşsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ama bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, arkasından da mürşide tabiyeti o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilese onun günahlarının bütünüyle affını gerektirir. Mutlaka bunu sağlar. Mürşide tabi etse günahlarının sevaba çevrilmesini de sağlar. Ve Kur'an'ın bu söylediğimiz hükümlerin hiçbirisinden zamanımızın din alimlerinin çok büyük bir kısmının hala haberi yok. Kendilerine hakikatler ulaştırıldığı zaman da
Bu kadar alim bilmeyecek de o mu bilecek diyorlar. Demeye devam etsinler. Tamam. Ama sonra ahirette milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verdikleri için Allah'a ne söyleyebilecekler acaba bu zavallı alim kardeşlerimiz? Eğer ölmeden evvel hakikatleri öğrenirlerse kendi vicdanlarında kendilerini nasıl aklayabilecekler acaba? Allah'ın hakikatlerini incelemek gereğini duymadıkları zaman parçası içinde ölen milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veren din alimleri. Hepinize sesleniyorum. Sizin kendinize yazık etmeniz, onu bir tarafa bırakıyorum. Ama size güvenen, sizin söylediklerinizin İslam'ın 5 şartıyla insanların cennete gidebileceklerinin doğru olduğuna siz öyle söylediğiniz için inanan bunca milyon insanın vebalini sonra nasıl taşıyacaksınız? Bütün bunların sonunda bir tek şey ilave etmek istiyorum. Acaba söylediklerimizi bir tetkik etseniz, söylediğimiz ayetlere bir baksanız, ne kaybedersiniz ki? Bu bunca milyon insanın vebali omuzlarınızdan kalkacak. Hakikatleri öğrendiğiniz zaman siz de bizimle aynı şarkıyı söyleyeceksiniz.

Bunu, bu ilmin öğrendiğiniz zaman ne yapabileceksiniz? O öğretiyi devam ettirdiğiniz süre içinde sizden bu ilmi alıp da doğru olduğuna inanan o masum insanlar sizlerin yüzünden cehenneme girmeyecek mi? Ne kaybederdiniz ki söylediklerimizi bir inceleseniz, hepsinin doğru olduğunu gördüğünüz zaman tüyleriniz ürpermeyecek mi zannediyorsunuz? Şimdiye kadar ne kadar yanlış yapmışız, ne kadar çok insanın vebalini almışız diye tüyleriniz diken diken olmayacak mı? Kendinize acımıyor musunuz? Sevgili din adamları, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, vicdan azabından korumasını, sevgili din adamları, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Ne yazık ki sizlere duyduğumuz hüzün sizi kurtaramaz. Bunca milyon insan öbür tarafta sizin yakınıza yapışacak. Hakikatleri size yüzlerce defa 34 sene öğretmeye çalışan birisinin, Allah'tan aldığı bu ilmi size ulaştırmaya çalışan birisinin o öğretisini dinlemediniz diye. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, biz kendimize bir şey izafe ediyor muyuz? Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini söylüyoruz. Siz buna da inanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz ama acaba nasıl oluyor da hiç Arapça bilmeyen, bir din tahsili yapmamış olan birisi ...19 ciltlik bir Kur'an tefsiri yapabiliyor, hem de her ayetin kelime kelime manalarını da vererek. Elbette bizim de bir ekibimiz var. Elbette bir ekip çalışması yapıyoruz. Ama sizlerin ulaşamadığınız bir skor var elimizde. O Kur'an-ı Kerim'i alıp da tahkik ettiğiniz zaman bütün kelimelerin doğru olduğunu göreceksiniz. Ve siz Kur'an'ın size öğretilen kesimini bilirsiniz sadece. Allah-u Teala bize hepsini öğretti. Hala anlamıyor musunuz? Bu bizim öğretimiz değil. Biz bir şey değiliz. Biz Allah'ın telefonuyuz sadece. Ama onları bize Allah öğretti. Ve bunu tahkik etmek elinizde. O Kur'an açıklamalarına baktığınız zaman kelime kelime hata arayın bakalım bulabilecek misiniz? O zaman sizin yaptığınız tefsirlerle hiç alakası olmadığını göreceksiniz. Ve de en güvendiğiniz tefsir yapanların yaptıkları büyük hataları yakalayacaksınız. Ve bu da sizi ayrıca üzecek tabii. Bizim üzüldüğümüz kadar siz de üzüleceksiniz. O din adamlarının yapmış olduğu tefsirler gerçekten yürekler acısı. Sevgili din adamları, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ne kadar isterdik hepinizin kurtuluşa ulaşmasını. Ama sevgili kardeşlerim, ne yazık ki omuzlarınızda ağır bir vebal taşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi affetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet, seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak, bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır. Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah-u Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç dünyası Allah'ın emrettiğini emretmektedir. Ya nefret eden insan, o da nefret ettiğine kötülük etmek ister. Bu da şeytanın o kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın dostları değil miyiz? Bizler şu anda Rabbimizin etrafındaki birinci daireyi teşkil etmiyor muyuz? Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için, en çok bizim mutlu olmamızı Allah-u Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot, başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksınız. 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman, onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman, onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları, herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Ne mi lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim. İnsanları severseniz eğer, onlara yardımı iç dünyanız size zaten emreder. İnsanların çoğu bunun aslında kendilerini mutlu etmesi için Allah-u Teala tarafından verilen bir emir olduğunu düşünmezler bile. Ama Allah'ın kanunu madem ki her mutluluk verdiğiniz insana verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşarsınız muhtevası gereğince, o kişi birçoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onlara ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse, onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek, o zaman bundan vazgeçmeyiz. devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah-u Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah-u Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa, bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah-u Teala neden bizi hep bu istikamette konuşturuyor? Belli değil mi sebep? İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ın bu kanununu bilmiyorlar. Mutluluklarının başka insanları mutlu etmekten geçtiğini bilmiyorlar. Halbuki bunu gerçekleştirebilseler, başka insanları mutlu edebilseler, her birine verdikleri mutluluğun toplamını, kendilerinin yaşadığını hissetseler, bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse, biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutluluğu Allah bize de yaşatacağı cihetle bu elimizdeki mutluluk standartlarının en büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre hep en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrenseler aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar sevmeyenlere de yardım etmeye çalışmalısınız. Sevmeye çalışmalısınız. Sevgi mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde yaşıyormuşuz? İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için ne kadar çok insanı sevmişsek, ne kadar çok insanı mutlu etmeye çalışmışsak biz o kadar mutlu oluruz. Anahtar başkasında değil, bizde, bizlerin elinde. Hedefimiz ne? Hedefimiz mutluluk. Nasıl elde edeceğiz? Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek. Bu etrafımızdaki insanlar şu anda bizimle beraber burada yaşayanlar olabilir. Veya telefonla ulaşabileceğimiz başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim. Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz. Daime zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındakini mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem, o mutlulukların toplumu kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya 3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece, etti 5. C'ye 7 derece, etti 12. D'ye 9 derece, etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onlara verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını arttırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana, ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirseniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. Ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konudaki kanunu mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum. Ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de, ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek, sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine. Onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve eğer etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur. Başaramasa da o gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız kendinize dikkatle bakın, tetkik edin kendinizi. O tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Allah-u Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah-u Teala'nın bütün emirleri. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a iradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insana %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi 81'e çıkarır. Muhlis olmak, 90'ı aştırır. İradeyi Allah'a teslim etmek, %100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarından nefret ettirmeyiniz diyor. Allah-u Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa, bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değildir. Öyle insanların zannettiği gibi bir süre cehennemde kalıp ondan sonra oradan çıkıp cennete girmek diye bir olay ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an-ı Kerim'de ardarda gelen üç kitapta hiçbirinde mevcut değildir. Bir insan ne kadar derecat kazanırsa o dereceleri kazandığı sürece o kadar mutlu olur. Ve sadece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Sevgili kardeşlerim, bu durumda yapılması lazım gelen şey nedir? Ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey böyle değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmek. Bu elinizdeki en sağlam anahtardır. Bu elinizdeki en büyük imkandır. Her zaman etrafınızda insanlar var olacaktır. Çünkü insanlar toplu halde yaşarlar. Hep başka insanların vücuda getirdiği şeyleri satın almak mecburiyetindedirler. Öyleyse başka insanlara mutlak ihtiyaçları var. Hepimizin eğer elbiseye ihtiyacımız varsa terzilere muhtacız. Kumaş dokuyuculara muhtacız. Eğer yemeğe ihtiyacımız varsa meyveleri yetiştirenlere muhtacız. Hayvanları besleyenlere muhtacız. Yiyecek hayvanlarını, kuzuyu, keçiyi, danayı, sığırı yetiştirenlere muhtacız. Sevgili kardeşlerim, her zaman birilerine muhtacız netice itibariyle. Çünkü hiç kimse her şeyi kendisi yapamaz. Ama güzel bir sistem kurulmuş. Herkes kendi yaptığı iş karşılığında para alacaklar, para kazanacaklar. O kazandığı parayla da istediği yiyeceği, giyeceği almak imkanının sahibi olacaktır. Allah Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık vardır. Bir davranış biçimi farklılığı vardır. Cennette veya cehennemde ayrı bir yer vardır. Neden Allah Teala bir kat cehennem demiyor da yedi kat cehennem diyor? Bir kat cennet demiyor da yedi kat cennet diyor? İkisi de bir muhteva taşıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların derece derece kazandıkları veya kaybettikleri derecelerin neticesinde gidecekleri yer, kaybettikleri dereceler fazlaysa gidecekleri yer yedi kat cehennemden bir tanesidir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa onların gidecekleri yer yedi kat cennetten bir tanesidir. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve kanunlarını koyar. Önce Tevrat'a koymuş, sonra İncil'e koymuş, sonra da Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İncelediğimiz zaman ne görüyoruz? 7 safa, 4 tane teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan hep kendi dininin üstün olduğunu düşünür ve başkalarını gavur diye adlandırır. Ama sevgili kardeşlerim, biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim indirmiş Allah Teala, biz ona tabiiz. Ama bizden evvel İncil inmiş. O da Allah Teala'nın kitabı. Onlara Hristiyan diyoruz. Hristiyan diyoruz, onlar kafir diyoruz. İyi ama İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa 4 teslimin nasıl Kur'an'da 7 safa ve 4 teslim varsa orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Daha biraz eskiye döndüğümüz zaman Tevrat'ı inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim orada da var. Ve anlıyoruz ki en ufak bir itiraz edilemez standartta hepsi Allah'ın indirdiği kitaplar. İndirildikleri kişilere bakıyoruz. Adları peygamber yani nebi. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi peygamber sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar, biz falan dinin mensubuyuz diye başka dinleri inkar etmemeliyiz. Allah Teala Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Ona diyor, Tevrat'ı verdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğunu söylüyor. Bu dizayn içerisinde bize düşen Allah Teala'nın emrettiklerinin en güzelini gerçekleştirmek, başka bir dinin mensupları diye insanlardan nefret etmemek, onları düşman edinmemektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. 7 seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan O'dur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek,
Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her emri insanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o. Size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi, kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah-u Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa Allah-u Teala ona verir. O kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala'ya derse ki ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum. Bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şey vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah Teala size diyor ki mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki yani şimdi sen bunların ikisinde aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğiniz derecesi, köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim. O Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu istesin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun.
Tabii dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerinizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder. Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır. Çünkü mutsuz insan çok açık bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen insandır. Allah Teala emirleri neden vermiş? Sizin mutluluğunuz için. Daha konunun başında sizin bir temel hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir dilek, Allah'a ulaşma talebi, bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve

Church. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler helalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah Teala inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, ayet-i kerimeyi söylememiştik. Sadece manasını vermiştik. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura 13'te de aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya, gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını mı, geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapıp bizi hop kendisine ulaştıracak. Tamam. Tam öyle. Sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor.

demişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onun zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biriysek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır. Göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle faz ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100 kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak, tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pür-ü pak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman, bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum. Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum, sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam, çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum. Korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan, sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse oruç mu? Açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi? Zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah-u Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah Teala tarafından. Ah bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan, herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah-u Teala adlarına. Size derler ki ne?
Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana, Sitedin-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler.

Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını, yetmez. Şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar. Dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar. Dönüş hızlarını ona aktarıyorlar. Tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala buyuruyor ki bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında ikinci defa öleceğiz, ikinci defa dirileceğiz. Birinci ölümümüz eğer olmadıysa, kıyamet günü yaşayanlardansak, kıyamet günü öleceğiz. Bizden evvelki herkes de zaten ölmüştür. Bu birinci ölümümüz. Peki kıyamet günü yaşayanlar neyle ölecekler? Sura birinci üfürülmeyle. Sura üfürülmeden önce birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın dizaynı öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. Ve Allah Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesini, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesini ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvarı herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesiri altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Ve Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine El-İlah, yani Allah. Allah. Ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de, orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde, şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken, kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede, şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah Teala tarafından. Ve ruhun Allah'a ulaşması
gününe kadar Allah'ın koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratıyla yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, Hanif dininden başka bir din hiç olmamış. Bu kainatın ebedi, ebedi ve ezeli dini. Ezeli ve ebedi dini. Tek din. Bir ikinci din hiç olmamış. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. İslam dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. İslam dini de dinin Arapçasıdır. Aslında dinin asıl adı Hanif dinidir. Ve Allah'ın insanları Hanif fıtratıyla yaratması, yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu Hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz Hanif fıtratıyla yaratmışız, yaratılmışız. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmekte Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor. Dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek, beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar, ben Allah'a ulaşmayı diledim, dilediğimden eminim, defalarca diledim ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmak da bana çok açlık veriyor, zikrimi de yapamıyorum,
Hani siz demiştiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar, zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, 2 tane sebep yok, 1 tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini doğru olarak kabul edip doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz? Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa, biz Allah'a ulaşmayı diledik, belki 100 defa diledik ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz, eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz mutlaki hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında, onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz sadece Allah Teala'ya. Lafınıza bakmaz Allah Teala. Kalbinize bakar. Kalbinizde gerçekten bu var mı? Onun için İslam'da dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusudur. Dilin söylediğini kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar, yani takrir vermek, açıklamak, kalp ile tasdik etmek bunu, kalben de tasdik etmek, kalbin de aynı şeyi istemiş olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla seviyor. Üzerinize titriyor sizin. Her birinizin mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz.
O zaman yardım gelmez. Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Bir konferansta bir izleyici soruyor bize. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah'ın bizi cehenneme atması zulüm değil mi diyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, zulüm mü? Bir düşünün. Bu dünyada 100 sene yaşayın. Hayır hayır, ömrünüz 200 yıl olsun. Orada cennette 200 milyar, 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız dilinle ikrar, kalbine tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır, ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür. Orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah-u Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız. O uçağa binmişsiniz. Ondan sonra da Allah-u Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz, hem de onunla bırakmıyor ki, birinci kat cenneti bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri, zekatı, hacı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak
bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah Teala. Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da, zekat da, zikir de size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah Teala tarafından kalbe konulur. Yani o kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah Teala o kişiye irşat makamı olarak seçer. Ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor 14. basamaktan sonra, ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyete geliyor ki, kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman afetler yokmuş gibi kişinin durumu. Bu kişi mutlu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. 14. basamaksa, nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde 7 tane birer gök katı aşarak, 7 tane gök katını aşıyorsunuz, Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Bunun manası, dünya saadetinin de yarısından fazlasıdır. %50'si yarısıdır. Yarıdan daha fazla dünya saadetini yaşama imkanını da Allah Teala size sunuyor. Bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı. Ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse işte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini
duymak, hepsi bu kadar. Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye şartlarınız ne olursa olsun sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız. Dalaletten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Küfürden kurtulursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursunuz. Adınız Aminu'dur. Hüsrandan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Sadece bir dilekle Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennet saadetine ulaştıracaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? İsteyin. O Allah'tır. Herkesin talebini gerçekleştirir. Sizi mutlu olasınız diye yarattı. Hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnsan için mutluluğun yolu sevgidir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Nefret onların dünyasında sevgiyi yok eder. Ama sevgisiz bir mutluluk düşünülemez. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Sevmek Allah-u Teala'nın emridir. Seviniz buyuruyor. Sevdiriniz buyuruyor. Nefret etmeyiniz buyuruyor. Nefret ettirmeyiniz buyuruyor. O zaman sadece kendimiz için değil, etrafımızdaki insanlar için de Allah-u Teala emrini vermiş. Başka insanları birbirine düşürecek olan, onları birbirine düşman edecek olan dedikoduları asla yapmamalıyız. İnsanları sevmeliyiz. Ve bu sevgi pınarından akan durusu ile yıkanmalıyız. Onun adı sevgidir. Sevmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Bir insan için eğer adına mutluluk diyorsak onun sembolü sevmektir. Seven sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden de nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevmek varken kalbimizin ta derinliklerinden başka insanlara ulaştırabileceğimiz bir sevgi volkanı onlara doğru harekete geçtiği takdirde davranışlarımız başkalarını mutlu eden bir hüviyeti mutlaka kazanır. Sevgili kardeşlerim, ne olur öyle yapsak? Herkesi sevmeye çalışsak, bizi sevmeyenleri, hatta bir adım daha öteye gidelim, bizden nefret edenleri de sevsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Onlar bizden nefret ettikleri zaman bunun onlara göre bir takım sebepleri olmalı. Bu sebepleri incelemeliyiz. Acaba falanca neden bana karşı bu kadar soğuk? Neden benden hoşlanmıyor? Neden sanki bana nefretle bakıyor? Öyleyse ben bunu incelemeliyim. Onun bu tarz bakışına sebebiyet veren bir şeylerim olmalı, yanlışlıklarım olmalı. Ben bunların farkında olmayabilirim ama farkında olmak mecburiyetindeyim. Eğer benim şu veya bu davranışım bir başkasına huzursuzluk veriyorsa, onu mutsuz ediyorsa ben burada haklı olamam. Çünkü onun bana şu ana kadar bir kötü davranışı olmadı. Ama sanki benimle konuşurken huzursuz gibi. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman hiç durmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hemen harekete geçmeliyiz. Onunla konuşmalıyız. Ona demeliyiz ki sevgili kardeşim, seni bana karşı biraz kırgın buluyorum. Mutlaka ben senin kalbini kıracak olan, bana huzursuzluk vermiş olan bir davranışın sahibi olmalıyım. Ama Allah-u Teala'nın huzurunda şunu bilmeni diliyorum ki, ben sana karşı bir nefretin, bir kinin sahibi değilim. Seni üzmeyi de kalben hiç istemedim. Ama benim istememem böyle bir şeyi yapmamış olduğumun ispatı değildir. Ben senin davranışlarından bana kırıldığını hissediyorum. O zaman demek ki ben sana karşı bir şey yaptım. Yanlış bir davranışım var. Acaba beni affetmek büyüklüğünü gösterir misin? Acaba beni affetmek lütfunda bulunur musun? Eğer hatamı bana söylersen, onun bir daha asla gerçekleşmeyeceğini de ben sana bildirmek istiyorum. İnsanlar bazen bilmeden de yanlışlık yapabilirler. Eğer ben seni üzecek bir şey yaptıysam, bundan %100 emin olmanı istiyorum ki bu benim isteyerek, bilerek vücuda getirdiğim bir davranış biçimi değildir. Ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığı altında konuşuyorum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçimi bize ne kaybettirir? Bir şey kaybettirmez. Ama bir şeyler kazandırabilir. Bu, küslüğün bitmesi konusundaki bizden gelmesine mutluluk duymamız lazım gelen bir güzel davranış biçimidir. Karşımızdakinin bize bir barışma teklifiyle gelmesinden evvel biz harekete geçmeliyiz sevgili kardeşlerim. Onları mutlu edecek bir davranış biçimini mutlaka sergilemeliyiz. Ne zaman bizler başka insanları mutlu edecek olan bir davranış biçimini ortaya koyabilirsek, sevgili kardeşlerim, o zaman o kardeşimiz bizim ona gerçek anlamda negatif bir işaret vermek istemediğimizi, onu sevmediğimize dair bir olayın bu sebeple mümkün olmadığını, oluşmadığını ona ispat etmek mecburiyetindeyiz. O zaman görev

zaman hatırımızda tutmalıyız. Onlar bizi severlerse zaten biz de onları normal standartlarda severiz. Ama bizim bu konudaki çerçevemiz bizi sevmeyenleri de içerisine alan bir çerçeve sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevmeliyiz. Bizler bir sevgi bağının meyveleri olmalıyız. Allah Teala boşuna mı söylemiş onu? Seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Niçin? Niçin bunu söylüyor? Çünkü istiyor ki biz etrafımızdaki herkesle dost olalım. İstiyor ki biz birbirine küs olanları da barıştırmaya çalışalım. İstiyor ki etrafımıza hep sevgi dalgaları yayalım. Sevelim ki sevilmeyi başaralım. Sevdiğimizi ispat edelim ki onların da bizi sevmek gibi bir güzel davranışı oluşsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için var olması lazım gelen en güzel davranış metodu sevmeyi ön plana almaktır ve ispat etmektir. Etrafımızdaki insanlar bize karşı bizi sevindirecek davranışta bulunmayabilirler. Böyle bir olayda yapmamız lazım gelen şey onları hemen suçlamak olmamalıdır. Evvela kendimizde aramalıyız. Acaba ben bu kardeşime ne yaptım ki bana karşı böyle soğuk davranıyor? Mutlaka bir yanlışım olmalı. Onunla konuşayım da inşallah hatamı sorayım ve bunu sorarken de bundan muradımın böyle bir yanlışım söz konusuysa ondan af dilemek olduğunu ona açıklayayım. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey nefret yolu değildir, sevgi yoludur. Şeytan da bütün insanları birbirine düşürmek ve hepsinin birbirine karşı kin duymasını sağlamak hedefine yönelik olduğunu hiç unutmamalıyız. İblisin bütün gücüyle yapmaya çalıştığı şey insanların arasına fit sokup onları birbirine düşürmektir. Bizlerse her an etrafımızdaki insanların birbiriyle ilişkilerine bakıp eğer böyle bir yanlışlığın içine iki kişi düşmüşse, birbirlerini sevmiyorlarsa onları birbirine yaklaştırmaya çalışmak olmalıdır. Bunu başarabiliriz ya da başaramayız. Bu bize değil, onlara bağlı bir husus. Ama biz metallarız. Yani konunun içine girmeliyiz. Onların

imkanımız varsa neden mutsuz edip onların huzursuz olmasına sebebiyet verelim? Onları sıkıntıya sokalım. Bizi sevecek yerde bizden nefret etmelerine sebebiyet verelim. Niçin sevgili kardeşlerim? Neden yapalım bunu? Yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi? Biz insanları sevmekle mükellef kılındık. Madem ki Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Bunun karşıtı olan nefreti de engellememiş mi? Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu ifade açık ve kesin bir Allah Teala'nın bize gösterdiği hedeftir. Hepimiz için sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onları mutlu kılmak, onlara huzur vermek, bizimle karşılaştıkları zaman bundan mutluluk duymalarını sağlamak. Bunların her birinin bize ulaşan görüntüsü eğer bu istikametteyse yani pozitifse yani onlara mutluluk verebiliyorsak onlar bizimle beraberken bu mutluluğu yaşayabiliyorlarsa o zaman Allah'ın bize verdiği bir görevi asli unsur olarak gerçekleştirmiş oluruz. Sevdiğimizi onlara ispat etmek birinci vazifemiz. Bunun karşılığında sevginin geri dönmesi o bizim elimizde olan bir şey değil. Karşı tarafa pozitif istikamete tesir etmek konusunda biz bütün gayretimizi göstermeliyiz. Başka insanlara onları sevdiğimizi biz ispat etmeliyiz. Onlardan beklemememiz lazım bunu. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında insanlar için yaşamaktır. Çünkü biz insanlar cemaat halinde yaşarız. Atalarımızın söylediği bir söz var. Ne ka küfte, o ka ekmek. Biz de diyoruz ki ne ka mutluluk, o ka mutluluk. Biz etrafımızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan da bize o kadar mutluluk geri döner. İnsanlara ne kadar mutsuzluk ulaştırırsak, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunursak, bunun karşılığı da bize aynı şekilde geri dönecektir. Bizi mutsuz edecek davranış biçimleri olarak dönecektir. İnsanları mutlu etmek içimizden gelen bir duygu olmalıdır. Başkalarını mutsuz eden davranışları sergileyen kardeşlerimizi onları kırmadan ikaz edebilmeyi başarmalıyız sevgili kardeşlerim. Bu insanlar belki farkına bile varmadan böyle davranışlarda bulunuyorlar. Eğer onları kırmadan, onları üzmeden, onları küçültmeden yaptıkları şeyin yanlış olduğunu anlatabilirsek, mantık ölçüleri içerisinde düşünmelerini temin edebilirsek, o zaman sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel olur. Onları mutlu edecek olan davranışlarımızın meyvelerini

0: aldığımız zaman onlarla da bizi mutlu edecek olan davranış biçimleri dönmeye başladığı zaman, geri dönmeye başladığı zaman yaptığımızın doğru olduğunu kendi içimizde de bir mutluluk duygusuyla yaşayacağız. Ve Allah'ın bize böyle yaptırmasının bizi ne kadar mutlu ettiğini iç dünyamıza ispat etmiş olacağız. Eğer bizden çevremize her zaman onları mutlu edecek davranış biçimleri ulaşıyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz aynı şarkıyı söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Başkalarını mutlu etmek öyle bir muhteva taşır ki sevgili kardeşlerim, onlar mutluluklarını davranış biçimlerinden etraflarına farkına bile varmadan hissettirmiş olurlar. Öyleyse insanlar bize karşı bir yanlış davranışta bulunmuşlarsa onlarla hemen kavga etmenin alemi var mı? Niçin öyle olalım? Onlar bir hata işlemişlerse biz de mi işleyelim? Onlar bizi kıracak olan bir davranış biçimi sergilediler. Ne yapmamız lazım? Allah Teala kısasa müsaade ediyor mu? Evet ediyor. Kim size ne kadar kötülük ederse siz de böyle bir şeyi yapabilirsiniz. Ama bunu yapmanız doğru mu? Acaba Allah Teala niçin böyle bir şeyi koydu Tevrat'a, İncil'e, Kur'an-ı Kerim'e? Ayrıca olay burada bitiyor mu? Hayır. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asıl güzelin size yapılan kötülüğe İyilikle mukabele etmek olduğunu söylüyor. Ne oldu? İki defa kazandınız. Onlar size kötülük etti, kazandınız. Siz onlara o kötülüğün karşılığını vererek kazandığınızı kaybetmek yerine onun kötülüğüne karşı, ki onun sebebiyle derecat kazanmıştınız, çok güzel bir davranışla cevap vermeniz, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap vermeniz. O zaman ne olur? Ona verdiğiniz bu mutluluk kadar mutluluğu siz de bir defa daha yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için dikkat edilmesi lazım gelen hedef, insanların mutluluk hedefidir. Sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Nefret etmemeye çalışmalısınız. Eğer bunu prensip haline getirirseniz, gayret ederseniz bir gün bunu başardığınızı göreceksiniz. İsterseniz garantili bir metodu söyleyelim, zikrinizi arttırın. Zikrinizin artması nispetinde nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerini nurlar alacağı için siz her geçen gün afetleri azalmış ama hasletleri çoğalmış bir insan olursunuz. Afetleriniz azalmış, yani sizi mutsuz edecek olan davranışlarınız azalmış, mutsuzluğunuz azalıyor. Hasretleriniz çoğalmış, yani sizi mutlu edecek olan davranışlarınız çoğalmış. Öyleyse Sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık hepinize. Yeter ki iç dünyanızdan gelen o duygu başka insanlara sadece onlara mutluluk vermek için yaklaşmanızı temin etsin. Böyle bir güzelliği her zaman yaşamak imkanına sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Özellikle etrafındaki insanlara veya size kötü davranan bir kardeşimizle bu konuyu asla kavgaya çevirmeden en güzel şekilde konuşabilirsiniz. Hedefinizin ona çatmak olmadığını ispat etmelisiniz. Hedefinizin onun kalbini kırmak olmadığını ispat etmelisiniz. Onun sizi üzecek olan davranışlarına siz her zaman onu mutlu kılacak davranışlarla cevap vermeyi usul haline getirmişseniz ve bunu ona defalarca ispat etmişseniz o kişi karşınızda çok fazla tutunamaz sevgili kardeşlerim. Bir süre sonra yaptığı yanlış davranışların kendisine karşısındakinin güzel davranışları olarak her seferinde geri dönüşünü bu kişi düşünmeye başlayacaktır. Ben ona onu huzursuz eden davranışlar sergiledim, öfkelendim, kızdım. Ama o bana öyle geri dönmüyor. Sanki ben ona bu kötü davranışlarda hiç bulunmamışım gibi dönüyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir olayda o kişi düşünmez mi? Ben ona bu kadar kötü davranışlarda bulundum. Bir defa bile benim bu yaptığım şeylere karşı öfkelenmedi. Tam aksine beni teskin etmeye çalıştı. Bana sükun vermeye, huzur vermeye çalıştı. Ben ona düşmanca davrandım. O bana düşmanca davranmadı. Dostça davrandı. Acaba bu davranışı gerçek mi diye defalarca ona kötü davrandım. Ama ondan bana dönen her şey en güzel şekildeydi. Öyleyse ben niçin etrafımdaki insanlara karşı kötü davranıyorum da onların da bana kötü davranmasına sebebiyet veriyorum? Neden ben bu kişiye kötü davranışlarda bulunamıyorum? İşte bu düşünce tarzı bizi negatif cepheden alıp pozitif cepheye ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey huzuru ve mutluluğu yaşamak ve yaşatmaktır. Unutmayın ki başkalarına ulaştıracağınız her kötü davranış sizin de mutlaka üzülmenizi oluşturur. Ama etrafınıza ulaştıracağınız onları mutlu edecek her davranış onların da size karşı güzel davranışlarda bulunmasının sembolüdür. Aynı zamanda sebebidir. Sizden bir güzel davranış gören, size karşı yanlış davranmasına karşı bir güzel davranış kendisine geri dönen kişi sizi deneyecektir. Başka kötü davranışları da muhatap olabilirsiniz. Ama her birine siz sükunetle onu mutlu edecek olan standartlarda bir konuşmayla cevap verebilirseniz, 1, 2, 3, 5, 10, o kişi sevgili kardeşlerim bir süre sonra bunun sebebini araştırmak gereğini duyar. size karşı yaptığı her yanlış davranışın arkasından siz ona sadece mutluluk veriyorsunuz. Halbuysa o kişi bundan büyük memnuniyet duyacaktır sevgili kardeşlerim. Ve aynı zamanda merak edecektir. Kendisinin böyle olmasına karşılık, yani kendisine kötü davranan herkese kötü davranmasına karşılık bizim böyle bir şeyi gerçekleştirmememiz onun kötü davranışına her seferinde onu mutlu edecek olan bir davranış biçimiyle cevap vermemiz onun kafasına takılacak ve onu düşündürecektir. Bizi daha yakından incelemeye alacaktır. Ve incelediği zaman daha büyük bir yakınlığa kendini kaptırmaması söz konusu olamaz. Onun yanlış davranışlarına, sizin her seferinde onu sevdiğinizi ifade eden, ispat eden davranış biçimleriyle cevap vermeniz, onun size yaklaşmasını temin edecektir. İşte bir dost kazandınız sevgili kardeşlerim. O toplantılarınızda sizin başkalarına da aynı şekilde güzel davranışlarla davrandığınızı tetkikiye aldıktan sonra tespit edecektir. Bunun neticesi ne olabilir? Bunun neticesi onun sizi daha yakından incelemesini temin eder. Her seferinde aynı güzel davranış biçimini tespit eden bu kardeşimiz sizin ne kadar mutlu olduğunuzu da tespit edecektir. Kendisinin ne kadar mutsuz olduğunu da. O zaman davranış biçimleriniz onun için bir örnek teşkil edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için güzellik, huzur bu istikamette kendisini gösterir. Yapmamız lazım gelen şey sevmektir. İnsanları bu sevgi yumağı içinde mutlu etmeye çalışmaktır. Eğer başarabilirsek onları sevdiğimizi, onların bize kötü davranmalarına rağmen onları sevdiğimizi onlara ispat edebilirsek, ben sevgili kardeşlerim güzel bir sonuçla karşı karşıya oluruz. O insanlar bizim etrafımızda bir güzelliği yaşamak isteyecek bir noktaya ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, onları mahcup eden negatif davranışlarına sizin her seferinde sinirlenmeden, öfkelenmeden, onları kıracak değil, onları öfkelendirecek değil, onları mutlu edecek bir şekilde cevap vermeniz, onların bu konuda mutlaka düşünmeye başlamalarını sağlar. Bu düşüncenin üzerine daha yakın bir takibe alınacaksınız. Ve o görecek ki siz sadece ona karşı değil, herkese karşı o güzel davranışlarınızı sergiliyorsunuz. İşte bu davranış biçimleri dizisi onun düşünmesine ve bir müddet sonra o güzellikleri onun da tatbik etmesine sebebiyet verecektir. Neden? Çünkü o fark etmiştir ki siz mutlusunuz. Siz başkalarına güzel davrandığınız için onlardan en güzel davranışları geri alabiliyorsunuz. O da başkalarına kötü davrandığı için onlardan kendisine hep kötü davranışlar geliyor. Şimdi sizin böyle kötü davranışlarda bulunan bir insana en güzel davranışlarla cevap vermeniz, her sizden aldığı cevap karşısında sinirlenmeyen, bunlardan tam aksine hoşlanan bir insan, işte söz konusu olan şey onun bunu idrak etmesi. Kendi kendine eğer birisi ona davranış biçimleri itibariyle örnek olmazsa, bu noktaya belki varamayacak olan birisine siz Allah'ın hakikatlerini öğretmiş oldunuz. Onu sevdiniz. Bana güzellikleri öğrettiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey işte bu kadar basit. İstiyor ki herkes birbirini sevsin. İstiyor ki huzur içinde yaşasın. Bu güzel davranışı herkese ulaştırsın. Onları mutlu ederek mutlu etmek onun da şiarı olsun, hedefi olsun. Buradan ne çıkar? Buradan sadece sizin mutlu olmanız çıkmaz. Sizin başkalarına vermek istediğiniz mutluluğun da gerçekleştiğini yaşarsınız. Öyleyse bu standartlar içinde sevgili kardeşlerimiz, görevimiz sevmek olmalı mı? Olmamalı mı? Öyleyse bileceğiz ki o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzında bir felsefe bizim harcımız olmamalıdır. Hedefimiz olmamalıdır. Tam aksine o beni sevse de ben onu seveceğim. O beni sevmese de ben onu seveceğim. O beni sevse de sevgimi ona göstereceğim. O beni sevmese de sevgimi ona ispat edeceğim. Bir süre sonra o kişinin size kötü davranmakta ısrar edemediğini göreceksiniz. İşte bu sizi başarıya ulaştıran anahtardır sevgili kardeşlerim. Başkaları beni sevsin de ben onları o zaman severim tarzında bir yaklaşım hiç kimseye bir şey kazandıramaz. Ama kim o beni sevse de ben onu seveceğim, o beni sevmese de ben onu gene seveceğim ve ayrıca sevgimi mutlaka her olayda ona ve etrafımdaki herkese ispat edeceğim. Böyle bir düşünceyle yola çıkan herkes hedefine mutlaka ulaşır. Yılmamak bu konunun temel rehberidir. Yılmayacaksınız. Siz bir güzel davrandınız ona karşı. Eskiden siz de ona karşı kötü davranıyordunuz. Şimdi güzel bir davranışla davrandınız ama o değişmedi. Olsun, değişmesin. Siz gene ona güzel davranmaya devam edeceksiniz. İkincisinde de ondan gene negatif bir cevap aldınız. Gene olsun diyeceksiniz. Ben onu seveceğim ve sevdiğimi şartlar ne olursa olsun ona ispat etmekte devam edeceğim. İşte bu sizin bu konudaki şaşmaz rehberiniz Allah'tır. Allah ister ki başkaları size nasıl davranırsa davransın, siz onlara karşı güzel davranın. İşte bu güzel davranışı herkese sergilemeyi başarırsanız, onlar size karşı olan negatif davranışlarının, sizi huzursuz etmesi lazım gelen davranışlarının sizi huzursuz etmediğini, onları sükunetle karşıladığınızı, onlara onlar size kötü davranıyor diye kötü davranmadığınızı, tam aksine en güzel davranışlarla onlara cevap verdiğinizi tespit edeceklerdir. Bu onları size mutlaka yaklaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ve hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Selamünaleyküm efendimiz. Ellerinizi hürmet öpüyorum inşallah. Efendimiz, anonsumuz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum hürmetinize inşallah.
2: Biz de hazırız inşallah Berhan. Başlayabiliriz bir mutluluk sohbetiyle.
1: Başlayın efendim.
2: Allah razı olsun.
1: Hemen geliyorum inşallah.
2: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim, bir güzel günde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zaten sizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne enâmte aleyhim, gâyril magdûbi aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi. Hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Nemene bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım ha. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak iki grupta mütalaa ediliyor biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var. Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane ihsan verecek. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı denemişseniz ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah-u Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası mutlaka üçüncü kat cennet. Mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak, Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın ihsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek, mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Daha ötesi, yolunuza devam ederseniz fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin %100'ü, beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, gene dünya saadetinin %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ki bu otomatik bir işlevdir, yedinci kat cennet, gene dünya saadetinin %100'ü, irşat makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet saadeti, cennet saadeti dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğiz. Bugün siz varsınız, biz varız ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saati dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğiniz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? Bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gelin gidelim dünya saadetinde bir görelim. Dünya gözüyle dünya saadetinde bir beraberce görelim ha. Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız, bir. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız, iki. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. 3. Bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. 4. Bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sulh ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha nefsinizin kalbinde mevcut değildir. O zaman Allah'ın emirlerinde de nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ülkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var? Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız. Hayattayız. Sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları live olanlar, yani canlı yayın olanlar hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını Perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını Cuma'dan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını Cumartesi'den hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış, kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz. Ve çalışmamız sizin için gece gündüz, bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama Cuma günü yayınlanacak yayın için Perşembeden müracaatınız gerekir. Ve o akşam yaptığınız talebi Cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? Başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir, yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arızası. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arızası varsa biz o yayını filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7, 8, 9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Ve başka günlerde de 2 saatlik bir yayın. Öyleyse dört gün üç saatlik, üç günde ikişer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem, birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bir de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk. Şimdi dünya mutluluğundan bahsedelim biraz bakalım. Hep sokakları hatırlayın. Hani bizimle tanışmadan evvel, aramıza katılmadan evvel aynı sokaktan hep geçerdiniz de orada çiçekler olduğunu, ağaçlar olduğunu, masmavi bir gök olduğunu, beyaz bulutlar olduğunu, kuşların öttüğünü fark etmezdiniz bile. Dünyanın dertlerine öyle bir dalmıştınız ki o dertler sizi Allah'ın sizin için verdiği güzellikleri görmekten men ediyordu. Şimdi de öyle misiniz yoksa? Yoksa ben nasıl olmuş da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz. Deniz mavisini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hayır, aynı değil. Sevgili kardeşlerim, bir ormana gitseniz her taraf yeşil ağaçlar, yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse insanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle. Bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak. Başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah, sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman onlardan da size en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerinizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır, size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri teper. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış sebebiyle. Peki onun sebebi siz değil misiniz? Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Bileşik kaplar kanununun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksiklik gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için öyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim. Bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarımız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirseniz, yani ben bugün Sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Heh, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız, bir başkası gelecek aklınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim, onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz. O zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız. Hele beyaz bulutlarla birlikteyse. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir, bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamen dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. Yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok. Size tesir eden iblis, şeytan yok. Sizi başkalarının kalbini kıracak davranışlara itebilecek olan bir güç mevcut değil. Tam aksine nefsiniz de bütün afetlerden kurtulup hasletlerle dolmuş, faziletlerle dolmuş. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette olarak size verildi. Buna karşılık nefsiniz Allah ne emrettiyse onu yapmıyordu, yasak ettiği fiilleri de işliyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de faziletlerle dolacak, hasletlerin eş değeri ve nefsiniz de %100 Allah neyi emretmişse onu yapacak, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey.

her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış, onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız, başkalarından size geri dönen, sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor. Başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz. Birbirinize kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz. Birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu sevgili kardeşlerim? Davranış biçimlerinizi ona göre tanzim etmeye çalışın. Bunca yıldır size bu güzellikleri mal etmeye çalışıyoruz. Gayretlerimizin semere verdiğini görmek bizi çok mutlu edecek, bunu bilmenizi istiyorum. Bana onları ulaştırın. Hangi kardeşimizin kalbini kazandınız? Hangi kardeşimize hangi güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualimiz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız, güzeli sattınız. Ondan, karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek, güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil pozitifin geri dönüşü, negatife mukabil negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz, size derecat kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen ona derecat kazandıran bir davranış olur. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir, siz başkasına mutluluk verirken kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir, başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman

0: Olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileğinidir sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileğinidir sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileğinidir sizi mutsuz kılmak. Sizin başkalarına olan davranışlarınızın negatif olması. İblis, şeytan herkesi birbirine düşman etmeye çalışıyor. Ve böyle yaparsa ne olur? Herkes birbirinin düşmanı olduğunda her an insanlar birbirini didik didik didikleyecektir. Ve herkes birbirini ısıracaktır. Herkes birbirine kötü davranışlarda bulunacaktır. Manası şeytanın ekmeğine yağ sürmek sevgili kardeşlerim. İster misiniz? İstemezsiniz biliyorum. Ama istemediğiniz halde bunu yapmakta olduğunuzu hala görmeyecek misiniz? Ne zaman sizlerden bugün sabahtan akşama kadar şuna da şuna da şuna da hamdolsun ki ben şunları yaptım diyebilen e-mailler almaya başlayacağım? Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onunla donatıldınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehhez kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da mutlulukları ard arda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam, nefslerinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu? Yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısı henüz azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civanmertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum. Falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman o kardeşimizden de yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşimizden de bize falanca yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu. Ama ben de onu cevapsız bırakmadım. Ben de onu mutlu edecek olan şunları şunları şunları yaptım diyebileceksiniz. Bu günlere doğru yaklaşıyoruz sevgili kardeşlerim. 21. asrın sahabeleri olacaksınız. Ne var ki sevgili kardeşlerim güzellikten başka Allah'ın başkalarını mutlu kıl emrinin dışında ne var ki? Mutluluk verecek, mutluluk alacaksınız. Veya tersini tercih edeceksiniz. İblis sizi planlarında kullanacak, başkalarını hep rahatsız edici şeyler yapacaksınız. Onlardan da rahatsız edici cevaplar alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. Attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar, arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir husussa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. Başkalarının size karşı kötü davrandığını ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız. Doğruyu söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. Küfüre dilsiz gerekliyordu. Dövene elsiz gerekliyordu. Derviş gönülsüz gerek diyordu. Öyleyse insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız o zaman sokaktaki adamdan ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek bu güzel davranma özelliğini hala sizin muktesebatınız almıyorsa, iç dünyanız kabul etmiyorsa, o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa, ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Aynı açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elinizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kadirince bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerine alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. O kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki, zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sona ulaştı. Sizlere doyulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Kim sıratan ezine enam talihim talin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de sizlere sonsuz mutluluklar dileriz. Bu konuda da hep dua ederiz inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet. Düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte Hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya bir kardeşliğe doğru yürüyecek ve mutlaka sonuca ulaşacaktır. Herkes için bir yeni dünya söz konusu. O dünyada bir yakın geleceğin dünyasında bir muhteşem dostluk söz konusu. Bütün dünyadaki insanların birbirine kucak açacağı, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Belki birçok insana bu söylediklerimiz inanılmaz gelir. Ama o inanılmaz şeyleri yakın gelecekte yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır, kin vardır. Hakim olan ruh değildir, hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. Kuvvetli kuvvetsizi ezer. Nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık ve kaos, disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl oluşacak mı diyorsunuz? Sahibimiz Allah oluşacak diyor. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz ki size şimdiye kadar gelecekten birçok şey söyledik. Bunları kendiliğimizden söylemedik, olayların birer birer söylediğimiz şekilde tahakkuk etmesiyle gerçekleşti. Öyleyse, işte size bir müjde, yakın gelecekte bütün dünyada bir sulh ve sükun ortamı mutlaka kurulacaktır. Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey, ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah Teala bize öyle bir ilim verdi ki, o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah-u Teala bir öğretisiyle onun öyle yanlarını bize gösterdi ki üç dinin üçünde de 7 safa ve 4 teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvelki son 3 kitaplı dinin ilki, ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde 3 tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın 3 ayrı versiyonu diyelim. Hazreti Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta 7 safa ve 4 tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik, 7 safa ve 4 teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, 7 safa ve 4 teslim Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, sonra ikinci kitabı alıyoruz ele, İncil. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. 1. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim farz. 2. Ve gene İncil, Hazreti İsa ve onun havarilerinin biri hariç, o 13. havari, o havariler arasında yok. onun ve havarilerinin 7 Safa ve 4 Teslim'i her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hz. İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hz. İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'den bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları, İncil'de de Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığı, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'ya 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığı, Hz. İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 Safa ve 4 Teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bütün insanlığa farz kılınmış ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildirilen ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sabikun el evveline var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz ise, bir, eğer Hz. Musa da ona tabi olanlar da, Hz. İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hz. Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hz. İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış olduğu zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri, yer alıyor. Ha benim canlarım, ciğerlerim, yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece üç kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a, oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onlar da tatbikatlarını başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani 7 safa ve 4 teslim üzerinden başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa'ya ve ona bağlı olanlar da, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar da, gelecek nesillerde, bize göre geçmiş nesiller, hep dejenerasyon artarak devam etmiş. Böylece bugün insanlar zannederler ki dinler vardır. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye bir din, İslam diye bir din ayrı ayrı dinlerdir. Hayır, değillerdir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hepsinin de şeriatı tektir. Peki, hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki bütün insanları birbirine düşman ediyor? Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. Şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için, biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah-u Teala'dan onlara Kur'an-ı Kerim değil, kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı. Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu, Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. E peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabii. Nitekim 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 Safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Birde ulaşmak, 22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün üçte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim İrşat makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah-u Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah-u Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası yani fırkayı naciye İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin sorduğu sual akla geliyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir temelde. Tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası. Öyleyse bir sonuç var ortada. Çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek kişiyi takva sahibi kılıyor. Ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. Sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın. Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi, ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. Aa benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu, hepinize sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah-u Teala neden bize sadece Kur'an'dan mealler vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet, Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse o Allah'ın hakikatidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri

şunu düşünmüyorsunuz. İslam'ın 5 şartı, şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail Aleyhisselam'ın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir, şirktedir, yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak. Şeytana kul olanların gideceği yer cehennem. O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31'e 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde. Ve takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse İkincisinin de şeytana kul olanların da mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka insanların cehenneme gidecekleri bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili din adamlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrendiğiniz ilmin karanlığı altında lütfen bizi yargılamayın. Bizim hakkımızda hüküm verirken bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu ve siz bizi izlemediğiniz için, söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğundan dahi haberdar olmayan bir statü içinde olan çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a mülaki olmayı dilemiyor.

diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin, başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller. Ve en korkuncu, din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz. Halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız. Ve bu hakikatler sizin ağzınızdan onlara ulaşacağı güne kadar bu ülkede milyonlarca insan ölecek. Onların vebali sizin omuzlarınız üzerindedir. Biz hep bunu bir gönül yarası olarak düşünüyoruz. Kalbimizde bir yara var. Hep kanıyor. Sizlere bağlı olarak siz görevinizi yapmıyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları, sizlere sesleniyorum. Şu anda dünyadaki en büyük vebal sizin omuzlarınızın üzerindedir. Çünkü siz Allah'ın hakikatlerini Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunun bir insanı cehennemden kurtaracağını, İslam'ın beş şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını hala bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz ilimle kendinizin cennete gireceğini zannediyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla. O öğrendiğiniz ilmin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir veballe vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri bir inceleseniz? Bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Sahabe
şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın indinde onca insanın vebaliyle yaşamak size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah-u Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve sizler sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz. Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi, sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane, belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi, söylediklerinizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil. Kur'an'ın lafzını da değil sadece. Aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onlara öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz.
Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor?
Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, abi şartla üfürmüş, "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz, bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. "Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. yük katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta sitretin müntehadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır, yani benim de ruhumu sana ulaştır" tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş.
O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah-u Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın
büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, ya Rabbi ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın. Ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer. Ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse, kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşid sevgisi verir. Mürşid sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu, vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek. Ve Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek
Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahların sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile, hiçbir şey yapamadınız, bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz, ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin.
Herkes birbirine yardım etsin. Severler seni olur, mutlu olurlar. Seven, sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan, gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşit sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sittetin Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu, sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır.
Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz. Gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız. Ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız.
Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Işık da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitretin mintadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah-u Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymalı diyorlar ya, gıymalı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel
dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde inşallah bir defa daha birlikteyiz. Mutluluk, dünya mutluluğuysa, dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Cennet mutluluğunda bu otomatik olarak gerçekleşen bir müessesedir.

Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri işaret eder. Mutluluğun birinci şartı sulh ve sükuna ulaşmış olmak. İkinci şartı bu sulh ve sükunun hem iç dünyanızda oluşması, hem dış dünyanızda oluşması, hem de Allah ile olan ilişkilerde oluşması.

Mutluluğun üçüncü şartı, kesintisiz, devamlı bir vetire olması. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bu üç tane faktörü net olarak hatırlamalıyız. Bir insan kendisine mutlu muyum diye soruyorsa, mutluluğun devamlılığının asıl olduğunu hatırlaması lazım. Olayların o mutluluğu engelleyememesi lazım. Kişinin iç dünyasındaki kavgayı bitirmiş olması lazım. Yani daimi zikre ulaşması, nefs tezkiyesini değil, tasfiyesini tamamlamış olması lazım. Ve ancak o zaman üçüncü sonucu otomatik olarak ulaşılır, devamlı kesilir.

kemal derecesinde olgunlaşır. Kemalatın sahibi olursunuz. Bu muhtevada bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluğun oluşması söz konusudur. Demek ki devamlılığın bir veteri olduğu, devamlılığın mutlak olarak gerektiği bir ortamda evvela iç dünyanızda sulh ve sükunu temin edeceksiniz. Bunun yolu daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa iç dünyasında sulh ve sükun teessüs eder. Neden teessüs eder? Neden oluşur? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek üzere programlanmıştır. Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Gene nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Dizaynları buna göredir. Yani şeytanın ekmeğine yağ sürecek özellikte yaratılmışlar. Şeytan ne ister? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Şeytan ne ister? Allah Teala neyi yasaklamışsa onu da mutlaka sizin yapmanızı ister. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynıdır. Ve düşünün ki doğuşunuzdan itibaren nefsiniz %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi. Allah Teala dengeleri nasıl sağlıyor? Sizi bir nefsle, bir ruhla, bir de fizik vücutla yaratmış. Nefsin afetleri karanlıklarla temsil olunur. Karanlıklar nefsin afetleridir. Ruhun hasletleri ise nurlarla temsil olunur. Bir tarafta gece vardır, bir tarafta gündüz vardır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge söz konusu. 100 üzerinden 100 ile ikisi dengede. Bir taraf tamamen karanlık nefsiniz, öbür taraf tamamen aydınlık ruhunuz. Öyleyse gece ne kadar karanlıksa gündüzde o kadar aydınlık, aynı oranda aydınlık, aynı oranda karanlık, denge. Nefs afetlerle %100 dolu, ruh hasletlerle %100 dolu, gene denge. İkisinde de %100 doluluk var. Peki Allah Teala bizden ne istiyor? İstediği şey açık. Biz diyor insanı, yani onun nefsini bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Eğer takvimi zaman gösteren bir müessese olarak anlıyorsak, o zaman ahsen-i takvim müessesesi bir zaman parçasında ahsene ulaşabilmek özelliğini taşır. O zaman biz nefsi ahsene ulaşmak üzere yarattık manası çıkıyor. İşte nefsiniz aslında afetlerle dolu olarak yaratılmış, ahsen olmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Tamamen ahsen olmanın en zıt tarafında. Yani ahsen olmayı dünyanın kuzey kutbu olarak kabul ederseniz, nefsinizin afetlerinin göstergesi güney kutbudur. Tamamen nurlara zıt bir dizayn, sadece karanlıklardan oluşan dizayn, Allah ne emrederse onu yapmamak konusunda kararlı, Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyette.
Yer oğlunuzun

hasletleri. Orada da tam aksi bir durum var. Ruhunuzun hasletleri Allah-u Teala ne emretmişse onu yapmak için can atar. Ruhunuzun hasletleri Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse taban tabana zıt iki tane muhteva var içinizde doğuşunuzdan itibaren ve birbiriyle bu sebeple devamlı anlaşmazlık halindeler. Çünkü birinin istediğini diğeri mutlaka istemez. Aynı standartlarda istemediğini de ister. Öyleyse diyalektik bir kavga iç dünyanızda eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyunca sürer. İçinizdeki bu dırdır sizi devamlı rahatsız eder. İç dünyanızda bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga sür git devam eder. Öyleyse iç dünyanızdaki kavganın bitmesi sülh ve sükûnun tesisi için temel faktördür. Dış dünyadaki mutluluğunuz da buna bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluğunuz da gene buna bağlıdır. Öyleyse her şey nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmenizde mümkün. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini tamamladığınız noktada gerçekleşir. Tasfiyesi ise nefsinizin afetlerini tamamen tasfiye ettiğiniz zaman, yok ettiğiniz zaman, sona erdirdiğiniz zaman tahakkuk eder. Borçların tasfiyesi dediğimiz zaman, borçların tamamının ödenmesi manasını tazamın eder bu ifade. Nefsinizin tasfiyesi dediğimiz zaman da, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, nefret, bunların hepsinin %100 yok olduğu bir ortam düşünün. İşte orası nefsinizin tasfiye edildiği noktadır. Bu noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin afetlerinin tamamen tasfiye edildiği noktada İçinizde, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir sulh ve sükun oluşur. İşte bu mutluluk halidir. Bir muhteşem denge halidir. Bir muhteşem sulh ve sükun halidir. Öyleyse önce kavgadan başlayalım. İç dünyanızda kavga var. Neden kavga var? Nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmak istemez. Ruhunuz da Allah neyi emretmişse onu yapmak ister. Aklınız fizik vücudun kumandanıdır. Ve bu dünya adı verilen gezegende hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa o standartların adamıdır. O standartlara göre hüküm verir. Şimdi bir ortam düşünün. Allah Teala neyi emretmişse hepsi yasaklanmış. Allah Teala neyi yasaklamışsa hepsi de serbest. Düşünün. Allah'ın yasakladığı ne varsa her şey serbest. İşte içinde bulunduğumuz Türkiye'deki durum bu. Öyleyse aklınız orada şuur kazandıysa, o ortamda şuurlandıysa, böyle bir dizaynda aklınız Allah'ın yasak ettiği her şeye evet diyecektir. Yani bir nevi nefsinizin emrinde gibi bir durum. Ruhunuz her seferinde bir günah işleyen nefsinizi
azaplandıracak ama nefsiniz bu günahları işlemekten vazgeçmeyecektir. Hem Allah Teala size azap verecektir yaptığınız yanlış davranışların hemen arkasından, hem de ruhunuz nefsinize sıkıntı verecektir, huzursuzluk verecektir. Allah'ın her yasak ettiği fiili nefsiniz işledikçe. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

böyle bir ortamda Allah'ın emirlerinin yapılmadığı ama yasaklarının işlendiği bir ortamda nefsiniz ruhunuza her zaman galip gelecektir. Ve siz hiçbir zaman huzursuzluktan kurtulamayacaksınız. Çünkü her yaptığınız yanlışın arkasından ruhunuz nefsinize sıkıntı verirken Allah da size azap edecektir. Allah'ın hem her yasak ettiği şeyi işlediğinizde aynı şey gerçekleşecektir. Hep huzursuz olacaksınız. Huzursuzluğunuzun arkasında işlediğiniz fiiller dolayısıyla azabın ötesinde nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga söz konusudur. Aklı ikna etmek için nefsiniz de konuşur, ruhunuz da konuşur akılla. İki birbirine zıt kuvvet iç dünyanızda konuşur. Karar verirken aklınız iki tarafta muhakemelerini ortaya koyar. Aklınız bunlardan hareketle bir karara varacaktır. Fizik vücut onu yapacaktır. Ama bu da başlı başına bir sıkıntıdır sizin için. Çünkü her an iç dünyasında kavga olan bir insansınız. Sulh ve sükunu yaşayamayan bir insansınız. Öyleyse nefsinizdeki afetlerin varlığı, ruhunuzla nefsiniz arasındaki bir diyalektik kavgayı eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyu ayakta tutacaktır. Ömür boyu bir mutsuz insan olarak yaşayacaksınız. Peki çözüm? Çözüm bu huzursuzluktan kurtulmanızın çözümü nefsinizdeki afetleri yok etmektir. Mümkün mü? Elbette mümkün. Bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e zikir adlı bir müessese koymuş. Diyor ki Müzzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Veskür ismin Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin Allah'ın adıyla, ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ayet-i kerime başlı başına bir müesseseyi içeriyor. Allah'a dönüşün, ruhun Allah'a ulaşmasının bir tek sebebi olduğunu, bunun da zikir olduğunu söylüyor Allah Teala. Zikirdir ki ruhunuzu Allah'a döndürecek. Allah'a ulaştıracak, sizi hidayete erdirecek. Neydi hidayet? Hatırlayalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Peki Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Fiil ulaşmak. Hüdallah Allah'a ulaşmak. İnne şüphesiz ki el hüda hidayet ve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Sevgili kardeşlerim, zikir adı verilen müessese ile ruhunuz adım adım gök katlarını birer birer aşıp Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir vetrinin gerçekleşebilmesi önce Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Dilerseniz Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar.
irşat makamına ulaştığınız zaman nefs tezkiyesinin şartlarına sahip olursunuz. Ne demek bu? Yani zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, Allah'ın yardığı göğsünüzden, o yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah'a dönük boyutunda yer alan, kalbinizdeki mührü, mührün üzerine baskı yapmak suretiyle aşağı kadar indirir. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, rahmet, faz ve salavat adlı üç grup nur, Rabbani kapının üzerinde bulunan mührü bastırarak aşağı kadar indirir, Zülmani kapıya indirir. Zülmani kapının üzerindeki yere yerleşir Zülmani mühür. Karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Zikir yaptığınız süre o anda kalbiniz, diyelim ki daha yeni başlıyorsunuz zikre, nefsinizin kalbi kapkaranlık. %100 afetlerle dolu. Allah'ın nurları nefsinizin kalbine girince kuvvet onlardadır. Ve bu göklerden gelen hızla kalbinize dolan nurlar kalbinizdeki karanlıkları derhal kapı dışarı eder. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları. Bu nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı 14. basamakta yazılır. Şu anda da 14. basamaktasınız. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar adım adım toplanır. Onlar öyle bir kesafette, konsantrasyonda toplanır ki nefsinizin kalbine zikir bittikten sonra girecek olan karanlıklar onların işgal ettiği yere tekrar işgal edemezler. Arada hiç boşluk olmadan İman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmiştir. Kısaca orasını işgal etmişlerdir. İşte nefs tezkiyesi budur. Nefsinizin kalbini fazılların, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazılların işgal etmesi hali. Nefsinizin kalbindeki afetlerin o kadar kesiminin kapı dışarı edilmesi hali. Nefs tezkiyesi sizi mutlak huzura götürecek olan bir müessesedir. Mutluluk bununla paralel olarak yürür. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacak, %2 rahmet fazıllar girmeden evvel nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. Fazılların %49 olması hali, yani 7 defa %7 nur birikimi hali, nefsinizin kalbinin %2 rahmet ilavesiyle %51'inin Allah'ın nurlarıyla dolduğunu gösterir. Yani ruhunuzun kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. %100. İkinci %100'ün %51'i gene Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Geriye ne kalıyor? %2 sadece 49. %25 çevresinde bir itiraz, %25'ten daha az bir rezistans, karşı çıkış, karşı koyuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında, nefsinizin kalbindeki nurlar, bütün güzellikleri dizayn eden onlardır. Nefsinizin kalbindeki kavga %50 azalmıştır. Ama doğrularla yanlışların ölçümünde 200'de 151 doğruyu gerçekleştiriyorsunuz, gerçekleştirmek istiyorsunuz. 200'de sadece 49 sizi yanlışa sürüklemek istiyor. Şeytan o geri kalan %49'a öylesine tesir eder ki başarabildiğiniz şey hiçbir zaman %75 olmaz. %50'nin biraz ötelerine çıkabilirsiniz. İblis size tesirini arttırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü imkanı daralmıştır. Sizi elinden kaçırmak istemez. Ve bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi vardır. Zikriniz 33 bindir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. İç dünyanızda kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavga %50 azalmıştır. Sevgili kardeşlerim, evvela mutluluklardan, cennet mutluluğundan bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet mutluluğunu zaten elde ettiniz. Evet, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an cennet mutluluğunu mutlaka hak ettiniz. Geriye dünya mutluluğu kalıyor. Dünya mutluluğunun bir kısmı söz konusu. Dünya mutluluğunun bir kısmı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Nefsinizin kalbinde sadece %49'luk bir bölüm hayır diyor Allah'ın emirlerine, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemeye devam ediyor. Şeytanın hakimiyet alanı da nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düşmüş boyutta ve şeytan bu işi fena halde içerliyor. İşte adım adım onu hallediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde durum böyle. Ama şimdi siz daha çok zikrediyorsunuz. Zikriniz giderek artıyor. Artan zikrinizle ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra size bir taht ihsan ediliyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıktığı noktada. Bu tahtın sahibisiniz, altın taht. Sonra da öyle bir gün geliyor ki zikrinizi günün yarısından öteye geçiriyorsunuz. İşte %61 zikir %71'e o zaman ulaşır. Nefsinizin kalbindeki nurların %71'e ulaşabilmesi için günün yarısından daha fazla zikretmeniz gerekir. Bu onu gerçekleştiremedikçe nefsinizin kalbindeki nurlar
%71'e hiçbir zaman çıkmaz. Ama günün yarısından daha fazla zikri gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için şartları hazırladınız demektir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %71'in ötesinde süratle artmaya başlar. Siz zikrinizi günün yarısından daha öteye taşırdınız. Bunun oranı arttıkça nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e kadar ulaşacaktır bu zikirle. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün söylediklerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Nefsinizin kalbinde hala %19 Allah'ın emirlerine karşıdır. Yasaklarını işlemeye çalışır. Ama artık şeytan ve afetler için iş işten geçmiştir. Fizik vücudunuz şeytanın telkinlerini ve nefsin o %19 olan afetini kaleye almadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Aklınız artık o standartların yapıcısı olmuştur. Allah'ın emirlerini emreder, yasaklarını yasaklar. Fizik vücudunuz Allah'a böylece teslim olur. Bundan sonraki safhada daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman son kalıntılarda gitmiş olacak nefsinizin kalbinden. O zaman mutluluğun üst boyutunu yaşayacaksınız. Neden öyle olacak? Çünkü daimi zikirdeyseniz Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde afetlerin kalmadığı bir ortam.

orada dahi şeytan size tesir etmek için elinde gelen bütün gayreti gösterir. Ama gayretleri boşunadır. Nefsinizin kalbinde tutunabilecek olan bir dal iblis için artık yoktur. Sadece size gene yalanlar söylemeye devam edecektir. Ama artık o yalanları sizi etkileyemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları sizlere anlatabiliyoruz. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğunuzun en üst boyuta çıktığını göreceksiniz. Dünya mutluluğunuzun. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde afet yoktur. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkacak kuvvet tamamen yok olmuştur. Hem nefsinizin bütün afetleri, eskiden afetler olan nefsinizin kalbi artık faziletlerle kaplanmıştır, fazıllarla kaplanmıştır. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi tamamlanmıştır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doludur. Öyleyse 200'de 200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilecek, yasakları işlenmeyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bunları sizlere anlatabilmek imkanlarının sahibiyiz. Sizlere mutluluğu anlatmak, öğretmek ve yaşatmakla mükellefiz. Bununla vazifeli kılındık. Öyleyse insan için mutluluğun mutlak olarak mevcut olduğunu önce bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Ve bu muhtevada saadetin yaşanması sizlerle, sizlerin gayretleriyle mümkün olacaktır. Bu gayretin anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir dünya saadeti çok zor bir işlev olarak oluşur. Nasıl bir işlev? Ne zaman bir insan hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa, bu süreç içerisinde o kişinin zikri az da olsa Allah onu mutlaka mutlu kılar. Burada başkaları için yaşama süreci sizin mutluluğunuz için temelini teşkil eder konunun. Ne zaman bir insan bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere bir fikriyatın sahibi ise, düşünmeye başlamışsa, ben o kişiye nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Ona ne yapabilirim? Ne yapabilirim de onu mutlu kılabilirim tarzında bir düşünce size ulaştığı zaman, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman hepiniz için bir güzellik oluşur diye düşünüyorum. Daimi zikir bütün insanlar için muhteşem bir vetiredir. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş,
yerini fazıllar almıştır. Ruhu zaten hasletlerle doludur. 200'de 200 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir mekanizma çalışıyor. Bu sonsuz bir mutluluk. Öbür taraftan da o kişi zaten kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Zikir bu seviyede değil ama kişi kendisini başkalarının mutluluğuna adamış. Ne zaman o kişi başka birisi hakkında onu mutlu edecek olan bir şey düşünmeye başladığı andan itibaren o kişi Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlar. Allah ona o süreç içinde mutlaka saadeti yaşatır. Ne zamana kadar? Ta ki düşündüğü, mutlu etmeyi istediği kişiye o aklındaki güzelliği ulaştırsın. Ona bir hediye alsın, onu mutlu edecek bir davranışta bulunsun. Hedefi buysa Allah için hedefin varlığı yeterli. Hedefin ne ölçüde gerçek olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Kişi gerçekten o hedefe ulaşmayı diliyorsa Allah'ın mutlak olarak yardımını alacaktır. Allah o kişiye mutluluk verecektir. Ruhu da nefse huzur verecektir. Ve kişi başkalarına yardım için kendini angaje ettiği sürece hep mutluluğu yaşayacaktır. Bu da mutluluğun bir vasıtası. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Bir bileşik kaplar olayı yaşarsınız çevrenizde her zaman. Yani siz çevrenizdeki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman çevrenizden size mutlaka o kötü davranış geri döner. Aynı oranda o kişi tarafından değil, kötülük yaptığınız kişi tarafından değil. Ama çevreden size mutlaka o geri döner. Allah Teala men dakka dukka diyor. Yani çalma kapını, çalarlar kapını. Eğer başkalarına sizden bir kötülük ulaşıyorsa, onları üzecek bir davranış söz konusuysa, çevrenizden size mutlaka o davranış geri dönecektir, tepecektir. Tersi de söz konusu, eğer sizden çevrenize bir mutluluk ulaşıyorsa, güzellik ulaşıyorsa, o zaman bunu dikkate alın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman çevrenizdeki insanlardan da size o güzellik geri dönecektir. Ne ekersen onu mutlaka biçersin diyor Allah Teala. Öyleyse o zaman mutluluğun sırrı bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Eğer sizden çevrenize yayılan şey mutluluksa, onlardan toplayacağınız hasılat da mutluluk olarak size geri döner. Öyleyse başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman size mutsuzluk geri dönüyorsa, başkalarını mutlu ettiğiniz zaman size mutluluk geri dönüyorsa, o zaman size mutluluğun gelebilmesi için sizin etrafa mutluluğu saçmanız lazım. Bunu yapabildiğiniz zaman meseleyi kökünden çözersiniz. Zikir garantili bir yoldur. Eğer hem kendinizi başkalarına adar hem de daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur, hem de kaymaklı. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir.
Öyleyse şu içinizdeki dünyanın karanlığının tamamen kalktığı, her tarafın Allah'ın nurlarıyla dolduğu, pırıl pırıl bir kalbe sahip olduğunuz zaman, yani daimi zikre ulaştığınız zaman, iç dünyanızdaki durum nedir? Onu anlattık şimdiye kadar hep. İç dünyanızda her şey sulh ve söküne ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki afetler yoktur, faziletler vardır, fazıllar vardır. Onlar da Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, yasaklarını asla gerçekleştirmezler. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler, yasak ettiği fiili asla işlemezler. Böylece 200'de 200 bir beraberlikle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisiniz, Allah'ın yasak ettiklerini de yapmayan birisiniz. Öyleyse bu sadece bir mutluluğu ifade eder. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe duyduğunuz huzur bu sebeptedir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili şeytan karşınıza devamlı imkanlar çıkarmasına rağmen işlemiyorsanız bu da mutluluk verici bir olaydır. Öyleyse iç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiştir. İç dünyanızda muhteşem bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Şimdi hadi gelin beraberce dış dünyamıza bakalım. Dış dünyamızla ilişkilerimiz başlangıçta nasıldı? Onlar bize kötü davranıyorlardı. Hep bu kadarı söylenir. Etraftaki insanlar bize kötü davranıyor. Peki siz onlara nasıl davranıyorsunuz? Siz onlara kötü davrandığınız için kötü davranışlara muhatap oluyorsunuz. İşte daimi zikre ulaşmadan evvel sizinle etrafınızdaki insanlar arasında hep bir soğuk savaş vardır. Bütün insanlar da kendilerini başkalarından üstün görmek için üstün kılma çalışması yapmak söz konusudur. Hep acaba ben nasıl başkalarını küçültürüm de ondan daha güçlü, ondan daha akıllı, kısaca ondan daha üstün olduğumu nasıl ben onlara ispat ederim diye insanlar hep bir gayretin içindedirler. Ve böyle yaptıkları için, davranışları başkalarını rahatsız ettiği için o insanlar da mukabil olarak ona benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. Onun yaptığına benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. O kişi başkalarına nasıl eza veriyorsa davranışlarıyla, başkalarından geri dönen davranışlarda ona eza veren davranışlar olacaktır. Sonuçta hem o mutsuzdur, hem de etrafındaki insanlar mutsuzdur onunla olan ilişkilerinden. Negatif tohumlar ekiliyor, karanlık meyveler alınıyor. Huzursuzluk bütün boyutlarda mevcut. Ama nefsinizin kalbinde afetler sona erdiği zaman böyle davranamazsınız. Sizden çevrenize ulaşan şey onları yaralayacak, zedeleyecek davranış biçimleri olmaz. Olmamasının arkasında ne vardır? Siz onları artık rakip olarak görmüyorsunuz. Onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek gereğini duymuyorsunuz. Çünkü bunun bir anlamı olmadığını anladınız. Onları sevmeye başladınız.
onları çok seviyorsunuz. İncitmek istemiyorsunuz. Davranış biçimlerinizi de buna göre dizayn ettiniz. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirdiniz. Etrafınızdaki insanlarla artık onlara bir üstünlük taslamadığınız için kavganız bitti. Bir, onları eskiden sevmiyordunuz. Onlar da sizi sevmiyorlardı. Ama şimdi onları çok sevmeye başladınız. Onlar da sizi çok seviyorlar. Öyleyse artık sizden çevrenize sevgi yayılıyor. Çevrenizden de size sevgi dönüyor. İşte böyle bir dünyada yaşamaya başladınız. Böyle bir dünyada yaşamaya başladığınız zaman, eski davranışlarınızı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman neden mutsuz olduğunuzu çok güzel idrak edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar neden size karşı çıkıyorlar? Etrafınızdaki insanlar neden sizi üzecek davranışlarda bulunuyorlar? Arkasında sizin onlara verdiğiniz imaj var. Bu imaj onları rahatsız eden bir imaj. Onların da iç dünyasından zaten şeytan her an hazır. Size düşman olmak, aynı derecede sizi de rahatsız etmek talebi geliyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanların cemaat olarak güzele ulaşabilmeleri, herkesin birbirine en güzel davranışlarla davranmasına bağımlıdır. Kimin nefsindeki afetler bitmişse o bütün güzel davranışların simgesini taşır, işaretini taşır. Onun için söz konusu olan şey Allah'ın güzellikleridir. Ve bu bağlamda kişi mutlu olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyada düşmanınız kalmamıştır. Onlar size düşman olabilirler. Düşmanınız kalmamıştır deyince biz sizin düşmanınızdan bahsediyoruz. Siz o noktada kimseye düşman olamazsınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyoruz. Allah ile olan ilişkileriniz sizin için negatif bir boyut oluşturmaz. Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah'ın emirleri var. Eskiden onları yaparken zorlanıyordunuz. Şeytan ve nefsiniz onların yapılmaması lazım geldiği konusunda size yüzlerce engel çıkarıyordu. Allah'ın yasak ettiği fiillere ise koşarak gidiyordunuz. Çünkü onlar hoşunuza gidiyordu. Nefsiniz onları istiyordu. Ama nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman Allah'ın emirleri cephesinde hiçbir eksiklik kalmadı. Allah'ın bütün emirlerini yaparken doyulmaz zevkler yaşamaya başladınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de artık işlemiyorsunuz. Çünkü onlar sizin için bir arzu olmaktan çıktı. Artık onları işlemek içinizden gelmiyor. Yaptığınız yanlışları fark ettiniz. Onları doğrularla değiştirdiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman bununla karşı karşıyasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık sizin için negatif davranışlar bitmiştir. Daimi zikir bütün insanları
Allah'ın mutlak dostu yapar. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir sulh ve sükun hasıl olmuştur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ezeli kavga sona ermiştir. Artık o kavga devam etmiyor. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Başka insanlar onunla hala anlaşmazlık içindedirler. Ona düşmandırlar. Ama o hiç kimseye düşman olamaz. Onun için düşmanlık olayı bitmiştir. Hiç kimseye düşman değildir. Böyle bir noktada dış aleminde de anlaşmazlık, savaş bitmiştir kendi açısından. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiriyor. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemiyor. Çünkü işlemek istemiyor, iç dünyasından böyle bir talep gelmiyor. İşte hem iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaş bittiği için sulh ve sükun hasıl olmuştur. Hem dış dünyasında davranış biçimleri %100 düzeldiği için başka insanlarla arasındaki savaş bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Ona göre düşman yoktur. Ona düşman olanlar vardır ama o kimseye düşman olamaz. Allah ile olan ilişkiler açısındansa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizin hem cennet saadetini hem dünya saadetini mutlaka kazanmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek üzere her şeyden bahsedebiliriz. Bütün konular bizim. Ama biliyorsunuz ki bize Allah'tan bahsetmek isteriz. Allah'tan ve Allah'ın insanlarla olan ilişkisinden. Öyleyse bu açıdan konuya baktığımız zaman Allah'ın bizden istediği şeyin sadece bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz bilin ki mutlu olmak üzere yaratıldınız. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek bir özellikte yaratmış. Ama bunu yaparken bu yaratığına irade adı verilen bir güç ulaştırmış. İrade. Biliyorsunuz ki üç irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah. Yani kainatı kontrol altında tutan Allah'ın vücuda getirdiği bir muhteşem kompütür sistemi. Bir muhteşem bilgisayar. İsterseniz ona Allah'ın bilgisayarı deyin. Her zerreyle ilişkilidir. Her kar tanesiyle, her yağmur tanesiyle ayrı ayrı meşgul olan, hepsini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. Sünnetullah. Buna külli irade diyoruz. Bütün irade yapılar oraya tabidir. Allah'ın iradesi hariç. Öyleyse külli irade kainattaki her zerreyi kontrol altında tutan bir muhteşem dizayndır. Cüz'i irade veya kişisel iradeye geldiğimiz zaman o sizin iradenizdir. Dilediğiniz gibi kullanma yetkisinin sahibisiniz. Neticelerine katlanmak üzere. Ya Allah'ın doğrularını, sizi mutlu edecek olan güzellikleri gerçekleştirirsiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da yanlış bir dizayn içinde yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman hem bu dünyada mutsuz olursunuz, hem de ahirette, kıyametten sonraki devrede sonsuz bir cehennem azabı yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Nasıl dilerseniz öyle yapmakta serbest bırakmış Allah Teala sizi. Ama neticesine mutlaka siz katlanacaksınız. İşte iki yoldan birincisi, hem bu dünyada mutsuzluk, hem de ahirette mutlaka cehenneme gitmek. Ve iki yoldan ikincisi, hem bu dünyada mutlu olmak, hem de cennetin en güzel noktalarında sonsuza kadar bir mutlu ömür geçirmek. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tercihiniz. İki tarafta insanlar için yaratılmış. Bir, aklı başında olan insanlar Allah'ın kendileri için bir dost olduğunu, bir sevgili olduğunu
idrak eden, aklı başında insanlar, Allah beni o kadar çok seviyor ki benim kötülüğümü mümkün değil istemez. Öyleyse Allah beni en güzele ulaşmak için yaratmış, en güzel Allah'ın zatıdır. Ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmak için yaratılmışız. Yani bir emanet var içimizde. Şu anda bizde yok ama vardı. Bu emanet ruh adını alıyor. Hepimize üfürülüyor Allah'ın ruhu. Ve Allah Teala diyor ki ben aklım ermez diyor. Ben emanetimi geri isterim diyor arkadaş. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bununla hepinizi vazifeli kıldım. Hı, ne diyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz henüz bu emanet sizin içinizde. Hani sesler duyarsınız içinizde. Bir ses Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz konusunda mütemadiyen sizi ikaz eder. İşte o Allah'ın sesi. Bir ses de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı

Allah'a ne yapabilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. O, bu açılardan erişilmezdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, ganidir. Ama biz öyle miyiz sevgili kardeşlerim? Biz insanız, bir yaratıkız. Aranızda böyle gururlanan, kibirlenen birileri varsa onlara söylüyorum. Sadece ve sadece bir yaratıksınız. Hani biz insanlar robotlar yapıyoruz ya, siz hepimiz düşünen, kendi iradesiyle hareket edebilen robotlarız netice itibariyle. Sadece bir yaratıkız sevgili kardeşlerim. Şu insan vücudu var ya, şu insan vücudunda Allah'ın oluşturduğu o muhteşem dizayna baktığınız zaman Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. ...70 trilyon... hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Devamlı elektrik enerjisi üretiyorlar. Hamdolsun ki insanlar artık elektrik enerjisini hizmetlerinde kullanıyorlar. Ama Allah'ın o kadar çok bilinmeyeni var ki bizlerde oluşturduğu, daha onları kullanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudunuz var ya, size verilen bir kalıp. Dünya adı verilen bu gezegende, zahiri alem adı verilen bu alemde hissedebilmeniz için, yaşayabilmeniz için size verilen bir emanet bu fizik vücut. Her gece nefsiniz bu vücudu terk eder ve bir yerlere gider. Bundan ya haberdar olursunuz ya da olmazsınız. Birçok kişi rüyalarını hatırlar ve belki de rüyalarında uçar da. Ama bunun sadece bir hayal olduğunu düşünür. Çünkü gerçek hayatı bu dünyadaki hayatıdır. Oysa ki nefsinizin de bir hayatı var. Siz uykuya daldığınız noktada başlayan, uyandığınız noktaya kadar devam eden ikinci bir hayat. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki istediği tek bir şey var, sizin mutlu olmanız. Hiçbirinizden bunun dışında hiçbir şey istemiyor. Zaten ona ne verebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O Allah, sizi yaratan, öyle bir yaratışla yaratmış ki bu tanrısal bir yaratış. Biz insanlar da akıl sahibiyiz. Allah Teala bizlere de akıldan ihsanda bulunmuş. Düşünebiliyoruz. Ama bu düşünen varlık sadece bir yaratık. Kendi iradesi olan bir yaratık. Yani mahluk. Halik mi? Halik sadece o. Allah. Allah halik, yani yaratan. Biz de mahlukuz. Yaratılanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir iyilik, ne bir kötülük. Ama Allah için çalışırsanız, bu sizi mutluluğa ulaştıracağı için Allah bundan memnun olur.

Kainatta yaşayan insanlar ne kadar mutlu olurlarsa Allah bundan o kadar memnun olur. Mutsuz olurlarsa o kişiler için Allah Teala üzülür. Onların da mutlu olmasını istediği için. Ama ne var ki hepimize cüz'i iradeyi vermiş, al demiş bu irade senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin. Yalnız demiş sonuçlar var ortada. O sonuçlara mutlaka muhatap olursun. Yani sana verdiğim ruhu, veçi ve nefsi dilediğin gibi kullanmakta serbestsin. Ama aslında ruhu kullanamazsın. Sadece o sana verilen, sana doğruları söyleyecek olan bir emanettir. Çünkü ben diyor ruhunu hasletlerle donattım diyor. 19 grup haslet. Bu hasletlerin en önemlisi sevgi. Sevgiyle yoğurmuş Allah Teala ruhunuzu. Nefsinizde ise nefret var. Kin var. Düşmanlık var. Haset var. İsyan var. İptiralar var. Bütün negatif faktörler nefsinizde toplanmış. Ve işte dünya savaşınız nefsinizdeki afetleri faziletlerle değiştirmek. Düşmanlık mı var? Onun yerine dostluğu koyacaksınız. Kin mi var? Sevgi gelecek. Nefret mi var? Sevginin bir başka bölümü sempati gelecek. Yani insanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından şekillendirilmiş. Bir yapıyla yaratılmışsınız. Bu yapının gereği Allah Teala'nın istediği şekilde yerine getirilirse siz bu dünyada mutlu bir insan olursunuz. Mutlaka cennetinde üst katlarında bir yerde bir yeriniz olur. Böyle bir konuda Allah Teala'nın hep kılavuzunuz olmakta devam edeceğini de bilmelisiniz. Hiçbir zaman sizi bırakmaz. Her zaman son yaşadığınız ana kadar hep bekler. Belki bu kulum da bana ulaşmayı diler de kurtuluşa ulaştırır, benim yardımımı sağlar diye düşünür. Sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olabilmeniz için Allah Teala'nın mutlaka size yardım etmesi lazım. Ama Allah Teala size, siz Allah'ın yardımını dilemedikçe yardım etmez. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse Allah'ın yardımını nasıl dileriz? Çok basit bir formülü var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan dilinizden değil, buradan kalbinizden dileyeceksiniz. Allah'a ulaşma dileği bu kalbinizden Allah'a ulaştığı an Allah yardım elini uzatır. Ne diyor? Diyor ki biz insanlardan seçeriz. O seçtiklerimizden kim bize ulaşmayı dilerse onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse peki ama Allah Teala beni seçmiyorsa benim ne kabahatim var mı diyorsunuz? Kabahatliyseniz
Ancak kabahatliyseniz seçilmezsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın temel emri, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a iade etmek, emaneti sahibine tevdi etmekle mükellefsiniz. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki: "İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri onların ehline, sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi yani emreder diyor. Bu emanetlerden birincisi ruhunuzdur. Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması emrediliyor, teslim emrediliyor. Zümer 54 ve Eniyübü İlâ Rabbikum ve eslimu lehum min kablen yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Teslim olmak ruhunuzun teslimi, teslim olmak fizik vücudunuzun teslimi, teslim olmak nefsinizin teslimi, teslim olmak iradenizin teslimi. Hepsini istiyor ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, o cennet cennet dedikleri yere gidebilmek için sadece bir tek dileğiniz Allah'a kafidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuldunuz sevgili kardeşlerim, cehennemden. Daha diler dilemez Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala, kalbinizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerindedir. Sadece onlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Rahim esmasıyla tecelli eder Allah Teala. Bütün insanlara Rahman esmasıyla tecelli etmektedir. Herkesin rızkını garanti etmiştir Allah Teala. Herkesin en güzele ulaşabilmesi için Allah Teala herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki, benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın, bir emanetiniz var, Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur.
Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetinin üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını öneririz, tavsiye ederiz. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar. 23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu sahip olduğunuz şeylerin aslında elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Görüyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim, görüyorsunuz ki güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde ama o da seyir halinde. Bu güneş sistemlerinin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenleriyle beraber bizim güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz, biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da
ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle, güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu, 2,5, her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım, vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhessiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun katliyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını
içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. 3500. 3500 trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, olmaz ama daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20 bin tane yapı taşı var. 10 bin tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı bu katrilyonun 10 bin katı. 10 katrilyon, 1000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20 bin tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız. Aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız onun da o azalması normal standartlarda mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol. Neden Allah-u Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık tıp ilmiyle meşgulseniz, tıbbın ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle,
Savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uyumuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kıssa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek. Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye. Yarım saat, bir saat, iki saat geç kalmış ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini iki saat boyunca hep söylemiş. Neyse, iki saat sonra, belki daha sonra, iki saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş, soluk soluğa ve sormuş o ateist ona, nerelerde kaldın ey servin azım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin öyle değil mi demiş. O da demiş ki, hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş, bizim taraftaki yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok, yıkılmış. Ama demiş, gerçekten inanılması güç bir şey Allah-u Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor, muntazam bir hale getirildiler. Sonra diyor, bu ağaçlar, bu keresteler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor, benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor, işte bu 2-3 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Yahu diyor, kardeşim senin bu sözüne diyor çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor, kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi diyor dedi. Ama diyor, acaba bir köprünün bile kendi kendine
kavuşamayacağını, vücuda gelemeyeceğini söyleyen bu kardeşimiz, eğer bu kainat varsa, bu yıldızlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu dünya varsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa ve kendisi varsa, acaba bunlar nasıl kendi kendine oluşmuş, bir köprü bile kendi kendine oluşmuyorsa, vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa? Sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı, ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki neden, daha sözümüz bitmedi. Hayır dedi, devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetinde kalacağım. Ama diyor bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki. Biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması, kendi kendine olabilir mi? Ya mikro aleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen oluşabilir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz inanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm? Neden Allah'ın bana olan emirlerini yerine getirmedim? Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size. Siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dileysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bize ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esması tecelliye başlar. Tecelli kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır.
Ne yapar Allah Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşad makamını irşad makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşad makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen. Bütün insanların görme hastaları icabet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Ve kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her biri o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği Furkan'la, yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen Furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü mahkeme-i kübra oluşacak. Herkes mahkeme-i kübra deyince Allah Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulun, söyle bakalım, şimdi hangi günahları işledin? Neden işledin? İşlemeseydin olmaz mıydı? Falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i kübra yok mu? Var. Böyle bir şey yok. Mahkemeye çekilmeyecek miyiz? Çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir. Ölünceye kadar o kişinin bütün hayatı üç boyutlu olarak, hologram olarak filme alınır. Hepinizin hayatı şu anda filme alınıyor. Ve Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığınız zaman, yasak ettiği fiilleri de işlemediğiniz zaman pozitif dereceler kazanırsınız. Yapmadığınız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman negatif dereceler kazanırsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse
derecat kazanmıyorum tamam ibadet etmediğim için. Ama derecat kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikre farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derecat kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kiramen katibi melekleri aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Çünkü görüntülerle düşünürsünüz. Düşüncelerinizle mutlaka filme alınır. Yani vücuda getirdiğiniz her olay, başkasına verdiğiniz her zarar, o zararı kasten mi verdiniz, yoksa bilmeden mi oluşturdunuz? Bunun kesin çehresini çizmek mecburiyetindedir. İşte kiramen katibi meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması, bu kasıt unsurunu, tahmid unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve kiramen katibi meleklerinin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel, kıyamet günü dirilmiş olacaksınız, mahşer meydanında toplanmış olacaksınız ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz. Kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız. Bu da sura üçüncü üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları siz vücuda getirdiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. İrşat makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası
Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız, sevilmeye layıksınız. Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde, bir zikir sohbetinde yine birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Onunla mutluyuz. Onunla huzur içindeyiz. O kalbimize ferahlık veriyor, huzur veriyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese her şeyden evvel bizim etrafımızdaki insanlara ulaştırabileceğimiz mutlulukla alakalıdır. Kimi ne kadar mutlu edebiliyoruz? İşte Allah Teala'nın biz insanlara hedef gösterdiği şey budur. Çünkü etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk verebilirsek, biz onların toplamı kadar mutlu olmak imkanına sahibiyiz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala istiyor ki herkes başkalarını mutlu etmeye çalışsın da kendisi mutlu olsun ama aynı zamanda onları da mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu hedefi ortaya koymuş. Mutlu edin diyor, mutlu olun diyor. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey mutlu ederek mutlu olmaktır. Allah Teala biliyor ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Bu yaşantıda tek başına hiçbirimiz değiliz. Hepimiz sizlerle birlikteyiz. Hepimiz başka insanlarla birlikteyiz. Öyleyse her açıdan bizim tekliğimizi tamamlayan etrafımızdaki insanlardır. İnsan olarak yaratılmışız. Her zaman başka insanlara ihtiyacımız vardır. Neyi düşünürseniz düşünün, her olay, vücuda gelen her şey insanların devreye girmesiyle oluşur, olgunlaşır. Sevgili kardeşlerim, eğer seversek seviniriz. Eğer nefret edersek bizden de nefret ederler. Öyleyse sevelim, sevilelim hedefi üzerine yürüyeceksek önce kendi görevimizi yapmalıyız. Biz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz. Bu kapalı bir sevgi olmamalı. Sevgimiz sevdiğimiz kişiler tarafından hissedilmeli. Bunu hissettirmeliyiz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Söylediğimiz sözler, gözlerimiz, davranış biçimimiz,
etrafımızdaki insanları sevdiğimize haykırıyorsa, bu Allah-u Teala'nın temel emri değil mi? Seviniz. Allah'ın emri. Sevdiriniz de emri. O zaman etrafımızdaki insanların da birbirlerini sevmeleri konusunda bir gayretimiz olmalı. Bu gayret bu kadarla Allah-u Teala'ya yeterli görünüyor mu? Hayır. Madalyonun bir de öbür tarafı var. Nefret müessesesi. Nefret etmeyiniz diyor. Ve arkasından da diyor ki nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Seveceğiz, nefret etmeyeceğiz. Sevdireceğiz, nefret ettirmeyeceğiz. İşte bütün insanlar için açılan cadde bu. Bu caddeden geçeceğiz. Sevmek konunun temelini teşkil edecek. Nefret şeytanın dostlarına aittir. Sevgi Allah'ın dostlarına aittir. Hepimiz için sevgi asıldır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlara ulaştırmak istediğimiz mesaj o olmalıdır ki biz onları seviyoruz. Bu neyi sağlar? Onların da bizi sevmesini sağlar. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bizden nefret eden insanları da sevsek ne kaybederiz? Onların Allah-u Teala tarafından veya başka insanlar tarafından cezalandırılmasını istemek yerine Allah-u Teala'dan o bizi rencide edenleri affetmesini dilesek, Allah-u Teala'nın daha üstün bir emrini yerine getirmiş olmaz mıyız? Affetmenin ötesi sevmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yaparlarsa yapsınlar belli süre bir hayatı yaşayacaklardır Allah.

gitmesi. İşte bu sevgiye susamış dünyada eğer hepiniz Allah-u Teala'nın size emrettiği bu görevi gerçekleştirirseniz, yani sizi sevenleri sevmeniz tabii bir olay ama sevmeyenleri de sevmenizi Allah Teala istiyor. Ne sağlayabilir bu? Bu belki sizi sevmeyen insanların sizin onları sevdiğiniz açık bir raka olduğu cihetle sizi sevmesi mümkün olabilir. Belki yavaş bir olgu olacaktır. Ama mümkün olabilir. Nefrete karşı nefretle cevap verdiğimiz zaman, bir başka ifadeyle intikam aldığımız zaman, buna Allah-u Teala'nın müsaadesi yok mu? Var. Adına kısas diyor. Ama sevgili kardeşlerim, insanların neslerin afetlerini yok etme seviyeleri birbirinden çok farklıdır. Nefsin afetlerini yok eden bir tek silah vardır. Onun adı zikirdir. Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarı. Bu tekrar ettiği sürece nefsinizdeki afetlerde azalma olur. Neden? Çünkü siz Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından sizin kalbinize nur gelir. Bu nur otomatik bir standartta mutlaka gelir ve kalbinize girer. Kalbinizdeki afetleri de kapı dışarı eder. Allah'tan gelen nurların böyle bir özelliği var. Güçlü olan onlardır. Çünkü Allah Teala onların yerleşmesini istiyor. Kalbinize daha evvel girmiş olan yaptığınız yanlışlar sebebiyle kalbinize daha evvel girmiş olan afetler, hasletlerin kalbinize ulaşmasıyla kapı dışarı çıkmak mecburiyetindedirler. Alternatifleri yok. Allah'ın zikri nefsinizin kalbine nurları ulaştırır. Bu nurlar nefsinizin kalbine yerleşmek üzere gelirler. Fazıl nurları. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz için bütün insanların muhtevasına baktığınız zaman bir tek çözüm olduğunu göreceksiniz. Nefsiniz için çözüm afetlerden kurtulmaktır. Afetler hangi ölçüde güçlüyse sizi o kadar çok hata işlemeye sevk eder. Ama zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen fazıllar, nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki afetleri ne kadar ölçüde fazıl girmişse nefsinizin kalbine, afetler o kadar kapı dışarı edilir. Bu sebebe dayalı olarak daimi zikrin sahiplerinin kalpleri tamamen Allah'ın nurlarıyla doludur. Çünkü her an zikirdedirler, her an Allah'ın katından nur geliyor ve her an kalplerine ulaşıyor, kalpleri devamlı yeni nurları muhtevasına alıyor. Ama karanlık

varlıkların oluşması için saha yok. Kimin için yok? Daimi zikrin sahipleri için yok. Bu sebeple Allah Teala zikre en büyük ibadettir diyor. Böyle zikrullahi ekber ve mutlaka Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Başkalarından daha büyük olduğuna göre en büyük oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak imkanlarını Allah Teala hep sunuyor. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Oysa ki birçok insan için tam tersine sonuçlar elde edilir. Etrafındaki insanların her biriyle negatif istikamette bir münasebet içinde olduğu için o kişi devamlı derecat kaybeder. Devamlı başkalarını üzmesi sebebiyle huzursuz da olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu etmeye çalışalım. Neden istiyor? Herkesi mutlu etmeye çalışalım ki her bir insana, etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk verirsek aynı miktardaki mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda her zaman birçok kişi var olduğu cihetle her birine vereceğimiz mutluluğu toplam olarak düşündüğümüzde bizim mutluluğumuzun seviyesinin onların her birinin toplamı kadar olduğunu düşündüğümüzde ne kadar çok mutlu olmak imkanının sahibi olduğumuzu görürüz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Sevsek, insanları sevsek ve sevdiğimiz bu insanları mutlu etmeye çalışsak, biz bu çalışmanın içindeyiz ya sevgili kardeşlerim. Bunu başarabilsek de derecat kazanırız. Başaramasak da gene derecat kazanırız. Çünkü biz o niyetin sahibiyiz ve çalışıyoruz o istikamette. Bir gayretin sahibiyiz. O zaman etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Her birini ne kadar çok seversek onlar tarafından o kadar çok seviliriz. Bu ise bize neyi sağlar? Mutluluğu sağlar, huzuru sağlar, her şeyin en güzelini sağlar. Niçin Allah Teala insanlara seviniz diyor? Dinleri niçin koymuş? Allah'la ilişkileri niçin istiyor? Nefsimizin kalbindeki afetleri Allah'ın emrettiği standartlarda zikir yaparak temizleyelim de nefsimizin kalbi, afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi hasletlerle dolsun, fazlalarla dolsun. Allah-u Teala'nın zikrimizi arttırdıkça bizi ne kadar mutlu ettiğini yaşayınca anlıyoruz ki zikir Allah-u Teala'nın en büyük nimetidir. Bizlere sunduğu en büyük nimet. Çünkü sadece o, sadece zikir nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayabilir. Tam bir neka küfte, oka ekmek dizaynı bu istikamette geçerlidir. Nefsinizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl birikimi söz konusuysa, başlangıçtaki yüzde iki rahmetten sonra hep fazıl gelir.
ne kadar çok fazıl birikimi, rahmetle birlikte fazıl birikimi söz konusuysa, bunun yüzdesi toplam içinde ne kadarsa, bütün insanlar ancak o kadar mutlu olabilirler. Böyle bir dizaynda en çok mutlu olanların daimi zikrin sahibi oldukları şüphesizdir. Onlar nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolu olanlardır. Onlar başka insanlara düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Olabilir. Ama onlar eğer ellerine fırsat geçerse o kendilerine kötülük edenlere de mutlaka iyilik edeceklerdir. İntikam almayı Allah-u Teala onlara neden yok etmiştir? Çünkü nefslerindeki afetler yok olmuştur. Allah-u Teala onların nefslerinin kalbinde afet olmadığı cihetle onların başkalarına kötü davranmalarının imkansız hale gelmesini sağlamıştır. Bu Allah-u Teala'nın en büyük mükafatı değil mi sevgili kardeşlerim? Nefretin, kinin, düşmanlığın yerini dostluğun, sevginin olması. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için açık bir kapı bırakmamış mı Allah-u Teala? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İşte bütün gayretlerimiz bu istikamette olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmek ve sevdirmek. Birbirine küs olanları gördüğünüz zaman hemen girin aralarına, onları barıştırmaya çalışın. Onların barışmasıdır ki aralarındaki kini, kıskançlığı, haseti giderebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açık bir şekilde ortaya koyduğu tek hedef başkalarını mutlu etmektir. İnsanlarla insanlar arasındaki ilişki. İnsanlarla Allah arasındaki ilişkide Allah'ı zikretme süresi en önemli boyutu teşkil eder. Ne kadar zikrediyoruz? İşte burada en çok mutlu olacaklar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala gayret eden herkese bunu vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen sabrı ve sadakati göstersinler ve vazgeçmesinler. Zikirlerini artırmak konusundaki savaştan vazgeçmesinler. Nefsleriyle yapacakları bir savaş bu. Nefsin negatif ve kapkaranlık bir muhtevadan pırıl pırıl nurlarla dolu bir hale gelmesi bu tek faktöre dayalıdır. Onun adı zikirdir. Zikrullah'tır. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli halde söylemektir veya diye sessiz halde söylemektir veya dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan diye
Allah ismini tekrar etmektir. Her halükarda bir yaratık olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer mahlukuz, yaratıkız. Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz, yaratılmışız. Annemiz, babamız birer vasıta. Sevgili kardeşlerim, madem ki insan olarak Allah-u Teala bizi yaratmış, öğrenmişiz ki bizi yaratan Allah. O zaman ona karşı olan vazifelerimizi çok dikkatli bir boyutta gerçekleştirmeliyiz. Mutluluk arayan bir kişi için ikinci bir yol söz konusu değil. Allah zikrini 24 saatlik bir zaman parçasında yüzde ne kadar yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğunuz yüzde o kadardır. Bunu 12 saat devam ettirebilen bir kişi %50 mutluluğun sahibi olur. Kimlerdir en mutlu olanlar? Uyumak üzereyken zikirlerini devam ettirip de uyandıkları an zikirlerinin hala devam etmekte olduğunu büyük bir mutlulukla hissedenler. Sevgili kardeşlerim, her birinize sesleniyoruz. Neden? Siz de onlardan biri değilsiniz, olmayasınız ki. Olmamanız için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Onlar nasıl olmuşlar? Hepsi aynı gayretin sahibi başlangıçta. Onlar da bocalamışlar. Onlar da zikirsiz bir devre geçirmişler. Sonra zikri öğrenmişler, gayrete başlamışlar. Bu gayretleri uzun bir devrenin sonunda daimi zikre onları ulaştırmış. Bütün insanlar için kapılar açık. Ayrıca ne kadar çok gayret ederseniz Allah'tan gelen yardım o kadar büyük ölçüde olur, ölçü büyür. Gayretiniz Allah Teala'nın size hediye etmesi için, her şeyin hediyesi böyledir, en önemli anahtardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler, Allah'ı sevenler, sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel standartlarda yerli yerine oturtmalısınız. Bilmelisiniz ki zikir hayatınızın temelidir. Zikir mutluluğunuzun en büyük kapısıdır. Sevgi de büyük bir kapıdır. Zikir anahtarı sizde olan bir imkandır. Bir insan bir başkasını sevmiyorsa onu sevmek konusunda gayreti büyük sonuçlara ulaşamaz sevgiye dönüşemedikçe. Ama zikir konusunda ısrarlı olan kişi adım adım zikrinin arttığını, giderek zikir seviyesinin büyüdüğünü görecektir. Ve gayretlerinin vardığı bütün sonuçlarda mutluluğu artacak, artacak, artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için en büyük hedef mutluluk değil mi? Herkes mutlu olmak için yaşamıyor mu? Bu söylediğimiz standartlar realite ise Allahsız bir mutluluk mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep zannederler ki çok paraları olsa, zengin olsalar çok mutlu olacaklar. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim, hepsi
şu zenginliği elde etseler de o zenginlikle mutlu olamadıklarını acı acı hissetseler de doğruyu aramaya başlasalar, o zaman belki yakalayabilirler. Hiç kimse için sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde yaşayan insanlardan hiç kimse için, cinlerden hiç kimse için Allahsız bir mutluluk asla ve kat'a mümkün değildir. Allah ile ilişkisi olmayan hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk deyince geçici zevkleri mutluluk zannedenlere sesleniyorum. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz olarak devam eder. Ama zevkler zevkin varlığı kadar devam eder. O zevk bittiği anda zevkten duyulan haz da sona ermiştir. Ama zikrin mutluluğu öyle değildir. O sonsuzdur. 24 saat boyunca zikreden bir insan 24 saat boyunca hep mutlu olur. Şu hayatı her gün böyle geçiyorsa, yani daimi zikrin sahibi olmuşsa, o zaman zaten sistem kısa bir süre sonra otomatiğe oturur. Otomatik bir standartta o kişinin iç dünyası artık Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikredecektir. Daimi zikir, daimi zikre ulaşan herkese bu imkanı sağlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir insanın mutluluğunun temelinde sevmek mastırı gizlidir. Eğer nefret söz konusuysa o kişinin mutlu olması imkansızdır. Başka insanlardan nefret eden bir insan nefsinin nefret afetinin kurbanı olmuştur. O mutluluğu yaşayamaz. Ama böyle bir insan eğer kendisini zikir konusunda sağlam bir zemine oturtabilirse, zikrini arttırmak istikametinde gayreti artarak devam ederse, o kişi her geçen gün biraz daha mutlu olacaktır. Madde bir. Madde iki, o nefret ettiği insanlardan artık nefret etmediğini, onları da sevdiğini görecektir. Ve bunu onlara hissettirdiği zaman onların da kendisine daha yakın, daha yakın, daha yakın olduğunu hissedecektir. O zaman ne kadar doğru bir yolda olduğunu, Allah'ın kendisiyle beraber olmasının ne kadar önemli olduğunu hissedecektir, yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız o zaman ne dersiniz? Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor demez misiniz? Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Biz insanlar bir toplumuz, cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyacımızı bir başka o ihtiyacı gideren kişiden onu satın almakla sağlayabiliriz, giderebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz şeyi elde etmek, onun üretilmiş olmasına
bağlıdır. Onun varlığına veya varlığına bağlıdır. Bir manevi şeylerden bir insanın mutlu olması var. Bu manevi sahaya bağlıdır. Kişi Allah'ı sever. Allah'ı daha çok sevdikçe mutluluğunun arttığını görür. Daha çok sever, daha çok sever. Daha çok sevdikçe Allah'a ibadet konusunda rahatlama hisseder ve içinden gelen talep ibadetlerden artabilen hüviyette olanları alabildiğini artırmak olur. Onun için bir kişinin bir gece zikirle uyuyarak uyandığında hala zikrettiğini görmesi dünyadaki en büyük mutluluklardan biridir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için bütün kapılar açık. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Zikrimizi arttırsak, nefsimizin kalbi aydınlansa, artan zikirle aydınlansa, pırıl pırıl bir şekilde daimi zikre ulaşsak, Allah-u Teala'nın en mutlu kullarından oluruz. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle başka insanlara kötülük etmek o kişi için mümkün değildir. Ama herkese yardım etmek konusunda iç dünyasında mutlaka bir talep vardır. Ve görür ki başkalarını mutlu ettikçe asıl kendi mutlu oluyor. Yani bir insanın 5 kişiye mutluluk vermesi 5 kişinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Bu rakam ona 15'e, 20'ye, 25'e ve daha öteye ulaştıkça o kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. O artık kendisini insanların mutluluğuna adamıştır. Görmüştür ki ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirse toplam olarak o kadar mutluluğu asıl kendisi yaşıyor. Etrafındaki insanlar çok. Herkesin etrafında çok insan var. Evet, gayet normal. O kişi bir yerde yaşıyor muhakkak. Yaşadığı yerde de birçok konusu, komşusu var. Çalıştığı yerde arkadaşları var. Başka sebeplerle arkadaş olduğu insanlar var. Ve sevgili kardeşlerim, her birisi onlara mutluluk verdikçe kendisini mutlu eden bir vasıta. O zaman bütün insanlar için hayat güzel bir hüviyet göstermez mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar bununla güzellikleri yaşamazlar mı? Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki herkes, madem ki cemaat halinde yaşıyor, etrafında muhakkak insanlar var. O insanları mutlu etsin de her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için o her mutluluk verdiği kişinin sayısı artarsa o kadar çok mutlu olacağı için huzuru giderek yükselen bir hüviyet taşır. O zaman anlar ki onun mutluluğunun asli sebebi başkalarına mutluluk vermektir ve o mutluluğu ne kadar büyük ölçüde onlara ulaştırabilirse kendisi
o kadar büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. Ve bu büyüdükçe onun mutluluk yüzdesi de büyüyecektir, büyüyecektir, büyüyecektir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için görüyoruz ki bir imkan var. Bu imkan sevmektir. Sevmenin başlattığı bir ikinci unsur mutluluğun temelini teşkil eder. Bu sevginin dairesi içinde başka insanları mutlu etmektir. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak o kadar çok mutlu olmak hakkının ve imkanının sahibiyiz. İşte bu standartlar altında yaşayan bütün insanlar bu hakikatleri öğrenip tatbik sahasına koyabilseler kendilerinin ne kadar mutlu olduğunu görecekler, yaşayacaklar, huzur içinde bir dünya hayatını sürdüreceklerdir. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde inşallah bizi birlikte kıldı. Neredeyseniz sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki biz de oradayız. Aramızda mesafeler hamdolsun ki yok oldu. Hangi odadaysanız, hangi salondaysanız biz de sizinle beraber aynı yerdeyiz. Ve oradan, sizin bulunduğunuz yerden size sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sözlerimize hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle girmek istiyoruz. Mutluluk temel kaynağını sevgiden alır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret üzerine mutluluk kurulamaz. Ancak mutsuzluk köprüsünden geçerek mutsuzluğa ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, nefret köprüsü mutsuzluk köprüsüdür. Nefret mutluluğu oluşturamaz. Sadece insanı huzursuz kılar, intikam afetini ateşler. Nefret bedava bir olgu değildir. İnsan başkalarından kötülük görür. O gördüğü kötülük üzerine o kişiden, kişiyi sevmemeye, daha sonra kötülük devam ederse nefret etmeye başlar. Nefret nefsin afetlerinden önemli bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size sevgiyi öğütlüyoruz. Sevgi. Hayatınızın mihveri olmalıdır sevgi. Sizin için şu kainattaki en güzel duygu sevgidir. Allah'ı seveceksiniz. Bir, etrafınızdaki insanları seveceksiniz. İki, bir aile yuvasındaysanız yuvanın her ferdi sizin için sevgiye layık olarak görülmelidir. Siz onları severseniz onlar da sizi sevecektir. Öyleyse sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı nefrettir. Mutluluğu oluşturan tek faktör sevgidir. Mutsuzluğu ise sevginin mevcut olmayışı oluşturur. Sevgili kardeşlerim, başkalarını hesaba çekerken evvela kendinizi hesaba çekmeyi usul haline getirin. Davranış biçimlerinizde nerede eksiklerim var diye devamlı kendinizi hesaba çekin. Acaba ben falanca ile olan o konuşmamda onun kalbini kıracak bir şey söyledim mi diye hep içinizde bir sual olsun. Böyle bir şey hissettiğiniz anda af dilemeyi usul haline getirmelisiniz. Af dilemek bir tevazu işaretidir. Ve anlaşmazlıkları kökünden söken bir vasıta olarak teşekkür eder. Kim bir hata işlemişse onun yapması lazım gelen şey daha karşı taraf ona hatasını bildirmeden af dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman büyüklüğünüzü göstermiş olursunuz. Biliyor musunuz, şeytan size der ki, bak ona adam gibi davrandın, ona haddini bildirdin, şimdi af dileyip küçülüyorsun. Hayır sevgili kardeşlerim.
Birinci, davranışınız da hata, başkalarına haddini bildirmek. İkinci, davranışınız da şeytan tarafından yanlış değerlendirilerek size ulaştırılıyor ki af dilemenize mani olsun. Af dilediğiniz zaman dostluk köprüsünü oluşturmuş, vücuda getirmiş olursunuz. Dostluklar mutlaka sevgiye dayalıdır sevgili kardeşlerim. Hiçbir hatanız olmasa da size birisi kötü davrandığında, beklemediğiniz kadar kötü davrandığında, bir defa daha tekrar ediyorum, hiçbir hatanız olmasa dahi siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman kişinin elindeki bütün savaş imkanlarını elinden almış olursunuz. Bekliyor ki siz ona daha sert bir tonla, daha sert bir cevap verebilirsiniz de o da size haddini bildirsin. Gerekirse vursun. Yani sizden intikamını alsın. Ama sevgili kardeşlerim, hiçbir suçunuz yok. Ama gelmiş size birisi bağırıyor. Ondan af dilediğinizi düşünün. Hatanız olmadığı halde ondan af dilediniz. Onu bocalatabilecek olan en kestirme çareye başvurdunuz. Beklediği şey sizin de ona karşı tepki göstermeniz, küfür etmeniz, ona yumruk atmanız veya bir şeyler. Onu daha çok harekete getirecek olan, size daha çok zarar vermeye sevk edecek olan bir şeyler. Ama siz af diliyorsunuz. Beklediği bütün dünyayı yıktınız. Onun nefret dolu dünyasında güneş doğdu. Siz af dilediğiniz anda onun nefret dolu karanlık dünyası yok oldu. Ve aklı başına geldi. Hatasını anladı. Ne olur dersiniz? Sevgili kardeşlerim, burada şeytanın dizaynına bakın. Af dilediğiniz zaman işte sen bir korkaksın. Bak o sana saldırmak için hazır. Sen sana hakaret ediyor ki sen ona saldırasın, o da sana saldırsın. Sen ona haddini bildirecek yerde af diledin. Bu korkaklıktır. Sen bir korkaksın. İşte şeytan size bunu söyler. Oysa ki şimdi öbür tarafın dünyasına gelin. Öfkeyle, nefretle size gelmiş, en ağır kelimeleri söylüyor. Siz de karşısına geçmişsiniz hiç hatanız olmadığı halde ondan af diliyorsunuz. Şeytanın göstermek istediği size küçüklük izafe etmek tam tersine bir netice verecektir. O kişi haksız yere size öyle davrandığının ancak siz ondan af dilediğiniz zaman farkına varacaktır. Ve devam etmesi için elindeki bütün kozları almış olacaksınız. Devam edebilmesi artık mümkün değildir. Sonuç mu? Sonuç onun da sizden af dilemesidir. Deneyin sevgili kardeşlerim. Size af diletmemek için şeytan her şeyi yapar. Ama af dilediğiniz zaman mağlubiyetini kabul edip sizi rahat bırakır. Size af dilediğinde marifet mi yaptın diyen iblis, karşı tarafın af dilemesi karşısında derin bir sıkıntıya düşer. Sevgili kardeşlerim, göreviniz şeytanı daima azaba sokmak. Nasıl yapacaksınız bu işi? Evvela şunu unutmayın. Şeytan muhteşem bir doğruluk öğretmenidir. Hoppala. Hep bize yanlışı öğretiyor. Her zaman bizi yanlışlar yapmaya sevk ediyor. Tamam. İşte tamam. Zaten biz de onu söylemek istiyoruz. O bir doğruluk öğretmenidir. Ne zaman? Onun söylediğinin tersini yaptığınız zaman. Tersi mutlaka doğrudur. Ne yapar iblis? Sizin Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister. Bir, iki, Allah'ın bir yasağını da işlemenizi ister.
Öyle söylediği zaman, Allah'ın bir yasağını işlemenizi istediği zaman işlemeyeceksiniz. Bitti olay. Şeytan yenildi 1-0. Allah'ın emrettiği bir şeyi size yasaklar, sakın onu yapma der. Sen şimdi onu yapacaksın da ne olacak diye bin bir dereden su getirmeye çalışır. Siz hiç ona aldırmadan Allah'ın emrini yerine getirirsiniz. O su getirirken sizin namaz kılmamanız için bütün gayretine rağmen namaz kıldığınızı görünce çileden çıkar. Ama yapabileceği bir şey yoktur. İblis sizi mutsuz etmenin şu dünyadaki en büyük faktörüdür. Hepinizde ayrı ayrı meşgul olan şeytanlar söz konusudur. Ve Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir şeytan tarafından. Münker, yapılmaması lazım gelen bir şeyi yaptırmak. Fuhuş da gene yapılmaması icap eden şeylerden fuhşiyatla alakalı kesim. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın münkerden de fuhuştan da sizi men etmesi söz konusu. İşte şeytanla mücadele ettiğiniz zaman, ona karşı çıktığınız zaman zaferi kazanacaksınız. İblis bir yenilir, iki yenilir, üç yenilir veya sizinle o an alakalı olan şeytan vazgeçmez. Ömrü boyunca sizi mutlaka mağlup etmek için elindeki bütün kozları kullanacaktır. Ama onu deli divane edebilirsiniz. Her seferinde onu yenerek. Bundan çok büyük sıkıntı duyar. En sonunda sizi yenememesi onu büyük sıkıntıya sokar. İşte hani eskiler demişler ya, şeytan azapta gerek diye, sebebi budur. Allah'ın dostları iblisi her zaman duman ederler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın eli mahkumdur. O sizi yenemez. Siz söylediklerimizi yaptığınız takdirde tabii. Öyleyse Allah'a giden bütün yolları tıkayan odur. Sizin mutluluğunuzun en büyük engeli. Ne diyor? Diyor ki ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, bana mühlet verirsen o güne kadar, ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına engel olacağım. Engel olabilir mi? Olabilir sözü yeterli değil. Daha ötesi var. Engel olacağı insanların büyük kısmının Allah yolundaki hedeflerine ulaşmalarına engel olacağı kesin. Sonuç veriliyor. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. İşte zamanın bütün boyutları oradadır. Mekanın da öyle. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bu şeytana kul olanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Herkes doğuşundan itibaren şeytana kuldur. İnsan ve cin şeytanlara kuldur.
Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, tağuta olan kulluktan kurtulur, ne olur? Allah'a kul olur. Ve Allah'a kul olduğu andan itibaren bir muhteşem müdafaa sistemi Allah-u Teala tarafından onun etrafında vücuda getirilir. İblis artık ona tesir edememenin sıkıntısını, hüznünü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hep yaşayacaktır. Kudurur iblis. Şeytanlar kudurur bu içe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Başından başlayalım. Şura 13. Bu konunun, yani konumuzla alakalı kesimin başından başlayalım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, onlar müminler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminler onlar. Geri kalan 72 fırkanın her birindeki insanların %90'dan fazlası şeytana, tağuta kul olanlar sevgili kardeşlerim. Onun için biz hepimiz kitle halinde Allah'a çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün hepimiz kurtulmuşuz. Gerçekten insan Allah'a ulaşmayı dileyince tağuta kul olmaktan kurtulur mu? Elbette kurtulur. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesini bir defa daha söyleyelim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki, tağutun şeytan, bildiğimiz şeytan. Şeytanlar da onun kabilesi. Cin tayfasından, ateşten yaratılmışlar, dumansız ateşten. Asıl bugünkü ifadeyle enerjiden yaratılmışlar. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar çamurdan yaratılmışız, topraktan yaratılmışız. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ne dediğine bakalım şimdi. Ne diyoruz Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdeler. Sahabe Allah'a yönelmiş ve tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağut bu noktadan sonra sahabeye fena halde içerlemiş. Artık sahabe şeytanın etki alanının tamamen dışına çıkmış. Sahabe dediğimiz kimler? Allah'a ulaştıktan sonra da Allah'ı vekil tayin etmeye devam edenler, fizik vücutlarını teslim etmek için vekil tayin edenler, etmişler. Nefslerini teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler. İrşada ulaşmak için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler. İradelerini Allah'a teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, hepsini gerçekleştirmişler. Ve irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'ın tayin ettiği kadar bir süre yaşarsınız. Herkesin zamanın hangi noktasında ve mekanın hangi koordinatında öleceği Allah-u Teala tarafından evvelden bellidir. Bu evvelden takdir ediş, Allah-u Teala'nın kaderi oluşturmasıdır. Ölüm
bir kaderdir. Ve de bileceksiniz ki Allah sizin için ölümü hangi gün ve kainatın ya da bu dünyada verilen gezegenin hangi noktasında tayin etmişse, hem zaman koordinatı bellidir. Hangi ayın, hangi yılın, hangi ayının, hangi gününün, hangi saatinin, hangi dakikasında öleceksiniz. Bu önceden bilinir Allah Teala tarafından. Allah'ın buradaki takdirinden muradı budur. Öyleyse bir insan başkaları tarafından öldürüleceğinden falan korkuyorsa onun korkusu boşunadır. Bilsin ki o gün o korktuğu düşmanı tarafından öldürülmeseydi başka bir sebeple mutlaka öldürülecekti. Öldürmeye çalışanlar için de aynı şey söz konusudur. Bilsinler ki o öldürmeye çalıştıkları kişiyi onlar öldürmeselerdi başka bir sebepten o kişi mutlaka o dakikada ve orada ölecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki bu muhtevayı koymuş yerine. O zaman sevgili kardeşlerim, ölümden korkmanın bir anlamı kalıyor mu? Hele ölümü yaşadıysanız, ölmeden evvel öldüyseniz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sonra ikinci anahtar, ömür boyu devam edecek olan zikir müessesesi. Elbette bütün ibadetler Allah katında değerlidir. Ama en değerlisi zikirdir. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin afetlerini yok eder, yerine faziletleri getirir, yerleştirir nefsinizin kalbinde. Eğer ruhunuz zaten sizi terk edip ayrılacaktır sizden. Fonksiyonel olması Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren bitmiştir. O noktadan itibaren artık nefsinizin afetleri var. Ama Allah'a ulaşıncaya kadar da Allah'ın yardımıyla karşı karşıyasınız. Nefsiniz sizi dilediği istikamette asla kullanamaz. Şeytan hiç kullanamaz. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an üzerinize Allah Teala tarafından gelmiştir. Şeytan size şu veya bu şekilde bir zarar vermek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tam bir korunma altına girersiniz. Allah Teala sizi korunma altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendine ulaştıracağına söz verdiği için tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hegemonyası, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anmıştır. Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğinizi görür ve derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Bu tecelli sizi furkanlarla teçhiz eder. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Bu korunma vasıtalarını, doğruyu yanlıştan ayırma furkanlarını Allah'ın size lütfedip vermesidir. Allah sizi bunlarla teçhiz eder. Cihazlandırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kurtuluş mu diyorsunuz? Elinizin altında. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olur? Hiç. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Nefsinin yarısından fazlasını mutlaka nurla doldurur. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Dünya saadetinin de %51'inin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Peki neyin karşılığı? Bir dileğin, bir talebin karşılığı. Şuradan kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana münaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Ve
Ben eminim ki ben bunu istediğim zaman sen beni mutlaka göreceksin. Mutlaka sen beni kendine ulaştıracaksın. İşte bu kadar. Kim böyle bir durumdaysa, bunu yaparsa o kişi bilmelidir ki Allah-u Teala mutlaka o kişinin yardımına ulaşacaktır. Bu yardıma dikkat edin. Allah-u Teala o kişiyi adeta bir fanusun içine alır. Koruyucu sistem çalışmaya başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı yer olan 21. basamağa kadar, sonra da ruhu Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağa kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Tağut ona asla münkerle ve fuhuşla emredemez. Teklif ederse hiçbir zaman teklifinin kabul olmayacağını bilmektedir. Ve uzaktan hasetinden çatlar iblis. İşte böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde kim olursanız olun, şuradan kalbinizden bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Başka bir alternatif yok. Peki bu cennet mutluluğu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala sizi furkanlarla teçhiz etti. Sizi huşu sahibi kıldı. Kalbinizdeki %2 nur birikimiyle. Ancak bu noktada mürşidinizi talep ederseniz Allah gösterir. Tabi oldunuz. O noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Kalbinize iman yazıldı. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması için emretti. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu ulaşma süreci içerisinde nefsinizin kalbinde ruhunuzun gök katları boyunca yapacağı yolculuğun her bir katında %7 fazı birikimi gerçekleşir. Her gün o kişinin kalbi biraz daha, biraz daha, biraz daha aydınlanır. Öyle ki ruhu Allah'a

Sevgili kardeşlerim, insanları dostlarınız olarak kabul edin. Onları sevin. Bu anlattığımız şey cennet mutluluğunun buraya kadar gelen kesime işaretleridir. Cennet mutluluğunun işaretleridir. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 22. basamak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Ve nefsinizin kalbi yüzde 51 nurlara dolduktan sonra Allah'ın zatında da yok oldu. Peki sonra? Sonra mı? Sonra tehlike başlıyor. Sadece Allah'ı kendisine vekil tayin edenler bu tehlikenin dışındadırlar. Kim şöyle düşünürse o kurtulur. Ya Rabbi, sen bana buyurdun ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştırayım. Ben sana ulaşmayı diledim, sen de gerçekten beni kendine ulaştırdın. Öyleyse ben bana düşeni yaparsam mutlaka bunun gerçekleşeceği kesin. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler için diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kim bunlar? Huşu sahipleri. Yetmez. Onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar geri döndürüleceğinden de emindirler. Kesin şekilde ona da inanırlar. İşte Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler bu imanın sahipleri olan kişilerdir. Ve Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bu insanlar evvelce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ondan sonra da bu noktaya Allah-u Teala tarafından getirilmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bütün insanlara kapıları ardına kadar açmış. Talebena ve cebena diyor. Siz talep edin, bize, biz de icabet edelim diyor Allah Teala. Ama dikkat edin ki talep eden kişinin davetini Allah Teala'nın icabeti, onun Allah'ın yolunu seçmesi veya seçmemesi istikametindir. Kim Allah'ın yolunu seçerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunursa, yani ben ya Rabbi sana ulaşmak istiyorum, o kişinin mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu ona üçüncü kat cenneti sağlar ama dünya saadetinin sadece yarısını sağlar. Kişi daha ötesini isterse öteye geçebilir. İstemezse vaziyetini koruması gerekir. O güne kadar ulaştığı 33 bin zikrini hiç aşağı indirmemesi lazım. İndirirse tehlike başlar. Kişinin fıska düşmesi mümkün olabilir neticede. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolunda dünya mutluluğunun muhtevası nedir? Allah sizin hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun sahibi olmanızı istiyor. Cennet mutluluğu, cennette her şeyin temin edildiği mutlu bir ortamda sonsuza kadar mutlulukla yaşamaktır. Kıyametten sonraki devreyle alakalı. Peki dünya saadeti? Dünya saadeti bu dünyada mutluluğu yaşamaktır. Peki dünya saadetine ulaşmak ister misiniz? Bunun yolu, bu noktaya ulaştıktan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra yoldan vazgeçmemek ve Allah'tan fizik vücudunuzu teslim alması için Allah'a tevekkül etmek.

Gerçekten geçer. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Ne düşünmüştünüz? Allah-u Teala bana diyor ki, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, şu kalbinden bir direğin sahibi olursan, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Allah beni kendisine ulaştırdı. Ey Yüce Allah'ım, ben böyle dilediğim için beni hamdolsun ki kendine ulaştırdın. Ben ermiş bir evliya oldum. Senin sayende sen beni ermiş bir evliya kıldın. Allah'a ermiş bir evliya, ermiş oldum. Şimdi de ben senin fizik vücudumu da teslim almanı diliyorum senden. Benim talebim bu. Bunun için bana düşen her şeyi yapmaya hazırım. Allah-u Teala talebinizi mutlaka kabul edecektir. Size daha çok zikretmeniz için arzuyu, zikirden zevk almanızı, namazdan zevk almanızı, orucu tuttuğunuz zaman acıkmamanızı, zekat verirken mutluluk duymanızı Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Eğer dilerseniz, Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin ederseniz, bir başka ifadeyle sizi kendisine ulaştıran Allah-u Teala'nın sözünü burada da yerine getireceğinden siz eminseniz, buna Hulusi kalple inanıyorsanız, bu inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala mutlaka sizin fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bunun manası nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve fizik vücudunuz artık nefsinizin kalbinde kalan %19 karanlığı hesaba bile katmamaktadır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmekte, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Bundan sonrası artık zor değildir. Fizik vücudun tesliminden sonra bir kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Bunun yardımı da mutlaka Allah'tan gelecektir. Kişi gene "Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmak istedim. Sana tevekkül ettim. Gerçekleştirdin. Fizik vücudumu sana teslim etmek istedim. Ve sana onun için tevekkül ettim. Sen onu da gerçekleştirdin. Öyleyse ben irademi de sana, nefsimi de sana teslim etmek istiyorum. Beni teslim al. Nefsimi de teslim al. Beni daimi zikre ulaştır. Ben ötekiler konusunda tam bir inancın sahibiydim. Gene tam olarak inanıyorum ki sen beni mutlaka daimi zikre ulaştırırsın. Evvelkileri gerçekleştirmen geleceğinde teminatıdır. İnanıyorum ki sen bunu gerçekleştirirsin. Beni daimi zikre ulaştırırsın. Kim bu inancın sahibi olursa zikrinin arttığını ve daimi zikre ulaştığını görecektir. Sonra o kişinin daimi zikirle dünya saadetinin de bütününe sahip olması söz konusu. Nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, mutluluk adı verilen müessese, bir uyum halidir sevgili kardeşlerim. Nasıl bir uyum hali? Dünya mutluluğu mutlaka huzuru gerektirir. Kavganın bitmesini gerektirir. Huzur ve uyum hali oluşmasını gerektirir. Neden insanlar mutsuzdur başlangıçta? Nefsleri var, afetlerle dolu, ruhları var, hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada insanlar mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Eğer siz de bu söylediklerimizi tatbik etmiyorsanız,
iç dünyasında derin bir kavganın sahibi olan insanlarsınız. O kavga, içinizdeki kavga sizin için sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz edecek olan en büyük faktördür. Dikkat edin. İç dünyanızda nefsiniz başlangıçtasınız daha. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Yasaklarını ise mutlaka çiğnemek ister. Yasakları işlemek ister. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiiller ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin istediği diğerinin mutlaka itirazını gerektirir. İkincinin istediği de birincinin itirazını gerektirir. Öyleyse ikisinin talepleri birbirine taban tabana zıt olan iki varlık iç dünyanızda yaşamaktadır. Ve devamlı akla tesir etmeye çalışacaklardır. İki tesir ard arda gelir aklınıza. Nefs, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek istediğini söyleyerek aklın kendi istikametinde vücuda emir vermesini ister. Ruh da Allah'ın yasak ettiği o fiili işlemek istemediğini söyler. Bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Onu yasakla tarzında talep gönderir akla. Vücudun kumandanı akıldır. Hangi ortamda neşvi nema bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o ortamın gereklerine göre hareket edecektir. Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği fiillerin ise işlendiği bir dünyada şuurlanmışsa, elbette Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emrettiklerine de hayır diyecektir. Ve böylece nefsinin emrinde bir akıl olacaktır. Ruh her seferinde yenilecektir. Ve bunun arkasından da ruh elindeki yetkiyi kullanacak, nefse huzursuzluk verecektir. Allah'ta her yapılan suçtan sonra fizik vücudu cezalandıracaktır. Ona azap verecektir. Öyleyse insanların dünya mutsuzluğu bu sebebe dayalıdır. Allah'ın emirlerini asla işlememek, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle kişi hem Allah tarafından cezalandırılacak, hem de nefs ruh tarafından cezalandırılacaktır. Nefs ruha huzursuzluk verecek, affedersiniz, ruh nefse huzursuzluk verecek, Allah da fizik vücuda azap edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir hatanız yoktur ki o hatayı işledikten sonra o vicdan azabı dediğimiz azabı duymuyorsunuz. Ama az ama çok mutlaka duyarsınız. Öyleyse neden mutsuzuz? Dünya hayatını yaşarken neden mutsuzuz? İç dünyamızda devamlı kavga, yani kaos olduğu için mutsuzuz. Birinci sebep. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve içinizde nefsinizle ruhunuz devamlı bir didişme içerisinde, devamlı kavga halinde, o zaman siz mutsuz bir insansınız. Ve de devamlı her yaptığınız yanlıştan sonra fizik vücudunuzda, nefsinizde cezalandırılıyor. Allah tarafından ve ruhunuz tarafından. Birisi fizik vücudunuz Allah tarafından, nefsiniz de ruhunuz tarafından. Peki Allah Teala niçin acaba ruha böyle bir yetki vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruh Allah'tan bize verilen bir emanet. Doğuşumuzda bize üfürülmüş ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Tam 12 ayet-i kerimede Allah Teala emanetini geri istediğini söylüyor ve Allah'a doğru onun yola çıkarılmasını istiyor.
ulaştırmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ait olduğunu, Allah'tan verilen bir emanet olduğunu hiç unutmayın. Göreviniz sizin bu emanetinizi Allah'a teslim etmenizdir. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde sizde olanlardan birincisinin teslimi ruhunuzun Allah'a teslimidir. Sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Sonra nefsinizin teslimi gelir. En sonra da iradenizin teslimi gelir. Öyleyse fizik vücudun nefsinizi, fizik vücudunuzu, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emirleridir. Allah Teala bu konuları açık bir şekilde dile getirmiş. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbinde hiçbir negatif faktör kalmaz. Daha önce ruhunuzu Allah'laştırmışsınızdır. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Bu size Allah'ın verdiği sözün yerine getirilmesi olayıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu noktaya o kişiyi mutlak olarak getirir. Mutlaka o kişinin ruhu ölmeden evvel Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Özellikle zikri sevdirir. Allah'ın emirleri o kişi için bir zevk haline gelir. Allah onu kendisine ulaştırdığı güne kadar Allah'ın özel ihtimamıyla o kişi mutlu bir devre geçirir. Bu devre gerçekten tam bir mutluluk devresidir. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolunun dışına çıkarmasına asla müsaade etmez. Bütün kapıları şeytana kapatmıştır. Kişi mutlak bir koruma altına alınmıştır. Allah'ın ilahi iradesi kişiyi bir fanus gibi kaplamıştır. O kişi Allah'ın koruyucu iradesinin koruması altındadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ruh emaneti Allah'a teslim edilmiştir. 7 tane gök katını açmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Buraya kadarı Allah-u Teala için verilen bir sözün gereğidir. Herkes buraya kendisini zorlamasına gerek kalmadan mutlak olarak ulaşır. Allah bütün ibadetleri o kişiye sevdirir ve o kişi bu noktaya mutlak olarak ulaşır. Önemli olan sevgili kardeşlerim bundan sonrasıdır. Bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için daha büyük gayretler sarf etmek mecburiyetindedir. Zikre giderek artacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e, 61'den 71'e, 71'den de 81'e yükselecektir. 81'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu mu? Cennet mutluluğunun 4. katına yükselmiştir. 4. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ruhunun dizaynı içinde Allah Teala o kişinin daha ruhunu Allah'laştırdığı noktadan sonraki 22. basamakta Allah'a ruh teslim olmuştur. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Ruhla kişinin ilişkisi sona ermiştir. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır artık, koruyucu kalkan olarak. Onu şeytanın bütün hamlelerinden, bütün saldırılarından mutlak olarak korur.
çoğu büyüye uğrayan, şiddama uğrayan insanlar bilselerdi ki Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilerlerse devrin imamının ruhu mutlaka başlarının üzerine gelir ve onlara büyünün, hüddamın tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, nefsinizin kalbinde %81 nuru ifade eder. Bundan sonra 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikirle 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterilir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman daimi zikre ulaşırsanız asıl mutluluğu o zaman yaşarsınız. Mutluluğun ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum halidir. Eğer nefsinizin afetlerine tabiyseniz bu uyum hali tahakkuk etmemiştir. Ne zaman nefsinizdeki afetleri yarı yarıya yok ederseniz bu sizi yarı yarıya mutlu kılan bir olaydır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde %90 mutlu kılan bir olaydır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde ise %100 mutlu kılan bir olaydır. O zaman %100 mutlu bir insan olursunuz İç dünyanızda. Neden? Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun hasletlerinin bir benzeri olan fazıllar nefsinizin kalbini %98 işgal etmiştir. Rahmet nurları da %2. Nefsinizin davranışlarıyla ruhunuzun davranışları birbirinin paralelinde olmuştur. Artık ruhunuz Allah'tadır. Ama nefsinizin tamamı %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte bu iç dünyanızdaki mutluluğu ifade eder. Eskiden neden mutsuzdunuz? Kavga vardı iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeydi. Peki, ya fizik vücudunuz? Fizik vücudunuzla Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri devreden çıkardığı zaman bir büyük mutluluğun içine ulaşmıştır. Ama bu %100 mutluluk değildir. Çünkü nefsiniz afetleri hala karşı koydukları için huzursuzluk konusu oluyor. Ama nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman burada mutluluğunuz %100'dür. İşte nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde sadece iç dünyanızda mutluluğu yaşamayacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için şeytanın hiçbir dediğini fizik vücudunuz ve nefsiniz kabul etmeyecektir. Davranış biçimleriniz tamamen Allah'ın emrettiği standartlarda, emirler ve nehiler yönünde %100 Allah'a itaatle vücuda gelecektir. Öyleyse artık fizik vücudunuz hiç kimseye karşı düşmanca davranışlar tahakkuk ettirmeyecektir. Herkesi dost ve arkadaş olarak kabul edecek. Herkese en iyi davranışları sergileyecektir. Böylece başka insanlarla aranızdaki kavga da bitecektir. İşte başka insanlarla kavganın bitmesi dış dünyanızda da bir uyum halini, %100 uyum halini, bir sulh ve sükun halini gerçekleştirmiştir. Başlangıçta nefsiniz başkalarına üstünlük taslıyordu. Üstün olmasını ispat etmek için de onları küçültmeye çalışıyordu. Düşmanlık edip başkalarının gözünde küçültmeye çalışıyordu. Ama şimdi bunların hepsi kaybolmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir işlemi yapmayan bir hüviyet kazanmıştı.
nefsinizi teslim ettiğiniz zamansa bu artık %100 bütünlenmişti. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık kavganın yeri yoktur. Sırf ve sükun bir uyum hali sizinle dış dünyadaki diğer insanlar arasında tam bir uyum hali oluşmuştur size göre. Başkaları size düşman olabilir ama bu sizi hiç tesir altına alamaz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler, emirler cephesi, Allah'ın bütün emirlerini büyük zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Emirler cephesinde bütün probleminiz yok olmuş. Yasaklar, Allah'ın yasaklarına riayet ederken bundan hiç sıkıntı duymuyorsunuz, huzursuzluk duymuyorsunuz. Allah'ın yasaklarını tahakkuk ettirirken ondan da ayrı bir haz alıyorsunuz. Öyleyse emirler cephesinde de yasaklar cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda kavga bitmiş, dış dünyanızda kavga bitmiş, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga bitmiş, sizin için sonsuz bir mutluluk oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, evvelce etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda devamlı haset vardı, kavga vardı. Sizden size kötü muamele ettiklerinde siz onlardan intikam almak istiyordunuz. İntikam aldığınız zaman onlara da intikam fırsatı veriyorsunuz. Onlar size kötü davrandığı zaman birinci huzursuzluğunuz. Siz onlara bunun cevabını verip de onları rahatsız ettiğiniz zaman ikinci huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Onları rahatsız ettiğiniz için ruhunuz nefsinize huzursuzluk veriyor. Allah size azap ediyor. Yetmez. Bu insanlar sizden kötülüğü gördükleri için sizden intikam almak istiyorlar. İntikamlarını aldığı zaman yeniden huzursuz oluyorsunuz. Böylece devamlı bir huzursuzluk hali çevre insanlarla sizin aranızda cereyan ediyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsi hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde bitmiştir. Dış dünyada başka insanlarla ilişkilerinizde tam bir mutluluğu yaşamaya başladınız. Allah ile onun ilişkilerde de tam bir mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer burasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak ve en azından 5. kat cennetin sahibi olmak ve neticede 7. kat cennetin sahibi olmak hem dünya mutluluğunu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde enine boyuna yaşamak hem de cennetin en üst boyutlarına ulaşmak. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu. Tatbikata girdiğiniz zaman bakacaksınız ki gerçekten hiç de zor bir şey değilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size de uyum olmaz. Ama bu akşamki sohbetimizde inşallah burada tamamlanıyor. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Mutlu olmanız için sizler için her şeyi yapabileceğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'ın emrinde sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi mutlu eden en büyük faktördür. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izbillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerime hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Allah'ın en büyük emri sevmektir. Seviniz diyor. Öyleyse tabiatıyla sevmeyi öğrendiğiniz zaman en çok sevdiğinizin Allah olduğunu göreceksiniz. Sevmek Allah ile özdeş bir anlam taşır. Sevgi varsa orada ruhunuz vardır. Ruhunuzun bir hasletidir sevgi. En büyük hasletidir. Ve sevgi varsa, ruhunuz varsa orada Allah vardır. Öyleyse etrafınızdaki insanları seviyorsanız, bilin ki Allah'ı da seviyorsunuz. Eğer etrafınızdaki insanlardan nefret ediyorsanız, Allah'a olan sevginiz az demektir. Ne zaman ki çevrenizdeki insanlara karşı onlar size nasıl davranırsa davransınlar, sempatiyle yaklaşıyorsunuz. Onlara karşı duyduğunuz sevgiyi hissediyorsunuz kalbinizde. Onlar size kötü davranabilirler, yanlış yapabilirler. Buna karşı, buna rağmen o insanları sevebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen birisisiniz. Bu sevginin dışa vuruşudur. Sevgili kardeşlerim, onun için seviniz diyoruz. Allah Teala sevmenizi istiyor, nefret etmenizi değil. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Kinin, nefretin, düşmanlığın kalbinizden sökülüp atılması Allah'ın temel emridir. İnsanların kalbinden kini, nefreti, buğzu aldığını söylüyor. Aldığı seviyeye ulaşmış olan bir kişinin kalbinden bunların hepsinin alındığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hadi bir defa daha söyleyeyim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk, bir güzellik, bir sevgi çağlayanının Allah-u Teala'dan bana ulaştığını, benden de sizlere ulaştığını yaşıyorum. Ve geri dönen de aynı şey. Hepinizden geri dönen muhteşem bir olay. Bir sevgi çağlayanı, bir güzellikler demeti. Öyle bir duygu ki sevgili kardeşlerim, demeyin gitsin. Her şey, ama her şey onun tarafından öyle güzel yaratılmış ki nasıl hayran olmazsınız? Var olan her şey sadece onun yaratığı. Her şey. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yaratılışınızın o büyük sırrının temelinde yatan en büyük hakikat sevgidir. Allah Teala sizi sevmiş, yaratmış. Kuvveden, düşünce platformundan hayata geçirmiş sizi. Allah'ın indinde varsınız ve sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen ne? Daha çok sevmek.
ve Allah-u Teala tarafından daha çok sevilmek. Allah'ı daha çok sevmek ve Allah-u Teala tarafından daha çok sevilmek. İnsanları daha çok sevmek, onlar tarafından daha çok sevilmek. İşte her şeyin böyle bir dizaynla sizi muhteşem bir kubbenin altında mutlu bir insan kılması. İşte bu sevginizin dışa taşması halidir. İç dünyanızdan fışkıran bir sevgi çağlayanı, bir sevgi deryası, bir sevgi nehri başka insanları kucaklamalı. Sevmelisiniz. Onlar için fedakarlıklar yapmalısınız. Onlar mutlu olsun diye her şeyi yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi insanların mutluluğuna memur ederse onlar için yaşamaya başlarsınız. O zaman o insanların mutluluğu için her şeyi yaparsınız. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Biliyor musunuz, insanı asıl mutlu eden nesne başkalarının size karşı gözlerinde okunan sevgisidir. O sevgi, o gözlerdeki sevgi, hakiki sevgi mi değil mi? O gözlere bir baktığınız an derhal anlarsınız. İşte Allah'tan gelen bir sevgi halesi o kişinin gözlerini gerçek sevgiyle doldurur. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Sevgiyi geliştiren temel faktör Allah'a karşı onun var olması. Allah'ı seveceksiniz, daha çok seveceksiniz, daha çok seveceksiniz. Hoşlanmadan başlayan bir merdiven üzerinde hoşlanmadan sevgiye, sevgiden aşka, aşktan hayranlığa yürüyeceksiniz. Allah'a karşı bunu duyarsınız. Sonunda duyacağınız şey hayranlıktır. Küçüğün büyüğe hayranlığı söz konusudur. Aşağıda olanın yukarıda olana hayranlığı söz konusudur. Rütbesi küçük olanın rütbesi büyük olana hayranlığı söz konusudur. Hayranlıkta eşitlik yoktur. Öyleyse Allah'a karşı son duyacağınız his en üst noktada hayranlıktır. Onun her şeyine hayran olursunuz. Size yaptığı, sizin üzerinizde vücuda getirdiği her şeyin muhteşem bir dizayn olduğunu ve sadece sizi mutlu etmeye yönelik olduğunu yaşarsınız. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi ayrı ayrı mutlu kılmak. Ama dikkat edin ki size ulaştıracağı her şeyi sizin iradenizle, sizin talebiniz üzerine ulaştırmak ister. Sebepleri o halk eder. Sebeplere sarılmak ve güzeli aramak, sevgi o sizin seçiminizdir. Sevmeyi iç dünyanız istemelidir. Dikkat edin. Sakın sevgiyle arzuyu birbirine karıştırmayın. Sevgi ruhunuzun hasletidir. İhtiras nefsinizin afetidir. Arzunun şekillenmiş bir dizaynı. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah yolunda geçerli olan ruhunuzun hasletleridir. Ruhunuzun hasletleri. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah'ı sevdiğiniz zaman bütün perdelerin adım adım kalkacağını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Sevginiz zikrinize paralel bir seyir takip eder. Zikrinizin artışı sevginizin artışıdır. Zikrinizin artışı Allah'a karşı duyduğunuz sevgiyi mutlaka artıracak olan bir özelliği taşır. Bu ise Allah'tan yansıyarak, reflekte edilerek başka insanların üzerine dönüşür. Onları da seversiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizi sevmeyenleri de sevmişsiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizden nefret edenler de sizin sevginizin içinde yer alır. Onları da seversiniz. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir dizayn ki sevdikçe sevilirsiniz. Sevgi sizden çevrenize pozitif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu Rabbani bir olaydır. Nefret sizden çevrenize negatif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu zulmani bir olaydır. İki olay arasında büyük bir farklılık vardır. Birinde Allah siz ve sevgi duyduğunuz kişi beraberdir. O kişi içinde siz, Allah ve kendisi beraberdir. Sevgi duyduğu sizsiniz, sevgi duyduğu Allah'tır. Sevgi varsa orada ruh vardır. Ruh varsa Allah da vardır. Ruhunuz tamamen hasletlerden oluşur. Ne zaman ruhunuzla hareket ederseniz mutlaka derecat kazanırsınız. Mutlaka mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakın yanlışlıklar başkalarının olsun. Bırakın nefret edenler olsunlar onlar. Bırakın size kötülük yapmaya çalışsınlar. Ama onların hiçbirisinin hedefe ulaşamadıklarını göreceksiniz. Uzun devrede geriye kalan sizden nefret edenlere de duyduğunuz o sonsuz sevgidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Sevin. Fedakarlıktan çekinmeyin. Sevginiz, fedakarlığınızın ölçüsünü teşekkül ettirsin. Her davranışınız başka insanlara bir nebze mutluluğu yaşatmak için olmalı. Her an onlar için olduğunuzu onlara ispat etmek sadece sevginin var olduğu bir ortamda mümkündür. Onları sevebilirseniz onların mutlu olmasını sağlamak için her şeyi feda edebilirsiniz. Hedefiniz sizden mutluluğu bekleyen insanlara o mutluluğu onların istediği dizaynda ulaştırmaktır. Severseniz bunu yapmak size hiçbir zaman ağır gelmez. Her mutluluk ulaştırdığınız insanda onların yaşadığı mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala Birleşik Kaplar Kanunu'yla muhteşem bir değerlendirme tablosu çiziyor. Ya sizden sevgi akar etrafa ya da sevgisizlik. Bunun adı mutlaka nefret değildir. Sevgisizlik de değişmesi lazım gelen bir müessesedir. İnsanlar vardır. Onlara karşı başlangıçta sevgi duyamazsınız. Her davranışlarıyla sizin
onları sevmenizi nefsani davranışları sebebiyle engellerler. Ama bunlar sizi yıldırmamalı. Onları da sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten o kadar güzel mi? Buradan öyle görünüyor. Ne diyorsunuz? Bunca güzellik insanların mutluluğu içinse, Allah-u Teala bütün bu kainatları biz insanlar için yaratmışsa, 6 tane alem, 3 asıl, 3 suret. 3 asıl, 3 zıt alem. Karşıt alem. Oralarda da yaşayanlar var. Zahiri alemde yaşayan biz insanlarız. Gâb aleminde yaşayan cinler. Emr aleminde yaşayan ruhlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sevebilirseniz tabii. Neden denemiyorsunuz? Hadi bugün gidin bir kardeşinize, sizinle beraber olan ama bir davranışıyla sizi üzen bir kardeşinize, kırgın olduğunuz bir kardeşinize gidin. Onu çok sevdiğinizi söyleyin. O size bir kötülük yapmış olsun ama siz ondan af dileyin. O bunun ne kadar müstesna bir olay olduğunu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu istiyor. Dostluk, sevgi, insanların birbirinden nefret etmesi değil, birbirlerini sevmesi. Bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir sevgi halesinde hayatlarını tamamladılar. Severek yaşadılar, severek öldüler. Onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Öyleyse sevgi boyutları giderek büyümüştü. Kitabın bütününe iman ettikleri zaman, ona tabi oldukları zaman müstesna insanlar oldular. Sevginin en üst boyutta yaşattığı insanlar oldular. İşte asr-ı saadeti onlar yaşadılar. Gelecek yıllarda sizler de yeni bir asr-ı saadet yaşayacaksınız. Hidayet çağının sizi ulaştıracağı yer odur. Her teslimde biraz daha artan bir sevgi ve sevginin etrafında oluşan biraz daha büyümüş bir mutluluk. Mutluluk mu? Mutluluğun yolu Allah'tan geçer. Allah'ın yolu sevgiden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu sevgimiz bizden direkt olarak size ulaşmaz. Sevgi Allah'tan geçerek size ulaşır. Bizim sevgimiz sizlere Allah'tan ulaşır. Öyleyse sizden bize dönen sevgi de gene direkt olarak bize gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Güç kazanarak gelir. Bu Allah'ın dostlarının sevgisidir. Öyleyse sevgi mi diyoruz adına? Sevgi, Allah'ı sevenlerin birbirine karşı duyduğu sevgi,
pekiştirilmiş bir sevgidir. Allah'ın sizlere enam buyurduğu, nimet olarak verdiği bir Allah sevgisi, hidayet sevgisi ve Allah'tan dolaşarak iki tarafa ulaşan bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse farklı bir toplum olduğunuzu, Allah'ın sevgisine layık bir toplum olduğunuzu hiç unutmayın. Allah'ın sevgisi daima sizlerle birlikte olacaktır. Sizin sevginiz arttıkça etrafınızdaki insanlara karşı ve Allah'a karşı, Allah'ın sevgisi de size karşı kat kat artacaktır. Sizinkinin çok katı. İşte mutluluk dediğimiz şey, cemaat halinde yaşamak üzere yaratılmış olan insanların toplumda yaşarken birbirleriyle olan sevgiye dayalı uyuşma halidir. Birbirinin karşısında olmayan, birbirinin yanında olan bir kardeşinin yanlış yaptığını gördüğü zaman onun yanlışını düzeltmek üzere ondan yana çıkan insanların dünyası. Bu konuda çok başarılı değiliz sevgili kardeşlerim. Hep kardeşlerimiz bize sorarlar. Bir kardeşimiz yanlış yaptığı zaman ona söylememiz mi lazım, söylemememiz mi lazım? Her ifade anlayanın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. Muhatabın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. İki alternatif var. Birisi hata yapanın hatasını söylememek ve saklamak. Faydası, eğer hatayı çirkin bir tarzda söylerseniz o kişiyi üzme tehlikesini bertaraf eder. Peki negatif cephesi, o kardeşimiz o hatayı yapmaktan onu men edecek bir işaret almadığı için hatayı yapmaya devam eder. Peki ikinci alternatif, söylemek. Hatayı yapmaya devam etmemesi için söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi burada olaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu konuda uyarma görevinizi yaparken çoğunuz büyük bir yanlışların içine düşüyorsunuz. Kardeşinizden yana olmuyorsunuz. Hatayı yapan kardeşinizin o hatayı sizinle beraber el ele göğüs göğüsüne el ele göğüslemesini, o hatanın üstesinden gelmesini temin edecek bir yardımı ona verecek yerde onun bilmediğini ima ederek, kendinizin bu konuda bilgili olduğunu ima ederek o kardeşimizi belki farkına bile varmadan küçültüyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın bir tuzağı sizi orada yakalıyor. Onun için sevgili kardeşlerim, çok dikkat edin davranışlarınıza. Evet, hata yapan bir kardeşimize hatasının ne olduğunu söylemek geçerli olan, gerekli olan budur. Budur. Ama nasıl söylemek? Karşınızdakinden yana olmak ne demek?
kendinizden yana olmak ne demek? Nefs, kibir atlığı, gurur atlığı bir duygunun sahibidir. Bir hissin sahibidir. Bir afetin sahibidir. Ve üstün olmak ister. Yetmez. Üstünlüğünün başkaları tarafından da kabul edilmesini ister. Ve bunun için çok şeyler yapar. İşte bir kardeşimiz bir yanlış yaptığı zaman biz de doğruyu biliyorsak bunu o kardeşimize öyle bir tonla söyleyenler var ki, öyle bir havayla söyleyenler var ki kaş yapayım derken göz çıkartıyorlar. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakinden yana olmak, ona hatasının düzelmesi konusunda destek olmak, omuz vermek, o hatanın yeniden yapılmamasını temin etmek üzere onu teçhiz etmektir. Öyleyse kardeşlerinizi sevin. Eğer seviyorsanız zaten onu üzecek olan bir davranış biçimi sergilemeniz normal standartlarda söz konusu olmaması lazım. Ama sevgi eksikliği sizi o hedefe giderken bir

Yaşa ulaştırır, kardeşinizin hatasını ona söylerken genel olarak karşı çıkarak söylemiş olursunuz. Yani bu senin yaptığın yanlış. Öyle yapmaman lazım, böyle yapman lazım. İşte bir kardeşiniz size kırıcı bir şey söyledi. Aslında sizi sevdiğini zannediyordunuz arkadaşınızın. Ama o kırıcı sözü söyledikten sonra ona gücendiniz. Yapabileceğiniz büyük yanlışlıklardan birisi bu. Gücenmek. Onun yerine kardeşinizin o kırıcı sözü size söylemesinin arkasında acaba sizin bir hatanız yatıyor mu? Yoksa hatanız yok da o mu size öyle söyledi? Nasıl karşınızdakinden yana olacaksınız? Arkadaşlarınızdan bir tanesi size sizi kıracak olan bir şey söyledi. Nasıl ondan yana olacaksınız? İki tane alternatifiniz var. Birincisi bu söze kızmak, öfkelenmek, ona sert bir cevap vermek veya küsmek. Bu negatif cephede bir olay vücuda getirmek. Ya ikinci yapacağınız şey ne olacak?

karşısındakinin samimi olduğunu ve karşısındaki kişinin nefsinin, kendi nefsinin kurbanı olmadığını fark eder. Nefsi ona hakim olsaydı, o kendisine daha ağır bir söz söyleyecekti. Anlaşmazlık devam edecekti. Belki kavgaya dönüşecekti. Kalp kırmalar husule gelecekti. Ama öyle olmadı. O kişi hiçbir hatası olmadığı halde, kendisi ona karşı sert davrandığı halde, arkadaşı ona en güzel şekilde davrandı ve hatasını sordu ki Allah'ın karşısında af dilemek istiyor. Hüsniye sahibi olduğu kesin. O zaman size karşı sert davranmış olan o kardeşiniz bundan pozitif olarak etkilenecektir. O size sataştığı halde, o size yanlış bir söz söyleyip sizi üzdüğü halde, o size karşı haksız bir davranışta bulunduğu halde, siz ondan af dilemek nezaketini göstermişsiniz. Bu onun doğruyu öğrenmesi için yeterli bir güzel davranıştır. Ne yaptınız o zaman sevgili kardeşlerim? O kardeşinizi o yanlış davranışı konusunda ikaz ettiniz. Ama ona demediniz ki senin bu yaptığın tasavvufa sığar mı? Sen tasavvufu bilmeyen birisin, nefsinin esirisin. Ne biçim insansın be? Böyle mi davranılır? Vesaire vesaire. Bunları söylemediniz. Ona dediniz ki sen bana bunu söylediğine göre ben mutlaka bunu hak ettim. Ve ben senden mutlak olarak af dilemek istiyorum. Bu söylediğin sözü mutlaka hak ettim. Senden mutlaka af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda ki sana ne zaman hangi hatayı yaptıysam o konuda senden af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Dilersen bana söyle, eğer söylemek istemiyorsan o da olabilir. Söylemezsin de. Söylememen de beni kırmaz. Ben senden şu anda sana karşı yaptığım hata her neyse o hata konusunda af diliyorum. Bu hatayı bilmeyen bir kardeşimizin davranış biçimi. Ama hatasını biliyorsa, o hataya karşı bu davranışa muhatap olmuşsa olay bellidir. O zaman bu kardeşimizin yapması gereken şey, sen bana bunu nasıl söylersin? Sen bu sözünde bana hakaret ediyorsun falan demek yerine, ben bu sözü hak ettim. Çünkü ben sana şöyle şöyle şöyle söylemiştim ve bu haksız bir davranıştı. O zamandan beri ben hep senden af dilemek için bir fırsat kolluyordum, bir imkan bekliyordum. Sen bugün bana bu sözü söylemekle bana bu imkanı verdin. Ben bugüne kadar senden af dilememekle büyük bir hata içerisindeyim. Sana karşı o davranışım yanlıştı. İşte şimdi o davranışımı düzeltmek için Allah senden razı olsun ki beni bu sözünle ikaz etmiş oldun. Yanlışım senin tarafından bana hatırlatılmadı. Bu sözüm bana yanlışımı hatırlatmak için değildi, biliyorum kesinlikle. Ama öyle olmasa da senin bana karşı yaptığın bu davranışa ben şu anda kesin olarak biliyorum ki sebep olan benim. Benim sana karşı yaptığım falanca yanlış davranış. Acaba sana karşı daha evvel veya o davranışından sonra yaptığım başka yanlışlar da var mı? Hepsi için ayrı ayrı senden af dilemek istiyorum. Çünkü ben sana karşı haksız bir davranışta bulunduysam, ben Allah'ın emrettiğinin tamamen tersini yapmış birisiyim o olayda. Ve Allah'ın huzurunda senden af dilemedikçe kendimi ben affedemem her şeyden evvel.

İşte sevgili kardeşlerim, bir çirkin davranışı bir güzel davranışa çevirmek ve barışmak, sülh ve sükun içinde kardeşlerimizin birbirini kucaklamasını oluşturmak, bunun arkasında ruhunuzun sevgi hasreti vardır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, sizinle konuşurken şu çaydan bir yudum almak, iki yudum. Bu çay genellikle karanfilli çaydır. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu güzel yarenliği yaparken sizlerle böyle karşılıklı bir mutluluk dünyasında konuşurken bir yudum çay içmek, kötü bir şey olarak düşünülebilir mi? Belki. Birçok insan bunu kendisini izleyenlere karşı bir saygısızlık olarak değerlendirebilir. Hayır sevgili kardeşlerim, biz hiç öyle düşünmüyoruz. Biz sizlerle birbirimize o kadar yakınız ki, ben sizin karşınızda kahve içsem, çay içsem, su içsem, öksürsem, hiçbirinde beni kınamazsınız. Biliyorum. Bu bize karşı olan sevginizin kesin teminatıdır. Öyleyse bu sevgi bize sadece birbirimizi hoş göreceğimiz güzel sonuçlar doğurur. Allah-u Teala'nın emrettiklerine baktığımız zaman şeytanın emrettikleriyle ne kadar ters olduğunu görürüz. Ne diyordu Allah-u Teala? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münker ve fuhuşla emredilirler. İşte iki kaynaktan gelen emir, şeytan münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder kişiyi. Allah'ın inkarını kişinin kalbine yerleştirmeye çalışır. Şeytanın bütün gayesi insanları kendisine tabi kılmaktır. Ne kadar hazin bir tecellidir ki kıyamet günü şeytan bunu başarmış olduğunu Allah-u Teala'ya haber verecek. Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesi diyor ki Allah-u Teala şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsini kendisine tabi kıldı. Yetmiş üç fırkadan 72'sini iblis kendisine tabi kılacak. Sevgili kardeşlerim, onun için bizler mutlu insanlarız. Bizler Allah'ın kullarıyız. Onun birer yaratığı olmanın, mahluku olmanın bilinci içerisinde sahibimiz olan Allah'a hürmetle
tazimle ibadet ederiz. Onu kendimizden çok daha fazla severiz. Hürmetin en yüksek derecesi O'nadır. Ve O bizleri sever. Bunu söylerken bundan ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın bizleri, bu camiayı en çok sevdiğinden ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz? Nereden geliyor acaba bu emniyet? Bu duygu nereden geliyor? Bu duyguyu veren O'dur. Kalbimize bunu dolduran, o sevgi halesiyle bizi kucaklayan, sevgisiyle bizi kucaklayan, onun sevgisi tarafından kucaklanan bizleriz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, o Allah, bizi yaratan, yaratanımız, sahibimiz, her şeyimiz ve bizleri seviyor. En çok seviyor. Öyleyse söyler misiniz sevgili kardeşlerim, daha ne isteriz? Bu yaşadığımız devirde onun en çok sevdikleriyiz. Hidayet çağının ilk müntesipleri. Hidayet çağına kendisini adamış olanlar. Bütün dinler yok ama bugün insanların varsaydığı bütün dinlerdeki olanların mevcut, ne kadar din zannedilen ayrım varsa hepsinde olanların çok büyük bir kısmının unuttuğu hidayeti, yani bütün mukaddes kitapların temelini onlara anlatmakla, öğretmekle ve onları mutluluğa ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, daha üst seviyede mukaddes bir görev düşünebilir misiniz? İşte bu devirde Kur'an'ı unutan insanların unuttukları temel faktör olan hidayeti onlara sadece söylemekle değil, öğretmekle vazifeliyiz. İttilalarına arz ederek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, onun bayrağı altında, onun sevgisi altında, onun gösterdiği nurlu yolda hep beraber adım adım geleceğe yürümek sadece nur saçmak. Herkesin kalbine Allah'ın nurunun ulaşması için o insanlara Allah'ın Kur'an'daki temel dizaynını, unutulmuş olan Kur'an'ın temelini onlara anlatmak. Aslında ne kadar hazin bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Hüznün oluşması için ne kadar çok sebep var. Bu dünyada yüzlerce üniversite var sevgili kardeşlerim. Din konusunda da dersler veren. Ama müfredat programlarına baktığınız zaman korkunç bir gerçekle karşılaşıyorsunuz.
müfredat programlarında hidayet yok. Kur'an'ın ruhu olan hidayet, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a tesliminden ibaret olan hidayet, 7 tane safhadan oluşan hidayet, hayır yok. Bilinmiyor ki öğretilsin sevgili kardeşlerim. Asırlar evvel hidayetle insanlar arasındaki ip kopmuş. Asırlar evvel insanlar Kur'an'dan öğrenmeyi bir kenara bırakmışlar. Hep onlara aynı telkin yapılmış. Demişler ki, sen Kur'an'dan anlamazsın. Anlayanların yazdığı kitaplar işte burada. Bu kitapları oku. Kur'an'ı da birisi öldüğü zaman al Kur'an'daki Yasin suresini oku. Bunun için rahat rahat Kur'an'ı kullanabilirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu Kur'an'ı öğretmeye başladığı zaman bizim de çevremize bunları söylemeyi emrini bize verdiği zaman etrafımızdan birçok insan bize mani olmak için geldiler. Sen kim oluyorsun da Kur'an'ı anlatmaya kalkıyorsun dediler. Çarpılırsın dediler. Onlardan birazcık anlayanlara konunun temelini, hidayeti anlattığımız zaman aldığımız cevabı çok iyi biliyoruz. Hidayet doğru yol değil miydi Kur'an-ı Kerim'de? Senin bahsettiğin hidayette doğru yol kelimesi hiç geçmiyor. 4 tane teslimden bahsediyorsun. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz böyle bir şeyi hiçbir üniversitenin müfredat programında görmedik. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzelini öğretmekle vazifeliyiz. O en güzel insanları iç dünyalarında, o en güzel insanları dış dünyalarında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde, o en güzel insanları Allah ile olan ilişkilerinde, bu ilişkinin üçüncüsünde Allah ile olan ilişkide, hem emirler cephesinde hem yasaklar, nehiler cephesinde mutlu kılacak olan bir sonucu içeriyor. Allah'ın emrettiği biçimde dizayn edilecek olan bir dünya hayatı sizi tahayyül edemeyeceğiniz bir mutluluğa ulaştırır. İmanınız geliştikçe mutluluğunuz gelişir. Sevgili kardeşlerim, saadetin yaşanmasındaki en büyük faktör imandır. Allah'ın size ne kadar yardım edeceğine iman edebilirseniz, o seviyede yardım alırsınız. Şeytanın bütün gayreti, sizi Allah-u Teala'dan alabileceğiniz yardımın üst seviye bir imana ulaşarak sizin tarafınızdan temin edilmesine engel olmaktır. Bütün gayretiyle imanınızı sarsmaya çalışır. Kanunu biliyor. Ne kadar iman ederseniz Allah'tan onun karşılığını alırsınız. Yani Allah-u Teala'nın size hangi seviyede yardım edeceğinize iman ederseniz, inanırsanız Allah'tan da o kadar yardım alırsınız. Bunu aşmaksa iblisin telkinleri sebebiyle kolay bir şey değildir.
Öyleyse burada dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın tevekkül dediği şey sizin Allah'ın yardımına dayalı olan düşünce sisteminizdir. Allah'ın yardımının size hangi seviyede geleceğine iman ediyorsanız, Allah'tan o seviyede bir yardım alırsınız. Daha fazla değil. İşte neye inanırsanız o kadarı size gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl bir imanın sahibi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ona şu ayı ikiye ayırırsan o zaman sana biz tabi oluruz diyenlerin o söylediği zaman da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ben ayı ikiye ayıramam. Ama benim Rabbim ayırabilir. Benim görevim ona ulaşıp bunu talep etmektir. Ama ya benim sahibim ayı ikiye ayırırsa, o zaman gerçekten bana tabi olacak mısınız? Bu kesin bir işaret olduğuna göre. Dediler ki evet, tabi olacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, o imanın sahibi idi ki, Allah ayı ikiye ayıracaktır. Resulünün bu imana sahip olduğunu görüyor Allah Teala. İşte o iman müessesesi ve onun üzerine Allah Teala ayı ikiye ayırıyor. Sonra mı? Sonra o insanların hiçbirisi tabi olmuyor. Bu bir sihirdir diyorlar. Çıkıyorlar işin içinden. Sevgili kardeşlerim, siz şimdi düşünebilir misiniz? Bulunduğunuz yerden Allah-u Teala sizi yer çekimine, kuvvetine rağmen yukarıya doğru fizik vücudunuzu kaldırabilir mi? Kaldırmaz diye düşünürsünüz. Böyle bir şey yer çekimi kanununa aykırı. Ama inanabilseniz ki Allah-u Teala sizi dilerse, siz ona inanabilirseniz sizi bulunduğunuz yerde fizik olarak tavana kadar kaldırır. Tavana kadar mı? Hayır, kendisine kadar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın imanı öyle bir imandı ki ben fizik vücudumla Allah-u Teala'nın zatına Rabbim bunu isterse mutlaka beni ulaştırır. Ben bu inancın sahibi olmalıyım diyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o inancın sahibiydi. Ruh olarak değil, fizik vücut olarak Allah-u Teala'nın huzuruna Allah'ın kendisini çıkaracağından emindi. O inancı Allah'ın onu oraya çıkarması için yeterli sebepti. Ve Allah'ın huzuruna çıkıp da oradan geri dönen tek peygamberdir. Hazreti İsa da Allah'ın huzuruna çıkmıştır ama orada kalmıştır. Hazreti Üzeyr de Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Fizik vücuduyla ikisi de ama orada kalmıştır. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çıkmış ve geri inmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevginizin dayalı olduğu şeyin adı imandır. Öyle bir imana sahip olmalısınız ki Allah'ın sizin için inandığınız her şeyi gerçekleştireceğinden emin olmalısınız. Ve Allah-u Teala'dan imanınızı genişletmesi için her zaman yardım istemelisiniz. İşte o Allah'ın sizin için yapacağına iman duyduğunuz her şey sizin Allah'a karşı tevekkülünüzdür. Onu onun gerçekleştireceğine dair duyduğunuz güveni ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah sizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki her güzel şeyi sizin için vücuda getirmeye hazır. Yeter ki siz onun Allah Teala tarafından sizin için gerçekleştirileceğine iman edin. Kim o ruhlarını Allah'laştıranlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum. Onlar yakin hasıl ederek mutlak surette inanırlar ki, enne kullanmış Allah Teala, muhakkak inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hepsinin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine muhteşem bir şey ki Allah'ın dostu olmak şerefi. Allah Teala'nın hepinizi o istikamette Allah'a duyduğunuz büyük sevgiyle, o büyük sevginin oluşturduğu o büyük güvenle, büyük imanla Allah'ın en yakın dostları yapması dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. İşte gene o, sizler ve biz bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere varız. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle bir güzellik ki içim öylesine huzurla, mutlulukla doluyor ki sizlere hitap ederken, özellikle bu mutluluk sohbetlerinde, işte mutluluk diyoruz. Görebiliyor musunuz arkadaki güzelliği? Turuncuları, sarıları, yeşilleri. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir anlatabilsem, onu sevdikçe bu sevgi adım adım aşka dönüşecek. Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da

Sizi Allah Teala sizi yani sizin ruhunuzu kendine ait olan sizin ruhunuzu gene kendisine ulaştırıyor. Neden kendine ait olan diyoruz? Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insanı sevva ettik. Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor ve ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da bütün insanlara Allah Teala ruhundan üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Sonra mı ne istiyor? Sonra diyor ki şu dünya hayatını yaşıyorsunuz ya diyor. İşte bu dünya hayatında o size verdiğim emanet var ya diyor. Size verdiğim ruh. Onun sahibi değilsiniz diyor. O size verilen bir emanet. Emanetimi isterim diyor. Emanetimi bana gönder. Ne diyor? Bunun için sadece bir dileğin bana yeter diyor. Sadece bir dilek bana yeter. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Dilemiyorsan o zaman sen kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Eğer dilemiyorsan kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Ama eğer dilersen o zaman diyor benim cennetime girersin. Eğer dilersen sen bana ruhunu ulaştırmazsın diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Aynen böyle söylüyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse her şey, her şey, her şey böyle başlıyor. Her şeyin başlangıcı vardır. Sadece Allah'ın başlangıcı yok. Her şeyin sonu vardır. Sadece Allah'ın sonu yok. Diyor ki her şey fani olacaktır. Herkes fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin işte o sadece o baki kalacaktır diyor. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Altı alem yaratıyor. Altı alem yaratmadan evvel de Allah vardı. Alemlerin hiçbirisi yoktu. Allah vardı, yokluk vardı. Yerlerle gökler birken onları kopardı mekanlarından ve dağıttı, fethetti, patlattı ve kainatı yarattı. Sonra mı? Sonra melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler her şeyi yarattı. En sonra da insanı. Meleklerden de, cinlerden de sonra yaratılan bir varlıksınız. Ama hepsinden de üstünsünüz. Nereden biliyoruz üstün olduğunuzu? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ona ruhundan üfürüyor ve diyor ki meleklere şimdi diyor ben ona ruhumdan üfürdüm. Gördüğünüz gibi onu sevva ettim. Ona hayat verdim ve şimdi de ruhumdan üfürdüm diyor. Hadi bakalım diyor şimdi hepiniz ona secde edin. Ne demek bu? Yani onu size üstün kıldım diyor. Şeytana da söylüyor bunu, cinlere de söylüyor, meleklere de söylüyor. Onun önünde secde etmenizi emrediyorum diyor. Allah'ın kanunu Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama eğer emri veren

Allah'sa o zaman secde edilir. Bütün melekler derhal Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Allah emir vermiştir. Onlar mutlaka emri yerine getireceklerdir. Ama iblis secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, sonra mı ne oluyor? Ezeli düşmanımız Allah-u Teala tarafından kovuluyor huzurundan Allah'ın. Ama o da intikam almaya kararlı. Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, bana kıyamete kadar izin ver, yaşat beni. Öldürme. Ben bütün bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Ve onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Eğer beni o güne kadar yaşatırsan, onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım diyor iblis. Sözünü tutmuş mu? Evet, tutmuş. Kıyamet Allah'a göre gelecek zaman değildir. Biz mahluklara göre gelecek zamandır. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani 73 fırkadan 72'si şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Acaba kim bu kurtulanlar? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, müminler. Nerede başlıyor sırat-ı müstakim? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlıyor. İşte önünüzde ufuklar tül tül açılacak. En güzel renkler sizin olacak. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Kur'an'ın unutulan yönü var biliyor musunuz? Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Tatbikata başladığımız zaman Kur'an'dan ne kadar sapıldığını görüyoruz. En çok kimlere acıyoruz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an'dan haberi olmayan, insanların yazdıkları el yazması kitaplardan Kur'an'ı öğrendiklerini zanneden ve yaşamayan, üstelik de bilgin geçinen zavallılara acıyoruz en çok. Hiçbir şey bilmedikleri halde bilenleri suçlamalarını öyle bir zevkle okuyoruz ki sevgili kardeşlerim, o zaman nasıl acımazsınız bu insanlara? Şu dünyada mutlu olmak varken, Allah'ın cennetine girmek varken, Allah'ın evliyası olmak varken, insanların şeytanın yanlış öğretisine kurban olmaları, hem kendilerini hem başka insanları cehenneme odun yapmaları yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Bunca din alimi var. Bırakınız başka ülkelerdekileri, bizim ülkemizdekiler. Bu insanlar özellikle televizyonları parsellemiş.